hariç. Humeze suresi Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplardı ve onu tekrar tekrar sayardı. Malının onu ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, o mutlaka Hutame'ye tutuşturulmuş ateşe atılacak. Ve Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o Hutame yüreklerin üstüne çıkar, yükselir. Muhakkak ki o, onların kâfirlerin üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar, bağlanacaklar. Fil suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kâbe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna, zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar. Kevser suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana nesli kesik diye buğz eden o kendisi ebterdir, soyu kesiktir. Kafirun suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler, ben sizin taptığınız, kul olduğunuz şeylere tapmam, kul olmam. Ve siz benim kul olduğuma, Allah'a kul olacak değilsiniz. Ve ben de sizin taptığınız şeylere kul olacak, tapacak değilim. Ve siz benim kul olduğum

gördüğün zaman, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Muhakkak ki o, tövbeleri kabul edendir. Tebbet, Mesed Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helak oldu. Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi. Alevli ateşe atılacak ve onun odun taşıyan kadını da. Onun boynunda mesedden, bükülmüş liften bir ip vardır. İhlas Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, o Allah birdir, tektir. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğurulmadı. Ve O'nun bir denge olmadı, olamaz. Felak Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben Felak'ın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Nas Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, malikine, insanların ilahına sığınırım. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden, ki o Hannas, insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım.

ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde gene birlikteyiz. Ve Yusuf suresinin 98. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale sevfe estağfiru lekum Rabbi innehu huvel Gafurur Rahim. Rahim. Kelimeler gale dedi ki sevfe istağfiru yakında mağfiret isteyeceğim. Sevfe yakın gelecek. Yakında olacak olan. Lekum sizin için Rabbi Rabbimden. İnnehu muhakkak ki o huve gene o el gafuru gafurdur, mağfiret edendir. El rahimü rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Şimdi cümleciklere geçiyorum. Kale sefe estağfiru lekum Rabbi, sizin için Rabbimden mağfiret isteyeceğim dedi. İnnehu huvel gafurur rahimu. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim dedi.

Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir. Cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Kim söylüyor? Hazreti Yakup söylüyor. Kime söylüyor? Çocuklarına. Çünkü çocukları artık yaptıklarından nadim olmuşlar, nedamet duymuşlar, pişman olmuşlar ve düzelmek istiyorlar Allah yolunda. Güzele doğru yaklaşmak istiyorlar ve babalarından mağfiret talep ediyorlar. Bir evvelki ayet-i kerimede 97'de diyorlardı ki Kalu ya ebanestağfir lena zünübena inna künna hatain. Suçlarımızın, günahlarımızın mağfiretini dile, Allah'ın günahlarımızı affetmesini iste bizim için. Muhakkak ki biz hataya düşenlerden idik, günah işleyenlerden idik demişlerdi. Hazreti Yakup da bunun üzerine diyor ki Rabbimden bağışlanmanız için dilekte bulunacağım. Şüphe yok ki o çok sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Ve 99. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma dehalu ala Yusuf'e ava ileyhi ebe veyhi ve kalet hulu Mısra inşaallahü aminin. Ve geliyoruz kelimelere. Felemma böylece olduğu zaman dehalu girdiler. Ala Yusuf'e, Yusuf'a, Yusuf'un yanına, Yusuf'un huzuruna. Ava ileyhi, kendi yanına aldı, barındırdı. Ebeveyhi, onun annesi, babası. Ve kâlethulu, kâle uthulu, kâlethulu. Ve giriniz dedi, Mısır'a, Mısır'a. İnşaallahü, inşa'e Allah'ı. İnşallahı, eğer Allah dilerse, aminine, aminin, emin olanlar, güvende olanlar. Şimdi cümleciklere geliyoruz bu kelimelerden. Oluşan cümleciklere. Felemma dehalu ala Yusuf'e, böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, ava ileyhi ebeveyhi, anne ve babasını kendi yanına aldı. Ekalet hulu Mısra inşallahü aminine. Ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin.

Şimdi cümle çiftleri cümle haline getirelim. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı. Ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin yani güvende olarak Mısır'a girin.

Ve 100. ayeti kerimeye geliyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve refa'a ebeveyhi alel arşı ve harru lehu sücceda ve kale ya ebeti haza te'vilu rüyaye min kablu kat cealeha rabbi hakka ve kat ahsene bi iz ahreceni mines sicni ve ca'e bikum minel bedvi min badi en nezegaş şeytanu beyni ve beyne ıhveti. İnne Rabbi latifun lima yeşâ. İnnehu huvel alimul hakim. Allah Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Kelimeler ve refaha, refa'a, yükseltti, çıkardı ebeveyhi, onun annesi ve babası, alel arşı, arş üzerine, tahtın üzerine. Ve harru ve eğildiler, yere eğildiler, çömeldiler. Lehu ona. Sücceden secde ederek ve kâle ve dedi, ya ebeti, ey babacığım, hâzâ bu te'vilu tabiri, yorumu, rüyaya, benim rüyam, min kablu, önceden, daha önce, kat oldu, olmuştu, câleha, onu kıldı, yaptı, Rabbi, benim Rabbim, hakkan, hak, gerçek, ve kat ve olmuştu, ahsene, ahsen, en güzeli, en iyisi, mi, bana, benim için, iz, o zaman, olduğu zaman, ahreceni, beni çıkardı, minessicni, zindandan, ve caebikum, ve sizi getirdi, minel bedvi, çölden, min badi, sonradan, en nezega, arasını açmak, eşşeytani, şeytan, beyni, benim aram, ve beyne ve arasında ihveti, benim kardeşlerim, ihveti, benim kardeşlerim, inne muhakkak ki Rabbi, benim Rabbim, latifun, latiftir, lütuf sahibidir, lima yeşâ'ü, dilediğine, innehu, muhakkak ki o, huve, o, el alimu, en iyi bilendir, el hakimu, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Cümlecikler ve refaha ebeveyhi alel arşı ve anne ve babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ve harru lehu succeden, ona secde ederek eğildiler. Ve kâle ya ebeti hâza te'vilu rüyaye min kablu. Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi, ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Kat cealeha Rabbi hakkan, Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve kat ahsene bi ve bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. İz ahrece ni minessicni, beni zindandan çıkardığı zaman, ve ca'e bikum minel bedvi, ve sizi çölden getirdi. Min badi en nezegaş şeytanu beyni ve beyne ıhveti. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra
İnne Rabbi latifun. Muhakkak ki benim Rabbim lütuf sahibidir. Lima yeşâ'ı dilediğine innehu huvel alimul hakim. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan odur. Muhakkak ki alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan odur. Ve cümleciklerin cümleler haline getirilmiş hüviyetine bakalım. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler.

Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi: "Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı." Gerçekleştirdi. Beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki

Rivayete göre Hazreti Yakup orada Mısır'da çocuklarıyla beraber 24 yıl daha yaşadı. Öldüğü zaman 147 yaşındaydı ve Şam'a babası İshak Aleyhisselam'ın Şam'daki kabrinin yanına gömülmesini vasiyet etmişti. Ve Hazreti Yusuf babasını bizzat Şam'a kadar götürdü ve Hazreti İshak'ın yanına gömdü. O zaman Yusuf 56 yaşındaydı. Saltanatının en ihtişamlı günlerini yaşıyordu. Ve Allah-u Teala'ya dua etti.

Ve 101. ayete inşallah geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi kat ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vilil ehadis. Fatras semavati vel ardı. Ente veliyi fi dünya vel ahireti ahireh. Teveffeni müslimen ve elhakni bis salihin. Kelimeler. Rabbim kat oldu, olmuştu. Ateyteni, bana verdin. Minel mülki, mülkten. Ve allemteni ve bana öğrettin. Min tevili, yorumundan. El ehadisi, sözler, olaylar. Fatıra es semavati ve semaları yaratan. Vel ardı ve yeryüzü. Entesen, veliyi, benim velim, dostum. Fid dünya, dünyada vel ahireti. Ve ahirette. Teveffeni, beni vefat ettir. Müslimen. Müslüman olarak. Teslim olan olarak. El-hıkni ve beni dahil et. Arasına kat, ilhak et. Biz es-salihin. Salihlerle. Ve cümlecikler. Rabbi kat ateyteni minel mülki. Rabbim bana mülk verdin. Ve allemteni min tevilil ehadisi. Ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Fatıra semavati vel ardı. Semaları ve yeryüzünü yaratan ente veliyi. Sen benim velimsin, dostumsun. Fid dünya vel ahireti, dünyada ve ahirette. Teveffeni müslimen, beni müslüman, teslim olan olarak vefat ettir. El-hıkni bis-salihin ve beni salihler arasına kat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Müslüman kelimesi özel bir yer tutuyor. Şimdi bunu cümle haline getirelim. Rabbim bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, yani sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan sen, benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat.

0: Müslüman kelimesi Allah'a teslimi külli ile teslim olan demek. Neyse buradaki deyimi Allah'a teslimi külli ile teslim olan Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat.
1: Allah-u Teala Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temuttûne illa ve entüm müslimîn. Ey amini olanlar diyor Allah-u Teala bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Hakkı tukatihi takva ile. Yani hakkul yakin takvasıyla takva sahibi olun. Yani iradenizi de Allah'a teslim ederek takva sahibi olun. Bunun bir teslim olduğu ve hakkın yakin teslimi olduğu cümlenin sonrasında gelen ikinci cümleden anlaşılıyor. Ve siz ölmeyin. Allah'a teslim olun, sonra ölün. Buradaki teslim, bu ifade bir hakkın takvanın yani iradenin de Allah'a tesliminin işaretini taşıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Hazreti Yusuf da Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben ölmeyeyim. Sana teslim olayım. Bir hakkın takva ile teslim olayım. Ruhumu da ve içimi de, nefsimi de, irademi de sana teslim edeyim. Beni öyle vefat ettir.

Öyleyse neticede Hazreti Yakup'un da Hazreti Yusuf'un da bir hakkın takvaya sahip olduklarını görüyoruz. Burada Hazreti Yusuf'un Allah'a münacatı var. Allah'a aynı zamanda müracaatı var. Allah'a şükrü var, hamdi var. Allah'a sevgisinin büyüklüğü var. İşaret Müslüman olarak ölenlerin salihlerin arasında olduğu şeklinde. Biliyorsunuz ki salah makamının 5. mertebesi iradenin Allah'a teslimi, hakka tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın, hakkın yakin takvasının sahibi olunan nokta. Ama Hazreti Yusuf bundan ötedeydi. Babasından sonra kendi kavminin Resulü oldu. Aynı zamanda bir nebiydi. Öyleyse işaretler o istikamette geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve devam ediyoruz. 102. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor. Zalike min enba'il gaybi nuhihi. İleyk ve ma kunte ledeyhim iz icma'u emrehum ve hum yemkurun.

Salike işte bu min enbai haberlerinden el gaybi gayb haberlerinden nuhihi onu vahyediyoruz ileyke sana ve ma kunte ve sen olmadın ledeyhim onların yanında iz o zaman ecma'ı toplandılar karar verdiler emrehum onların emirleri işleri ve hum ve onlar yemkurun hile yapıyorlar tuzak hazırlıyorlar. Zalike min enba'il gaybi cümleciklere geçtik. İşte bu gaybın haberlerindendir. Nuhihi ileyke o sana vahyettiğimiz ve ma kunte edeyhim ve sen onların yanında değildin. İz ecma'ü emrehüm işleri için karar verdikleri zaman ve hum yemkurun ve onlar tuzak hazırlıyorlar. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Allah Teala hem bundan evvelki konularda hem de tuzak kuranların tuzaklarını haber verdiği konuda gayb haberleridir diyor. Senin bilmen mümkün olmayan haberlerdir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın dizaynı böyle geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sana tuzak hazırlıyorken sana yapacakları kötülükleri kararlaştırırlarken sen onların yanında değildin diyor. Allah Teala'nın Yusuf Aleyhisselam hakkında bu kadar bilgi vermesi de gene onların talebi üzerine. Çünkü sormuşlardı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bu İsrail oğullarının Mısır'da ne işi var? O zaman Allah Teala bu sureyi, Yusuf suresini nazil etti. İndirdi, inzal etti ve Yusuf suresi nazil oldu. İşte Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki bu gayb haberlerindendir. Yani sen onların yanında değildin ne Hazreti Yusuf yaşadığı zaman ne de sana bu tuzağı kurdukları zaman tuzak kuranların yanında değildin. Ama ben sana gaybtan haberler veririm diyor Allah Teala. Ve 103. ayet-i kerime ve ma ekserun nasi ve lev hareste bi mümini ve ma ve değil ekserun nasi insanların çoğu velev ve olsa bile hareste, hırslı, şiddetli istedin, çok istedin. Bir müminin, mümin olanlar. Ve cümlecikler. Ve ma ekserün nasi ve insanların çoğu olmazlar. Velev hareste ve sen çok istesen bile bir müminin mümin olmalarını.

Ve sen çok istesen bile neyi? Onların mümin olmalarını. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile insanların çoğu mümin olmazlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam elbette herkesin mümin olmasını isterdi. Herkes kurtuluşa ulaşsın, herkes Allah'ın cennetine ulaşsın, herkes dünyada da mutluluğu yaşasın. Onun bütün emeli buydu. Onun için yaratılmıştı, görevi buydu. O bir nebiydi, nebilerin sonuncusuydu. Ve bütün insanların mümin olmasını, mutlaka Allah'ın cennetine girmesini gönülden diliyordu. Ve 104. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tes'eluhum aleyhi min ecrin in huve illa zikrun lil alemin. Ve ma tes'eluhum ve onlardan istemiyorsun aleyhi ona min ecrin ücretten. Bir ücret. İn hüve o olursa illa ancak olur. İn den sonra başka kelimeden sonra illa gelirse o ancak olur. Zikrün zikirdir, öğüt ve hatırlatmadır. Lil alemin, ni el alemin. Alemler için, alemlere. Lil alemin, li el alemin. Den geliyor. Lil alemin, li el aleminin kısaltılmış şekli. Ve şimdiciklere geliyoruz. Ve ma tes'eluhum aleyhi min ecrin. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. İn hüve illa zikrün. O ancak bir zikirdir. Lil alemin, alemlere. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alemlere bir zikirdir.

0: Allah Teala diyor ki ve sen onlardan bir ücret de istemiyorsun.
1: O alemler için, Kur'an-ı Kerim alemler için yalnızca sadece ancak alemlere bir zikirdir.

ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun diyor Allah-u Teala. Yani hizmetini Allah için yapıyorsun. Biz seni vazifelendirdiğimiz için yapıyorsun. Mükafatın bize aittir diyor Allah-u Teala. Ve Kur'an'ın da bütün alemlere bir zikir olduğunu söylüyor Allah Teala. 105. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke eyyin

ve keeyyin min ayetin fis semavati vel ardı yemurrune aleyha ve hum anha mu'ridun. Ve keeyyin ve ne kadar pek çok nice min ayetin ayet delil ayetlerden fi es semavati fi semavati aslında fi es semavati göklerde ve el ardi ve yeryüzü yemurrune yanından geçerler aleyha onun üzerinden ve hum anha ve onlar ondan mu'ridun yüz çeviren kimseler. Cümlecikler ve keeyyin min ayetin fis semavati vel ardı semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Yemurrune aleyha onun yanından geçerler. Ve hum anha muridun ve onlar ondan o delilden yüz çevirirler diyor Allah-u Teala.

Cümleler, bir söyleyelim bir daha. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet, delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler.

Her yer dillere dolu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dillerin başında ise son peygamberine Allah'ın indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün alemlere ibret olarak indirilmiştir.

ve Allah'ın delilleri, ayetleri birçok insan için hiçbir şey ifade etmez. Onlar Allah yokmuş gibi davranırlar.

Ve 106. ayet-i kerimeye inşallah ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum müşrikun. Ve ma yu'minu, inanmazlar, mümin olmazlar, ekseruhum, onların çoğu, billahi, Allah'a, illa ancak ve hum müşrikun, ve onlar şirk koşanlardır. Cümlecikler ve ma yu'minu ekseruhum, onların çoğu inanmazlar, billahi, Allah'a, illa ve hum müşrikun, ve onlar şirk koşmaları

Veya onlar ancak şirk koşanlardır. Cümleciklerin sonundaki cümle şöyle tamamlanıyor. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Yani Allah'a inanırlar ama şirk koşarlar. Putlara da inanırlar. Ve bu konuda Mekke'deki müşriklere, şirk koşanlara sordukları zaman sen gökteki Allah'a inanıyor musun diye cevap evet inanıyorum şeklinde geliyor. Öyleyse bu ellerinizle yaptığınız putları taştan, taş parçalarına niçin tapıyorsunuz diye sual edildikte diyorlar ki onlar bizi Allah'a ulaştırmaya, Allah'la dost etmeye yardımcı olurlar diye onları devreye sokuyoruz. Yoksa biz de Allah'a inanıyoruz diyor. Allah Teala ise şirk koşmayı kesinlikle yasaklamıştır. Hazreti İbrahim'i hatırlayacaksınız. Putların toplandığı binanın içine bir gece girmiş. Bütün putları kırmış, bir tane bırakmış. En büyük olanı bırakmış. Ertesi gün hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i. Seni buralarda gezerken, bu binaya girerken görmüşler. İçeriden de gürültüler gelmiş. Bu putları mutlaka sen kırdın. Bizim mukaddes putlarımızı diye Hazreti İbrahim'e kafa tutuyorlar. Hazreti İbrahim de diyor ki, ne münasebet diyor ben kırmışım. Bu kırmıştır diyor. O bıraktığı tek putu gösteriyor. Hadi canım sen de diyorlar. O bir taş parçası hiç diyorlar. O putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim hemen taşı gediğine koymuş. Bu putları bile, bu taş parçalarını bile kıramayacak olan bir taş parçasına siz nasıl olur da taparsınız demiş. İşte şirk koşmak hala dünya üzerinde geçerli olan bir şey. Dünyada birçok hala putlara tapan insanlar var. Ve 107. ayet-i kerime Efe, Bismillahirrahmanirrahim, Efe eminu en te'tiyehum gâşiyetun min azabillahi ev te tiyehumus saatu ba'deten ve hum la yeşurun. E mi mı fe artık bundan sonra emin oldular. En yetiyehum onların gelmesi. Gâşiyetün perdeleyen, örten, her şeyi kaplayan. Burada gâşiyet olarak geçiyor. Allah Teala başka bir ayetinde gışavet diyor. Hem Bakara 8'de geçiyor gışavet. Onların basarlarının üzerinde, kalp gözlerinin görme hastası üzerinde gışavet vardır diyor Allah Teala. Hem de Câsiye 23'te geçiyor. Gene aynı şeyi söylüyor. Onların basiretler üzerinde gışavet vardır. Perdeleyen, örten, her şeyi kaplayan. Min azabullahi Allah'ın azabından ev veya tetiye hümüs saati o saatin vaktin onlara gelmesi bateten ansızın aniden ve hüm ve onlar la yeşurun şuuruna varmazlar, farkına varmazlar, şuurunda değillerdir. Efe eminu. Bundan sonra onlar emin mi oldular? En tetiyehum onlara gelmesinden veya gelmemesinden. Gâşiyetün min azabillahi. Her şeyi kaplayan, örten Allah'ın azabı. Ev tetiyehumus saatu ba'deten. Veya o saatin vaktin onlara ansızın gelmesi ve hüm la yeş'urun ve onlar farkına
varmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın aniden onlara gelmesinden veya gelmeyeceğinden emin mi oldular?

cümleleri şöyle değerlendiriyoruz. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, yani her şeyi örtüp kaplayan bir azabın

Allah'ın azabından bir perdenin oluyor cümlenin aslı. Gâşiyetün min azabullâhi. Allah'ın azabından bir perde, gâşiyet. Ama bunun Türkçe ifadesi her şeyi örtüp kaplayan bir azap. Öyle bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, yani azap vaktinin ansızın onlara gelmesinden, onlara gelmeyeceğinden. Emin mi oldular? Allah Teala'nın sorusu. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı geliyorlar. Onu bir peygamber olarak değerlendirmiyorlar. Bir irşat makamı olarak değerlendirmiyorlar. Bunlar putperestler. Putlara tapmalarına engel olacağını düşünüyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ve tabiatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı

Zaman zevklerin en büyüğü, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizleri Allah Teala her zaman bir araya getiriyor diye. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki hepimiz Allah yolunda onunla birlikte olmak üzere hareket halindeyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Eğer kendimizi başka insanların mutluluğuna adarsak, o zaman en çok mutlu olan bizler oluruz. Herkes bir değil birçok insana mutluluk vereceği cihetle bu mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı bir vakadır. Bu standart içindeyse o kişi hep bir ömür boyunca başka insanları mutlu edeceği için hep mutluluğu yaşayacaktır. Bir insanın mutluluğu yaşamasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah Teala da size aynı miktarda mutluluk verir. Öyleyse ne kadar çok insanı mutlu edebilirsek o kadar çok mutlu oluruz. İnsanlar için mutlu olmak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değildir. Son derece kolay bir metodu var. Başkalarını mutlu etmek. Kime ne kadar mutluluk verebilirsiniz, onların toplamı kadar mutluluğu siz de yaşarsınız. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir insan, 10 A kadar mutluluğu kendisi yaşar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah yolunda mutlu olmak için yaratılmışlardır. Allahsız bir mutluluk hiçbir zaman mümkün olamaz. Hep insanlardan derler ki, çok para kazanırsak mutlu oluruz. Ne kadar isterdik sevgili kardeşlerim, herkesin çok para kazanmasını ve mutluluğu yaşamaya çalışmasını. Ama mutluluğun para kazanmakla

elde edilemeyeceğine insanlar ancak o zaman öğrenebilirlerdi. Sevgili kardeşlerim, acaba niçin Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Arkasında işte bu mutluluk var sevgili kardeşlerim. Eğer seversek, sevdiğimiz kişiler tarafından da seviliriz. Nefret edersek, bizden de nefret edilir. Allah-u Teala ile beraber mi olmak istiyoruz? Allah-u Teala'nın birinci emri, seviniz emri. Etrafımızdaki insanları sevmek birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz, etrafımızdaki insanları birbirine sevdirmek. Bunun neticesi ne olur? Sevdiğimiz ve başkalarına sevdirdiğimiz insanlar bizi sevmeye başlarlar. İşte sevgi müessesesi bu istikamette bir yön tayin edecektir kendisine ve giderek daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah-u Teala bize emirlerini direkt olarak bizzat değil kendisi veriyor. Bu emirler bizim için hayati önem taşır. Allah'ın emri mutlaka yapılması lazım gelen kaçınılmaz bir ağırlık taşır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlara Allah sevgisini aşılamakla hepiniz vazifelisiniz. Allah'ı seven başkalarını da sever. Bu iki faktör birbirine kesin olarak bağımlıdır. Öyleyse Allah razı olsun. Bütün insanlar için Allah Teala bizden ne istiyor? Etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmemizi istiyor. Ne olur mutlu edersek? Mutlu edersek biz mutlu oluruz. Bütün insanlar için Allah'ın koyduğu kanun kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz siz de her biri kadar mutlu olabilirsiniz. Yani 10 kişiye her birine A kadar mutluluk ulaştıran bir kişi kendisi 10 A kadar mutlu olur. Bütün insanlar için Allah'ın kapıları hep açıktır sevgili kardeşlerim. O sevmemizi ister. Onun için koyduğu kanun seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz şeklindedir. Allah-u Teala hepimizi sever. O ister ki hepimiz başka insanları mutlu ederek mutlu olmayı öğrenelim. Kim bir başkasına ne kadar mutluluk verebilirse Allah Teala da ona o kadar mutluluk verir. Mutluluk verene Allah Teala da mutluluğu yaşatır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Sevgili kardeşlerim, bunun yolu sadece başkalarını mutlu etmekten geçer. Bütün insanlar için Allah Teala'nın mutluluk hedefi açık ve kesindir. O insanlara hep aynı hedefi gösterir. Seviniz.
1. Sevdiriniz. 2. Nefret etmeyiniz. 3. Nefret ettirmeyiniz. 4. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz için hayat budur. Allah Teala insanı kendisine en yakın varlık olarak yaratmıştır. İnsan Allah'ın ruhundan üfürdüğü tek mahluktur. Ne hayvanlara, ne başka mahluklara Allah Teala ruhundan üfürmüyor. Ruhundan üfürdüğü tek mahluk insandır. Ve insan Allah'ın kendisine verdiği büyük nimet için Allah'a ne kadar hamd etse, şükretse azdır. Bütün insanlar için mutluluk Allah Teala'nın dizayn içerisinde hep açık bir kapıdır. İnsanlar bilseler ki etrafındaki insanlardan hangisine ne kadar mutluluk ulaştırabilirlerse aynı miktardaki mutluluğu kendileri de yaşarlar. Ama burada dikkat edilmesi lazım gelen şey, o kişi bir tek kişidir. Etrafında 20 kişi varsa, 20 kişinin her birine A kadar mutluluk veren bu insan, kendisi 20 A kadar mutluluğu yaşar. Kapılar ardına kadar bütün insanlara açıktır. Çekinmeyin sevgili kardeşlerim. Başkalarını mutlu etmek konusunda elinizden gelen bütün yardımları ortaya koyun. İnsanları mutlu edin. Mutlu edin ki Allah da sizi sevsin ve sizi Allah da mutlu kılsın. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açılmıştır. Sevenler sevilir. Nefret edenler sevilmez. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur deniliyor. Evet, bu çalışma başkalarını mutlu edecek olan bir çalışmaysa, o insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız için bir kişi 20 kişiye A kadar mutluluk verirse 20 A kadar mutluluğu kişi kendisi yaşar. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insanlar mutlu olsunlar. Allah'ın istediği dinden muradı budur. Din insanları başka insanları mutlu etmeye davet eder. Bu ise o kişi bir tek kişi olmasına ve etrafında birçok insan bulunmasına Allah Teala bir standart koymuşsa, gibi o bütün insanlar için öyledir. İnsan bir tek kişidir. Ama etrafındaki her insana ne kadar mutluluk verebilirse, onlara verdiği mutlulukların tümü kadar, toplamı kadar kendisi mutluluğu yaşar. İşte bu Allah'ın bütün insanlara olan en büyük nimetidir. İnsanlar mutlu olmak isterler. Mutluluğu parada ararlar, her yerde ararlar. Oysa ki mutluluk onlarla beraberdir. Mutlaka etraflarında insanlar vardır. O insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirlerse Allah Teala onlara her birine verdiği mutluluğun toplamı kadar mutluluk yaşatır. Öyleyse hepinize bütün kapılar açık sevgili kardeşlerim. O gün ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, onların hepsinin
mutlu ettiğiniz insanların toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız. İşte Allah Teala'nın kanunu bu olduğuna göre bütün insanların her an mutlu olması mümkündür. Çünkü her an birileriyle beraber yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Etrafımızdaki insanlara mutluluk vermeye çalışsak ne kaybederiz? Bir defa muvaffak olamasak bile mutluluk vermeye şu veya bu sebeple o kişi o gün çok, onlardan bir kısmı çok sıkıntılı bir günü geçirmektedir. Biz onları mutluluk istikametinde ne kadar hedefe davet etsek, en güzel davranışlarda bulunsak bazıları mutlu olamayacaktır. Ama bizler onları mutlu etmek konusunda elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Mutluluk, başkalarına mutluluk vermenin arkasında saklıdır. Onun için Allah Teala ne diyor? Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört, sevmemiz ve nefret etmememiz Allah Teala tarafından bize emrediliyor. Tevrat'ta da emredilmiş, İncil'de de emredilmiş, Kur'an-ı Kerim'de de emredilmiş sırasıyla. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala imkanları sıralamış. Biz hangi ölçüde seversek o ölçüde Allah Teala tarafından seviliriz. Eğer nefret edersek o zaman Allah Teala'nın bizden nefret etmesi söz konusu değildir. Ama bize mutluluğu yaşatmaz. Her şeyi hak etmek mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunlarında bedava yok. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar insanların gönlünü alırsanız, ne kadar insanı mutlu ederseniz, o mutlu ettiğiniz insanlara verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu siz de yaşarsınız. Bunun güzel tarafı ne? Siz bir kişisiniz ama etrafınızda 30 tane insana o gün mutluluk vermişsiniz. 30 insanın toplam mutluluğu kadar mutluluğu siz de yaşarsınız. O zaman her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın kanunu muhteşem değil mi? O neyi istiyor insanlardan? O insanlardan onların mutlu olmasını istiyor. En kolay yolu ne? Başkalarını mutlu etmek. Tam olarak ne ka küfte o ka ekmek. Etsiz bir kişisiniz, etrafınızda var 100 kişi. 100 kişinin her birine A kadar mutluluk verseniz, Allah Teala sizi 100 A kadar mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, demek ki insan bana ne, herkes kendi kendini mutlu etsin, ben insanları mutlu etmek mecburiyetinde değilim diye bir insanın düşünmesi sadece kendisine yaptığı bir düşmanlıktır. Bir huzursuzluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu var. Kime ne kadar mutluluk verirseniz, ben de sizi o kadar mutlu ederim diyor. Kime ne kadar mutsuzluk verirseniz, ben de sizi o kadar mutsuz ederim diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların mutluluğu ya da mutsuzluğu sizinle beraber yaşantılarında size ulaştırdıkları neticelere bağlıdır.
yaptığımız davranış biçimleri başka insanlara huzursuz ediyorsa, onlardan bize dönen davranış biçimi bize huzursuzluk verecek bir davranış biçimi olarak tahakkuk eder. O zaman onlar da bizi huzursuz ederler. Ama biz insanları ne kadar mutlu edebilirsek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını o kişi de bize vermeye çalışır. İçinden gelen şey budur. Biz ona mutluluk vermişizdir. Onun kalbi bu mutlulukla dolmuştur. Ve o da iç dünyasında bize mutluluk vermek için her an hareketlidir. Biz bir kişiyiz ama o gün karşılaştığımız 20 kişi bize her birisi mutluluk veriyorsa aynı miktarda mutluluk verdiğini düşünelim. 20 ağa kadar mutluluk bize ulaşmış olur. Daha kalabalık toplumlarda daha çok miktarda mutluluk bize ulaşmış olur. Öyleyse kanunu hiç unutmayalım. Sevenler sevilir. İnsanlar, başka insanlar kendisine kötü davrandığı zaman gayri ihtiyari kötü davranmak ihtiyacını duyarlar. Bunu engellemeyi başaranlar var mı? Elbette var. Nefslerin afetleri azaldıkça, ki bu zikirle mümkündür, başka insanların kendilerine yaptığı kötü davranışlar onları rahatsız edememeye başlar ve onlar o kendilerine kötü davranan insanlara sert davranamazlar. Allah onlara bu tarzdaki bir davranış değil, o insanlara ulaşıp onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak suretiyle o insanları mutlu kılar. Başka insanları mutlu ederek mutlu olmasını öğrenirler. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açıktır. Biz ne istersek Allah Teala ne yapar? Biz mutluluğu istersek Allah Teala bizi mutlu eder. Bunun yolu açıktır etrafımızda. Her an insanlar vardır. İşte o etrafımızdaki insanların her birisi bizim tarafımızdan mutlu edilmek için Allah Teala tarafından etrafımızda bulundurulmaktadır. Eğer biz Allah'ın bu temel emrini yerine getirmeyi başarabilsek, etrafımızdaki herkesi mutlu etmek istikametinde elimizden geleni mutlaka yaparız ve birçoğunda da başarırız bunu. O başarabildiğimiz, mutluluk verebildiğimiz insanların onlara verdiğimiz toplam mutluluğu kadar Allah bizi de mutlu eder. Öyleyse insanlar için imkan çok. Ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsek o kadar çok insan bu mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey nedir? Mutluluk. İnsanlar bu mutluluğu kazanmak mecburiyetindedirler. Hiç kimse bedavadan mutlu olamaz. Hiç kimse başkalarını mutlu etmeden mutlu olamaz. Başkalarını mutlu etmekse bir gayrettir. Allah için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmanın sonunda karşınızdakine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Burada insanın üstün olan tarafı nedir? Her birimiz bir tek kişiyiz. Ama etrafımızda 20 kişi varsa, 30 kişi varsa, 40 kişi varsa, o gün karşılaştığımız insanların hepsine mutluluk ulaştırmayı başarabilmişsek, o zaman normal bir insanın yaşayacağı mutluluğun 20 katını, 30 katını Allah Teala bize de yaşatır. Bu Allah'ın bir nimetidir.
Allah Teala ne istiyor? Allah Teala bütün insanlardan onların mutlu olmasını istiyor. Mutluluk Allah Teala'nın bir nimetidir. Acaba başka insanları rahatsız ettiğimiz zaman, onlara huzursuzluk verdiğimiz zaman, sıkıntı verdiğimiz zaman acaba neden biz de sıkılıyoruz? Çünkü bu Allah'ın kanunudur. Ne kağı köfte, o kağı ekmek. Bir insana ne kadar mutluluk verirseniz, aynı miktardaki mutluluğu Allah size de yaşatır. Bir insana ne kadar mutsuzluk verirseniz, huzursuzluk verirseniz, aynı miktardaki huzursuzluğu Allah Teala size de yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, elimizde çok kuvvetli bir anahtar var. Mutlu olmanın temel anahtarı böylece ortaya çıkıyor. Nedir o? Başka insanları, etrafımızdaki insanları mutlu etmek. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? İşte hayatlarını en değerli şekilde harcayan insanlar onlardır ki onlar hayatlarını başka insanları mutlu etmeye adamışlardır. Sonuç nedir? Sonuçta kendileri mutlu olurlar, daha çok mutlu olurlar, daha çok mutlu olurlar. İnsanları tanıdıkça o insanları da mutlu etmek için ellerinden gelen bütün gayreti mutlaka gerçekleştirdikleri için her yeni tanıdıkları insanla mutlaka dost olurlar. Ve onları mutlu etmeye devam edecekleri için her birine verdikleri mutluluğun aynını kendileri de yaşayacakları için yıllar geçtikçe daha çok, daha çok, daha çok insana mutluluk vermek onların temel olarak oluşturdukları bir sonuç olacaktır. Sevgili kardeşlerim, onlar seveceklerdir. Sevdiklerini mutlu edeceklerdir. Ama her mutluluk verdikleri insana, verdikleri mutluluk kadar ulaştırdıkları mutluluk kadar mutluluğu kendileri de yaşayacakları için pek çok insanın yaşayabileceği toplam mutluluğu o kişi tek başına yaşayacaktır. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerimiz? İnsanları sevmeliyiz. İnsanları mutlu etmeye çalışmalıyız. Allah Teala kanununu mutlu et, mutlu ol şeklinde koymuş. Ne kadar çok insanı, her birini ne kadar çok mutlu edebilirsek, onların yaşadığı mutluluğun toplamını biz yaşayacağımız için mutluluğumuz giderek artacaktır. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun en güzel ve en kolay yolu başka insanları mutlu etmektir. Onlara huzur vermektir. Bu mutluluk kervanında hepiniz kendinize düşen görevi yapmalısınız sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak istiyorsanız bunun en kolay elde edilişi etrafınızdaki herkese mutluluk ulaştırmanızdır. Onları mutlu etmenizdir. Davranışınız ve konuşmalarınız onlara huzur vermelidir. Sıkıntı değil. Onlara mutluluk vermelidir. Mutsuzluk değil. Sevgili kardeşlerim, kapılar hepinize açıktır. Bütün insanlar için etrafındaki her insan bir mutluluk aracıdır. Yeter ki insanlar
böyle bir imkanın varlığını bilsinler. Tatbik ettikçe yaşadıkları güzellikleri her geçen gün arttırmaları söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu sevenler sevilir kanunudur. Severseniz ve sevdiğinizi karşınızdakilere ispat ederseniz, her ispat ettiğiniz kişi sizi mutlu etmek için çalışacaktır. Çünkü siz onu mutlu ediyorsunuz. İşte bütün negatiflerin pozitife çevrilmesi bu standart dahilinde mümkündür. Sevgili kardeşlerim, insanları sizi mutlu edecek olan insanlar kılmanız her zaman mümkündür. Nasıl olacak bu? Son derece basit. Onları mutlu ederek. Her birine verdiğiniz mutluluğu Allah Teala otomatik olarak size yaşatır. Bu sizin onlara verdiğiniz mutluluğun karşılığında yaşadığınız mutluluktur. Ama olay orada bitmiyor ki. O kişi de size karşı davranış biçimini ona mutluluk verdiğiniz için değiştirmek mecburiyetinde kalacaktır. Ve o da size mutluluk vermeye başlayacaktır. Onun bize verdiği mutluluk da konunun cevabı. Ne demek istiyorum? A, B'ye mutluluk veriyor. Bu mutluluk ona verdiği, A'nın B'ye verdiği mutluluk kadardır. Daha fazlası oluşmaz. Ama A'nın etrafında B'den başka C, D, E, F, G falan falan birçok insan daha varsa ve bu A hepsine ayrı ayrı mutluluk vermeye çalışıyorsa şunu görecektir. Bir kısmına az mutluluk verebiliyor, bir kısmına daha çok mutluluk verebiliyor. En az mutluluk verdiğinden en çok mutluluk verdiğine doğru bu daire şekilleniyor. Sevgili kardeşlerim, göreviniz tehlike. Ne demek istiyorum göreviniz tehlike demekle? Eski bir sinema filmi göreviniz tehlike. Sevgili kardeşlerim, bu tehlike kelimesiyle ben şeytanın tehlikede olmasını ifade ediyorum. Göreviniz tehlike, göreviniz başka insanlara mutluluk vermek. Her mutluluk verdiğiniz insan, o verdiğiniz mutlulukla şeytanı yenmiş olur. Sizinle olan konuşması şeytanı yenmektir. Neden? Çünkü siz sadece o kişiye mutluluk vermek üzere oradasınız. Her seferinde bunu başardığınızı düşünürseniz, etrafınızdaki yüzlerce insana zaman geçtikçe, geçen zaman parçaları içinde devamlı bu gayretin sahibi olacağınız için daha çok mutluluk vereceksiniz. Bu ise sizi daha çok mutlu edecektir. İnsanlar ve sonuçlar. Sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanları mutsuz ettiğinizi düşünelim bir an için. Böyle bir şey yapmazsınız ya, yaptığınızı düşünelim. Ama bundan zarar görecek olan asıl sizsiniz. Etrafınızdaki 10 kişinin her birine A kadar mutsuzluk verirseniz, huzursuzluk verirseniz, 10 kişi iseler onlar, 10 A kadar mutsuzluğu siz yaşarsınız, siz de yaşarsınız. Öyleyse niçin sevgili kardeşlerim, başkalarına mutluluk ulaştırarak, onları mutlu ederek, mutlu olmak varken,
neden başkalarını mutsuz edelim, huzursuz edelim de biz de huzursuz olalım? Şeytanın istediği budur. Nedir? A'nın B'ye kötü davranması. Bunu gerçekleştirmeye çalışır eminiz. Çalışır da başarırsa A, B'ye kötü davranacaktır. Ve bunun tabi neticesi olarak B de A'ya kötü davranacaktır. Ne olmuştur? Şeytan iki kişiyi birbirine düşürmeyi başarmıştır. İşte şeytanın, bütün şeytanların gayreti insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek onları huzursuz kalmakta devam ettirmektedir. Allah'ın hedefi nedir? Allah'ın hedefi bütün insanların mutlu ve huzurlu olmaları. Sevgili kardeşlerim, eğer siz başka insanları mutlulukta kalmaya ikna ederseniz, bunun hedefinin ve yolunun başkalarını mutlu etmek olduğunu onlar mutlaka tatbik ettikçe daha üst seviyede öğrenecek, daha çok insanı mutlu edecekler ve kendileri daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaklardır. Şeytan da bunun tatbik edilmemesi için elinden geleni yapacaktır. Hep insanları birbirine düşürmeye çalışacaktır. Hep insanları birbirine karşı kindar etmeye çalışacaktır. Her an onların birbiriyle kavgalı olmasını temine çalışacaktır. Şeytan sadece insanları mutsuz etmek, insanları huzursuz etmek ister sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar bu muhteva içerisinde yaşayacaklardır. Herkes etrafındaki insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindedir. Bütün insanlar için ihtiyaçlar vardır. Her ihtiyacı başka bir insan karşılayacaktır. Yani o kişinin elbise alması gerekiyorsa elbise satan bir yere girecektir. Yiyecek alması gerekiyorsa yiyecek satan bir yere girecektir. İnsanın çeşitli ihtiyaçlarına karşılık, çeşitli o ihtiyaçları gideren insanların varlığıyla karşı karşıyayız. Öyleyse her an bir ihtiyacımızın giderilmesi, bizim o ihtiyacı kim oluşturacaksa ona ulaşmak ve parasını verip o nesneyi ondan satın almak. Karnımız acıkmış, ekmek alacağız. Fırına gidip ekmeğimizi alırız. Et yememiz lazım, kasaba gidip etimizi alırız. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala onların yaşamalarını istediği cihetle onlara bunların hepsini öğretmiştir. İnsanlar başka insanları kendilerine her zaman dost edinmeye çalışmalıdırlar. Böylece etrafındaki insanlar onlara dost olacaktır. Kim etrafındaki insanlara düşmanca davranırsa, etrafındaki insanlar da ona karşı düşmanca davranacaklardır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Başka türlüsü de olmaz.
Kim bir başkasından iyi muamele görürse ona en güzel davranışlarda bulunmaya çalışır. Kim başkasından kötü davranışlar kendisine ulaşırsa ona olan davranışları o kişiye sıkıntı verecek hüviyette oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. İşte siz bu sebepsiz olmama muhtevasını başka insanları mutlu edecek istikametlerde kullanmalısınız. Öyle ki siz gün boyunca karşılaştığınız, konuştuğunuz herkesle bir güzelliği devreye sokarak tamamlamalısınız. Öyle ki o kişiden ayrıldığınız zaman o kişi sizin arkanızdan "Hay Allah razı olsun, ne kadar güzel konuştu. Bu kişi muhakkak ki Allah'a yakın bir kişi. Ben de onun gibi olayım. Ben de başka insanları mutlu etmeye çalışayım" diye o kişinin üzerine bir imkan Allah Teala ulaştırır. Allah'ın istediği ne? Herkesin birbirine en güzel davranışlarla, karşısındakini en çok mutlu edici davranışlarla davranmasını sağlamaktır. Allah bunu ister. Peki ya şeytan? Şeytan da herkesin birbiriyle her an kavga etmesini, birbirinin kalbini kırmasını, sıkıntıya sokmasını, Allah Teala mutluluğu isterken şeytan mutsuzluğu ister. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi tektir. O insan olarak yarattığı, ruhundan üfürdüğü, bütün insanları biliyorsunuz ki Allah Teala doğunca ruhundan üfürür. Bu Allah'ın ruh üfürmesidir. Bütün insanlar Allah'ın üfürdüğü ruhla yaşarlar. Peki ruhsuz yaşayanlar da var mı? Evet, var. Bunlardan birisi şu anda sizinle konuşuyor. O biziz. Peki ne oldu bizim ruhumuz? Ruhumuzu Allah Teala'nın emri üzere Allah'a ulaştırdık. Onun sahibi olan, ruhumuzun sahibi olan Allah'a teslim ettik. Bu bize ne sağladı? Ermiş olmayı sağladı. Ne ermiş? Neyimiz ermiş? Ruhumuz. Kime? Allah'a. İşte ermiş bu demek. Ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmış olan insan ermiş adını alır. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Nesi ermiştir? Ruhu ermiştir. Belki teslim olma tabiri daha çok bu konuda geçerli olacaktır. Çünkü insanın sadece ruhu Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olabilir. Allah'a erebilir. Ama bu insan sadece ruhunu Allah teslim etmeyecektir ki, fizik vücudunu da teslim edecektir. Nefsini de teslim edecektir. Ve içini de teslim edecektir, fizik vücudunu da teslim edecektir. Yani öyleyse kişinin teslimleri birbirinin ardından gelecektir. Her teslim gerçekleştikçe o kişinin mutluluğu artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz her zaman
başka insanları mutlu etmek olmalıdır. Onlara mutluluk verecek güzel davranışlarda bulunmalısınız. Onların problemleri varsa o problemleri çözmekte onlara yardımcı olmalısınız. İhtiyaçları olan şeyleri siz de karşılamaya çalışmalısınız. Bütün insanlar size baktıkları zaman sizi sevdiklerini hissetmeliler. Davranış biçimleriniz herkese mutluluk verici davranışlar olmalı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala istiyor ki onlar mutlu olsunlar. Bunun için Allah Teala kanunlar koymuş. Evvela Tevrat'ı indirmiş, sonra İncil'i indirmiş, en sonra da Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Böylece dinler ortaya çıkmış. Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Müslümanlık. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey bellidir. Allah-u Teala bir tek şey ister. Bütün insanların mutlu olmasını. Şeytan da bir tek şey ister. Bütün insanların mutsuz olmasını. Sevgili kardeşlerim, siz Allah ile berabersiniz. Ve başkalarına yaptığınız bütün telkinler onları hedeflendirmek istikametinde olmalıdır. Onların başka insanları mutlu etmelerini sağlamak istikametinde olmalıdır. Peki ne sağlar bu? Bunu tatbik ederse o kişiye verdiği mutluluğun aynını kendi de yaşayacağı için, mesela etrafında 20 kişi varsa, 20 kişiye A kadar mutluluk verdiğini düşünün, o kişi kendisi 20 A kadar mutluluğu yaşayacaktır. Her birine 1 A kadar mutluluk veren bu insan, etrafında 20 kişi varsa, 20 defa A kadar mutluluk kazanmış olacaktır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Bu açık olan kapılardan girin sevgili kardeşlerim. Bu kapılar herkese açıktır. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey o insanlara mutluluk ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey budur. İnsanların mutlu olması. Bütün insanlar için şeytanın istediği şey nedir? Bütün insanların mutsuz olması. O, bütün insanları mutsuz etmek için, şeytan yani, bütün imkanlarıyla çalışır, bütün gayreti insanları mutsuz etmektir. Kendisinin cehenneme gireceği kesindir. Hiçbir şey onu kurtaramaz. Zaten yapısı da ona dönüktür. Bütün bir hayat boyunca o hep insanları mutsuz etmeye çalışacaktır. Mutsuz edecektir. Ve neticede de cehennemin en dibine girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey onların mutlu olmasıdır. Şeytanın bütün insanlardan istediği şey
onların mutsuz olmasıdır. Allah insanlara mutluluk kanunlarını önce Tevrat'la, sonra İncil'le, en sonra da Kur'an-ı Kerim'le ulaştırmıştır. Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bir peygamberdir. Zaman standartına göre bunu sıraladık. Yani Hazreti İsa Hazreti Musa'dan sonra doğmuştur. Hazreti Muhammed de Hazreti İsa'dan sonra doğmuştur. Önce Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, üçü de peygamberdir. Bütün insanlar için hedef mutluluğu yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala hayatı ortaya koymuş. İstiyor ki bütün insanlar mutlu olsun. İşte din bunun için önemli. Ne yazık ki insanların çoğu dini unutmuşlar ve İslam alemine baktığımız zaman bir tablo görüyoruz. İslam'ın şartı beştir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz mı? Farz. Ama bu farzlar beş mi? Hayır. Altı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yedincisi, çok daha önemli, teslimler. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz mükellefiz. Bu konuda Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de açık bir şekilde hükmünü koymuş. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün insanlar için istediği şey bu mutlulukları yaşamalarıdır. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah yoksa o kişi için mutluluk, imkanları ne olursa olsun onu o hedefe, mutluluk hedefine götüremez. Mutluluk bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde huzur içinde yaşamasını temin edecek olan tek faktördür. Bu ise dinsiz hiçbir şekilde yaşanamaz. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemelidirler. Sonra hacet namazını kılıp mürşitlerini Allah'tan sormalıdırlar ki
Sonra Allah'ın kendilerine göstereceği, ki mutlaka gösterir, mürşide ulaşıp tabi olmalıdırlar. Böylece tabi oldukları an ruhları vücutlarını terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin içinde de bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte bu kişi ermiş sıfatına layık olan kişidir. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş bu adam hala bizimle beraber? Fizik vücudu değil, ruhu ermiş. Allah Teala dinimize İslam adını vermiş. İslam teslim olan demek. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bir ruhumuzu Allah'a teslim etmek farz kılınmış. İki, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz kılınmış. Üç, nefsimizi Allah'a teslim etmek farz kılınmış. Dört, irademizi Allah'a teslim etmemiz farz kılınmış. Ruhumuzu da, veçimizi de, yani fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Dinimizin adı İslam. Ne demek İslam? Teslim olan demek. Öyleyse Allah Teala bu dine İslam adını vermekle bunun teslim muhtevasını taşıdığını kesin bir şekilde açıkça ortaya koymuştur. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey, hepimizden istediği şey, ruhumuzu dünya hayatına yaşarken Allah'a teslim etmektir. Sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en sonra irademizi Allah'a teslim etmemizdir. Bütün insanlar için Allah'ın istediği şey budur sevgili kardeşlerim. Teslimler. İşte Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah-u Teala bizi İslam dinine ulaştırmış. Biz de insanlara İslam dinini ulaştırmakla Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmışız. Sevgili kardeşlerim, İslam teslim olan demek. Peki Hazreti Musa İslam dininin sahibi değildi ama ruhunu Allah'a teslim etti mi? Ruhunu da, fizik bedeninden hepsini de, iradesini de Allah'a teslim etti. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa, o da ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etti. Ondan sonra gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da ruhunu da fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim etti. Ama merasimler farklıydı. Evet, farklıydı ama bu farklılık bir şey ifade etmiyor. O devirde o tarzda bir tatbikat söz konusuydu. Bu devirde de bu tarzda bir tatbikat söz konusu. Bütün peygamberler, Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de ilmi Allah almıştır. Allah'ın kendilerine öğrettiği bir ilmi tatbik sahasına koymuşlardır. Allah Teala bütün insanları kurtarmak istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın 7 tane cenneti var.
Evet.

Yedinci kat cennete giriyor. Yedi tane cennet söz konusu. Ve insanların negatif istikametteki davranışları ise onları yaptıkları yanlış davranışlar itibariyle birinci kat cehenneme, ikinci kat cehenneme, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cehenneme yerleştiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepimizden istediği şey açık ve kesindir. O bizden mutlu olmamızı istiyor, huzur içinde yaşamamızı istiyor. Allah'ın bizden istediği şey bütün açılardan insanlara mutluluk ulaştırırken, şeytanın bizden istediği her şey bütün açılardan insanları huzursuz edip şeytanla birlikte cehenneme ulaştırmak için bir sebep teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, İslam dinine baktığımız zaman birçok insanın hiç düşünmediği bir problemle karşı karşıyayız. İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. İslam'ın 5 şartı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok. 6. Teslimler yok. 7. Ve konunun en büyük, en önemli, en değerli noktası burası. Teslimler. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Fizik bedenimizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. İrademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Ruhumuz, beçimiz, nefsimiz ve irademiz de Allah'a teslim edilecek. Sevgili kardeşlerim, ne yapmamız lazımmış? Teslim etmemiz lazımmış. İşte bunun için dinimizin adı İslam dini, yani teslim dini. Biz Müslümanlar ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Peki Hristiyanlar? İncil gene ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin farz olduğunu söylüyor. Peki daha öteye geçelim. Museviler, evet, Tevrat'ta bütün insanların ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini emrediyor. O zaman bir neticeye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hazreti Musa bir peygamberdi. Hazreti İsa, o da bir peygamberdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o da bir peygamberdi. Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 3 ayrı peygamber, 3 ayrı din. Ama muhtevaya baktığımızda 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek

mürşide tabiyet, ruhun Allah'a alışması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa ruhun ve için yani fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize dinimizi öğretti. Osmanlı devrinde din bütün boyutlarıyla yaşanmıştır. Ama bugün artık din için aynı şey söylenemez. Sevgili kardeşlerim, bütün padişahlar tasavvuftandı. Bütün ordu tasavvuftandı. Bütün meslek sahipleri tasavvuftandı. Osmanlı devri boyunca olay böylesine bir tamı tamına muhtevayı ortaya koymuştur. Bütün esnaf tasavvuftandı, bütün ordu tasavvuftandı, bütün geriye kalan insanlar hepsi tasavvuftandı. Bütün meslek sahipleri tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam'ın 7 şartı İslam'ın 5 şartına indirilmiştir. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var. Kelime-i şehadet getirmek var. İslam'ın 5 şartı. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ve teslimler yok. Sevgili kardeşlerim, İslam din, dinin adı üzerinde İslam dini. Yani Allah'a teslim olma dini. İslam teslim olan demek. Şimdi biz sevgili din adamlarımıza soruyoruz. Sen İslam mısın? Gayet tabii diyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i öğrendim. Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorum. Çok güzel diyoruz. Hay Allah razı olsun. Peki İslam ne demek? Teslim olan demek değil mi? Evet demek mecburiyetinde. Evet diyor. İslam teslim olan demek. Şimdi aziz kardeşim sana sorabilir miyim? Sen neyini Allah'a teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Sen neyini Allah'a teslim ettin? Bir şeyler söyleyen, hepsini teslim ettim, ettim diyenlerle karşılaştık. Ha, hay Allah razı olsun dedik. Ya şu hocanı bize de söyle de biz de oradaki kardeşlerimizi ona gönderelim. Ne hocası bunun? Hocaya ihtiyacı mı var? Ben ruhumu Allah'a teslim etmeyi diledim Allah'tan. Allah da onu mutlaka kabul edecektir diye düşünüyorum. Kabul etmiştir herhalde. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olabilir mi? Allah Teala 7 tane cenneti koyuyor. O cennetlerin her biri için ayrı bir muhteva taşıyor olay. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi birinci kat cennete giremez. Ruhunu, mürşidine ulaşamayan kişi ikinci kat cennete giremez. Mürşidine ulaşıp da arkadan vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıramayan kişi üçüncü kat cennete giremez. Fizik vücudunu teslim edemeyen kişi dördüncü kat cennete giremez. Nefsini Allah'a teslim etmeyen kişi beşinci kat cennete giremez.
Muhlis olamayan kişi altıncı kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim edemeyen kişi yedinci kat cennete giremez. Tam yedi tane cennet katı çıkıyor karşımıza ve insanlar bu hedefleri gerçekleştiremedikleri sürece Allah'ı çeşitli kat cennetlerine giremezler. O zaman şimdi bakalım namaz kılmak bir insanları cennete götürür mü? Tek başına namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, işte İslam'dan bugüne kadar gelen din adamların bize öğrettiği şey bu kadar. Bir bakalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete giriyordu. Var mı? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Mürşidine tabi olmak ikinci kat cenneti sağlıyordu. O da yok. Fizik bedenini teslim etmek 3. Nefsine teslim etmek 4. Muhlis olmak 5. İradesini Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik bedenin teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 kat cennetin her birisi Kur'an-ı Kerim'de şekillenmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği ne? Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği şey açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Cennete girmemizi istiyor. Allah hepimizin İnsan olan, insan olarak yarattığı herkesin cennete mutlaka girmesini ister. Onun için kanunlarını koymuştur. Ve o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren cennetlerle heşir neşir olmuştur. Yedi tane safa, yedi tane cennet katını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olup da ölen kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen bir kişi üçüncü kat cennete girer. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennete girer. Nefsini teslim eden kişi beşinci kat cennete girer. Muhlis olan kişi altıncı kat cennete girer. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete girer. Öyleyse Allah-u Teala her şeyi ölçülü, tam bir nizam içinde yaratmıştır. Biz bütün insanların cennete girmesini Allah-u Teala'dan diliyoruz. Ama sevgili kardeşlerimiz, mesele o kadar basit değil. Her birine Allah-u Teala kanun koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi birinci kat cennete giremez. Eğer mürşidine tabi olmuşsa ikinci kat cennete girebilir, yoksa giremez. Mürşidine tabi olmuşsa ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a ulaşmışsa ruhu üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır bu kişi. Fizik vücudunu teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Nefsini Allah'a teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibi olacaktır. Muhlis olmuşsa altıncı kat cennetin sahibi olacaktır.
iradesini Allah'a teslim etmişse yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Hiçbir şey sahipsiz bırakılmamıştır. Allah Teala kanunlarını koymuştur ve bugünkü din adamlarımıza bakıyoruz. Din adamlarına bakıyoruz ki din adamlarımız diyor İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz de onlara diyoruz ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek gerçekten İslam'ın beş şartıdır. Ama dinimizin adı ne? İslam'ın dini değil mi? Siz şimdi namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek cennete gireceğiniz kanısındasınız. Öyle değil mi? Evet. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz. Peki, dinimizin adı ne? İslam dini. Yani teslim dini. Siz namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Bir mürşide tabi olmadan ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşamaz ki. Hiçbir zaman siz Allah'a teslim olamazsınız. Halbuki dinimizin adı İslam dini, yani Allah'a teslim dini. İnsanlar namaz kılar, farzdır, elbette kılacaktır. Oruç tutar, farzdır. Zekat verir, farzdır. Hacca gider, farzdır. Kelime-i şehadet getirir, farzdır. Ama İslam'ın şartı beş değildir sevgili kardeşlerim. İşte en büyük hatayı yine din adamlarımız yapmışlar. İslam'ın şartı beştir diye hala insanlar söyleniyor. Hayır, İslam'ın şartı beş değildir. Kur'an-ı Kerim yedili bir sistem üzerine kurulmuştur. Namaz kılmakta farz, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Bunlar İslam'ın beş şartı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de farz ve teslim olmak da farz. Asıl önemlisi bu yedincisi. İslam teslim olan demek. Teslim olan bir insan önce ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. Sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve dört tane teslimi gerçekleştirmek onun için farz kılınmıştır. Ama safhalar dört değildir, yedidir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Mürşide tabiyet ikinci safha. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safha. Fizik vücudun teslimi dördüncü safha. Neslin teslimi beşinci safha. Muhlis olmak altıncı safha. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha. Yedi safhada dört tane teslim var. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki yedi kat cennetin her birisi için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e bir özellik koymuş. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürse birinci kat cennete giriyor. Mürşidine tabi olup da ölürse ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölürse dördüncü kat, üçüncü kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştırırsa beşinci kat cennete giriyor. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim ederse altıncı kat cennete giriyor. Muhlis olursa altıncı kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim ederse yedinci kat cennete giriyor.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, mürşide tabiyet. İki, ruhun Allah'a ulaşması. Üç, fizik bedenin teslimi. Dört, nefsin teslimi. Beş, muhlis olmak. Altı, iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi. Tam yedi kat cennetin her birisi için Allah Teala kanununu koymuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan İslam'ın beş şartını gerçekleştirir ama burada hiçbir teslim yoktur. Öyleyse bu kişi İslam olamaz. İslam, teslim olan demektir. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek bunun temelini teşkil eder. Teslimler yoksa İslam yoktur. İşte İslam'ın beş şartı bir büyük hezeyandır. Bir büyük problemdir. İslam'ın beş şartından ibaret değildir. Hepsi de farzdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bakınız, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Ama ona dininin adını sorarsanız, dininin adı nedir dediğiniz zaman İslam'dır diyecek. İslam ne demek? Sordunuz. Teslim olan demek. Ve sen İslam'ın beş şartını yaşıyor musun? Yaşıyorum. Hepsine tamamladım. Namaz da kıldım. Oruç da tuttum. Zekat da verdim. Harca da gittim. Kelime-i şehadet de getirdim. İslam'ın beş şartını yaşadım. Peki sevgili kardeşlerim, İslam eğer Allah'a teslim olmaksa, sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Sen Allah'a neyini teslim ettin? Sevgili kardeşlerim, burada yapılabilecek bir şey kalmıyor. Burada bir teslim yok. Namaz kılmak bir teslim değildir, oruç tutmak değildir, zekat vermek teslim değildir. Hacca gitmek teslim değildir, kelime-i şehadet getirmek teslim değildir. Teslimler nedir? Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, birinci teslim. Fizik bedeninizi teslim edeceksiniz, ikinci teslim. Nefsinizi teslim edeceksiniz, üçüncü teslim. İradenizi teslim edeceksiniz, dördüncü teslim. Dört tane teslim var Kur'an-ı Kerim'de, ruhunuzu ve içinizi, yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. İslam'ın beş şartı, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek, hiç kimseyi bu teslimlere ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin Allah'ın dinini dejenere etmeye hakkı yoktur. Bu insanları hataya sürüklemektir. Tamam, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadette hepsi farzdır. Ama bunlar İslam'ın yedi safhasının muhtevasını taşımaz. Şeytan İslam alemine korkunç bir tuzak kurmuştur bunları söyleyerek. Ne yapmıştır? İnsanları teslimden uzaklaştırmıştır. Bakınız, esasında Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabiyet iki, İslam'ın temeli teslimdir. Bir insan mürşidine tabi olmadıkça Allah'a hiçbir şekilde teslim olamaz. Onun ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yolu çekilmesi mutlaka Allah'tan mürşidini sormasına,
o mürşide ulaşıp ona tabi olmasına bağlıdır. Tabiyet yoksa teslim yoktur. Bir insan Allah'tan mürşidini sormadıkça, o mürşide tabi olmadıkça onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılamaz. Bu mümkün değildir. Onun Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılabilmesi ancak ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmesiyle mümkündür. Ve bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman bu olay başlar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşar, Sidretül Müntaha'yı aşar ve Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması İslam için son derece önemlidir. Çünkü dinimiz İslam dinidir. Bu ruhumuzun, yani Allah'a ilk teslim edeceğimiz varlığın teslim edildiğini gösterir. Sonra fizik vücudumuz teslim olacaktır. Önce ruhumuz teslim olacaktı. Tamam. Sonra fizik vücudumuz teslim olacak. Sonra nefsimiz teslim olacak. Ve en sonra irademiz teslim olacak sevgili kardeşlerim. Ruhumuz ve içimiz, yani fizik vücudumuz, nefsiniz ve irademiz Allah'a birer birer teslim olacak. Teslimlerin hepsi bir ayrı cennet katını ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyip dönen bir insan birinci kat cennete girerken ruh, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennete girer. Fizik vücudunu teslim eden dördüncü kat cennete girer. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete girer. Muhlis olan altıncı kat cennete girer. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, hiçbir şey tesadüfi değildir İslam'da. Her şey kanun olarak konmuştur ve bellidir. Hiç kimsenin de bunları değiştirmeye hakkı olamaz. Dolayısıyla İslam'ın şartı beştir demek korkunç bir yanlıştır. Bu yanlış bütün İslam alemine ne yazık ki yayılmıştır. İslam'ın şartı beş değildir, yedidir. Bütün kanunlarını yedili bir sistem olarak koymuştur Allah Teala. İslam 7 safa ve 4 tane teslimi ifade eder. 7 safanın içinde 4 tane teslim var. Ama safalar 7'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dinimizin adına İslam dini diyor. Yani Allah'a teslim olanların dini. Allah'a teslim olma dini. Ruhumuzu da fizik bedenimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu teslimlerin hiçbirini ihtiva etmiyor. Bu teslimlerden hiçbirisi İslam'ın 5 şartında yok. İslam alemine şeytanın nasıl korkunç bir tuzak kurmayı başardığını anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Din adamlarımız hala İslam'ın 5 şartından bahsediyor. Sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala muhakkak ki her şeyin en güzelini bilir. Biz bu ilmi hocalardan öğrenmedik.
Biz bu ilmi Allah'tan öğrendik. Onun için sağlam bir zemindeyiz. Kim neyi isterse sorabilir. Allah hepinizden razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonraki safa sual ver ve cevaplarda. Allah razı olsun.

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Velezikullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah olasınız.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem efendimiz. Bugün zatenizle hem Mebbele TV üzerinden hem de konferans salonlarından canlı yayınla tüm dünyaya seslenen Hidayet Güneşimiz Efendimizle birlikte olmak mutluluğunu bir kez daha yaşıyor. Böyle bir günde bizleri sizinle beraber kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyor. Sonsuz hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyoruz muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, suallerimize geçmeden önce konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz için ben size iki sual arz ederken onlar hazırlıkları tamamlayabilir mi muhterem efendimiz?
1: Tabii inşallah.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay konferans salonundan bir misafirimiz. İnsanları mutlu etmek için önce bizim mutlu olmamız gerekmiyor mu? Biz nasıl mutlu olacağız muhterem efendimiz?
1: Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın mutluluğu oluşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan içinse mutlaka bir mürşide tabiyet asıldır. Eğer tabiyet yoksa ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a ulaşması, yani o kişinin ermiş evliya olması, ruhunu Allah'a ulaştırmış evliya olması mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, ilikat cennetin dağıtılmasına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyip de hedefine varamadan ölen bir kişi, birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup da ölen kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen bir kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden kişi dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden kişi beşinci kat cennete giriyor. Mulis olan kişi altıncı kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunları var. Bu kanunlar değişmez. Sonsuza kadar böyle devam edecekler. Ve hepiniz için söz konusu olan şey, ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Ama cennete girmenin standartları bundan çok daha kolay ve basittir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, gerçekten dilemişse birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olup ondan sonra ölürse, ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ikinci kat cennetin sahibidir. Vücuttan ayrılan ruh mutlaka Allah-u Teala 7-8 ay içinde ulaşacaktır. Ulaştıktan sonra bu kişinin ruhu Allah'a ulaştıktan sonra bu kişi ölse, üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah teslim etse, dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim edip ölse, beşinci kat cennetin sahibi. Mulis olsa, altıncı kat cennetin sahibi. İradesini Allah'a teslim ederek ölse, yedinci kat cennetin sahibi olur. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala kanunlarını açık ve kesin bir şekilde koymuş ortaya ve bütün insanları bu istikamette vazifeli kılmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emirleri asıldır. Kanunları değişmez. Bütün insanlar için Allah-u Teala insanları mutluluğa çağırır. Onun yedi kat cenneti herkesi muhtevasına alacak şekildedir. Anlattık. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ve bundan sonra ne olacaktır? Ruhu Allah'a teslim olacaktır. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim eden kişi beşinci kat cennetin sahibi. Mulis olan kişi altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi. Neyle karşı karşıyayız? Allah'ın kanunlarıyla. Allah Teala kanunlarını koyar, kanunlar kainat var oldukça hükmünü sürdürecektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin Günler Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'a olan sevgiyle mürşide tabi olmak arasında bir bağ var mıdır muhterem efendimiz?
1: Elbette vardır. Mürşide tabi olan kişi cereyanı almıştır. Onun ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi bu noktada ermiş evliya olmuştur. Bir mürşide tabi olmadıkça hiç kimse ermiş evliya olamaz. Hiç kimsenin ruhu vücudunu terk edip de Allah'a doğru gidemez, Allah'a ulaşamaz. Allah'ın kanunları var. Bu kanunlar kıyamete kadar devam edecektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Tamam. Tövbecik olan kardeşlerimiz ayağa kalksınlar lütfen.
0: Hazırlar inşallah.
1: Başlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah Teala'dan
2: Allah Teala'nın
1: emirlerine itaat edeceğimize
2: yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
2: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen
2: Mehdi Resul'e
1: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
2: İhsanla tabi olduk.
1: La ilahe illallah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Osmaniye Düzilçi Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Bugünkü din tatbikatında İslam'ın 5 şartını biliyoruz. Mürşide tabi olmanın dindeki yerini açıklar mısınız muhterem efendimiz? Dindeki yerini açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Mürşide tabi olmak dindeki en büyük olaydır. Çünkü bir insan mürşidine tabi olmadıkça onun ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Diğer kişilerle, yola çıkanlarla birlikte olamaz. Ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamayacaktır. Yani o kişi ermiş evliya olamayacaktır. Bunun için Allah Teala farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de kişi hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın gösterdiği mürşide veya onun bir vekiline ulaşıp ona tabi olacaktır. herkes için Allah Teala bir mürşit tayin etmiştir. Bu mürşit bütün insanlar için, bu mürşitler bütün insanlar için vazife yapacaklardır ve herkes kendisine uygun olan mürşidi Allah-u Teala'dan sorarak, hacet namazını kılarak öğrenecektir. Başka bir mürşit onu o hedefe ulaştıramayabilir. Herkesin iç dünyası, dış dünyası ve düşünce standartları birbirine eşit değildir. Allah-u Teala onun için herkese ayrı bir mürşit tayini yapar ve insanlar o mürşitlere, kendi mürşitlerine tabi olurlar. Allah razı olsun.
0: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Balçopa konferans salonundan bir misafirimiz. Başkalarını mutlu etmenin en etkili yolu nedir muhterem efendimiz?
1: Başkalarını mutlu etmenin en etkin yolu o kişiyle karşılıklı konuşup hangi konuda neye ihtiyacı varsa o istikamette ona yardımcı olmaktır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Weidingen konferansından bir misafirimiz. Allah'a teslim olmak için dini nasıl yaşamalıyız muhterem efendimiz?
1: Neyi nasıl yaşamalıyız?
0: Dini inşallah muhterem
1: efendimiz. Sevgili kardeşlerim, şimdi içinde bulunduğumuz zaman parçasında din, İslam'ın 5 şartına indirgenmiş durumda. Yani din deyince namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Bunlar İslam'ın 5 şartı. Bunları yapan dinin gereklerini yerine getirmiştir diye düşünür insanlar. Ama getirmemiştir sevgili kardeşlerim. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama bunlar İslam'ın 7 şartı değildir, 5 şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek 6. şart ve asıl önemlisi 7. şart. Ruhu, fizik bedeni, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. Ve bütün insanlar için bu teslimler farzdır. Ruhu da, fizik bedeni de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmek Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmıştır. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın açık bir şekilde emri var. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle vazifeli kılındınız buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, din Allah ile beraber olmadıkça kimse için hedef değildir. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama konunun temelini ihtiva etmemektedir. Bunun için 7 tane safayı oluşturan muhtevaya bakmak şarttır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe 1. kat cennetin sahibi olamaz. Mürşidine tabi olmadıkça 2. kat cennetin sahibi olamaz. Ruhunu Allah'a ulaştırmadıkça 3. kat cennetin sahibi olamaz. Fizik bedenini teslim etmedikçe 4. kat cennetin sahibi olamaz. nefsini teslim etmedikçe beşinci kat cennetin sahibi olamaz. Muhlis olmadıkça altıncı kat cennetin sahibi olamaz. İradesini Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennetin sahibi olamaz. Öyleyse her şey Allah'ın vücuda getirdiği kanunlara göre yürür. Ve dinimizin adı İslam dinidir. İslam demek teslim olan demek. Kimdir İslam? Ruhunu Allah'a teslim etmiş olan kişi. Fizik bedenini Allah'a teslim etmiş olan kişi daha üst seviye bir İslam'dır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi daimi zikre ulaşmıştır. Nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Sonra iradesini Allah'a teslim etmek teslimiyetin nihayetidir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden bir insandır. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefleri var. Bu hedefler insanlar için Allah'ın mutlaka istediği bir muhteva taşır ve insanlar bunu mutlaka tatbik etmelidir. Şimdi dinimizin ne hale geldiğine beraberce bakalım. Din deyince şimdi bugün anlaşılan şey namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Evet, hepsi farz. Peki bunlar bir insanı cennete ulaştırır mı? Kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bunları bir tarafa çeviriyoruz, koyuyoruz. Şimdi insanların cennet saadetini hangi standartlarda ulaştığına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmadıkça ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennete giremez. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmedikçe dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim etmedikçe beşinci kat cennete giremez. Muhlis olmadıkça altıncı kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennete giremez. Bunların son ikisi İslam aleminde adeta unutulmuştur. Ama İslam deyince İslam'ın şartı beştir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Korkunç bir tuzak İslam alemini işgal etmiş durumdadır sevgili kardeşlerim. Bu korkunç tuzaktan İslam alemini kurtarmak mecburiyetindeyiz. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama hiç kimseyi İslam yapamaz bunlar. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan İslam olamaz. İslam teslim olan demektir. Hiç kimse Allah'tan mürşidini sormadıkça, o mürşide tabi olmadıkça ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz ve Allah'a ulaşamaz. Yani o kişi teslim olmamıştır, olamaz da. Ne zaman bir insan boy abdestini alır, Allah'tan mürşidini hacet namazını kılar ve ondan sonra Allah'tan mürşidini hacet namazını kıldıktan sonra boy abdesti alıp hacet namazını kıldıktan sonra Allah'tan mürşidini sorarsa Allah-u Teala birincide olmasa bile ikincide veya en son, en geç üçüncüde mutlaka o kişiye mürşidini gösterir. Bu kişinin o mürşitten onun elini öperek tabi olması söz konusudur. Eğer ulaşması mümkün değilse hiçbir şekilde, o zaman onun ulaşacağı yerdeki yetkili, tövbe vermekle yetkili bir kişinin elini öpmesi aynı neticeye kişiyi ulaştırır. Yani yeterli olur. Ama bütün insanlar için bu şarttır. Cereyan mutlaka geçmelidir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana İncirlik konferans salonundan bir misafirimiz. Zikirle mutluluğumuzun artacağını biliyoruz. Zikri olan sevgimizi nasıl arttırabiliriz ve daha fazla nasıl zikredebiliriz muhterem efendimiz?
1: Zikir bir zevktir. Bunu usul haline getirmeliyiz. Evde, dışarıda, her yerde sessiz bir şekilde bunu gerçekleştirmemiz mümkün sevgili kardeşlerim. Hatta dilinizi, ağzınızı kapatarak kımıldatmanız bile mümkündür. Dilinizi kımıldatmadan da Allah kelimesini tekrar etmek suretiyle zikir yapmanız mümkündür. Denediğiniz zaman bunların hepsinin mümkün olduğunu göreceksiniz. Allah Teala insanlara güçlük çıkarmayın diyor. Kolaylaştırın diyor. Güçleştirmeyin diyor, kolaylaştırın diyor. Öyleyse hepimiz için sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emirlerini en güzel şekilde yapmaları için insanlara yolları göstermek asli görevimiz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun. Ankara konferans salonundan bir misafirimiz. 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önderliğinde yaşanan İslam ve mutluluk bugün neden yaşanamıyor muhterem efendimiz?
1: İslam'ın yaşanması şartlara bağlı. Bir insanın İslam hayatını yaşayabilmesi için mutlaka tabi olması gerekir. Tabi olmak için bir insan dilediği kişiye gidip tabi olamaz. Hacet namazını kılacaktır. Böyle bir şey için de bu abdesti almak şarttır. Kişi bu abdestini alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah'tan soracaktır. O mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Mürşit ondan çok uzaklıkta olabilir. O zaman mürşide tabi olup da onun o mürşitten aldığı görevi yapan bir velisine ulaşıp ona tabi olması asıldır. Ne demek istiyorum? Yani mesela şu anda biz Amerika'dayız. Ama Türkiye'de birçok kardeşimiz var. Türkiye'de her biri kendi bulunduğu yerde tövbe veriyor. Olay bu tarzda cereyan ediyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir Bandırma konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşit olmadan da Allah'a teslim olunamaz mı? Mürşit şart mıdır muhterem efendimiz?
1: Mürşit olmadan Allah'a teslim mümkün değildir. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılabilmesi için mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Müslümanların bugün tevhidden uzaklaşmalarının nedeni nedir muhterem efendimiz?
1: sadece unutmaları. Allah Teala'nın temel müesseselerini birer birer insanlar unutmuşlar ve neticeye gelmişler. İslam'ın 5 şartı. Bu şart namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Adamlara sorduğunuz zaman senin dininin adı ne? İslam. Ne demek İslam? Teslim olan demek değil mi? Evet. Peki sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi?

0: bir emirdir ki Kur'an-ı Kerim'i oluşturmuştur. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Ve asıl önemlisini şimdi söylüyoruz. O kişinin Allah'a teslim olması farzdır. İslam, teslim olan demektir. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruhunu teslim etmiştir. Fizik bedenini teslim ettiği zaman ikinci teslimdedir. Nefsini teslim ettiği zaman 3, fizik bedenini teslim ettiği zaman 4, iradesini teslim ettiği zaman 5. teslimdedir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi 4 tane sıralamayı ifade eder. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emri teslim olmaktır. Ruhunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Fizik bedeninizi teslim edeceksiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz. İradenizi de teslim edeceksiniz diyor. Bu teslimlerin her birisi sizi daha üst kat cennetlere ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon Akçabat konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'ın dostu nasıl olabiliriz? Evliyalar nasıl Allah dostu oldular muhterem efendimiz?
0: Hiçbir evliya mürşidine tabi olmadan Allah'ın dostu olamaz. Tabiyet konunun temelini teşkil eder. Hepiniz bir mürşide tabi olmak mecburiyetini duyduğunuz için bize tabi oldunuz. Nasıl oldunuz? Hacet namazını kıldınız, Allah'a mürşidinizi sordunuz. Allah Teala bizi gösterdiği için bize geldiniz. Ama başka birini gösterebilirdi. O zaman sizin mürşidiniz aslında o olacaktı, ona gidecektiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün kanunlarını koymuştur ve tatbik sahasında kıyamete kadar bu kanunlar devam edecektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla Miras konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşide tabi olmak için el öpmemiz mi gerekli? Niçin el öpüyoruz muhterem efendimiz?
0: El öpmek, mürşitteki onun da kendi mürşidinden aldığı cereyanın, Allah'ın cereyanının o kişiye geçmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün peygamberler kendi mürşitlerinden bu cereyanı almışlardır. Ve onlara tabi olan müritler de o mürşitlerden almışlardır. Her devirde irşat makamının sahibi olanlar söz konusudur. Bunu kimse tayin edemez. Tayin vekili Allah'tır. Allah kimi dilerse onu seçer ve onu tatbik sahasına koyar ve kendisine sorulduğu zaman da onun Resul olduğunu açık bir şekilde Allah Teala ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep liyakat meselesidir. Hiçbir liyakati olmayan bir insan Allah Teala'nın huzurunda bir şey ifade etmez. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. O yoksa ondan sonrası oluşmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşit sevgisini duyarlar, Allah'tan mürşitlerini sorarlar,

0: mürşide ulaşıp tabi olurlar ve ikinci kat cennetin sahibi olurlar. Ruhları da vücutlarından ayrılır. 7-8 ayda Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennetin de sahibi olurlar. Sonra fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ederler. 4., 5. ve 6., 7. kat cennetlere birer birer ulaşırlar. Lise merdivenler Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek şeklinde 7 tane safa olarak karşımızda yer alıyor. Bunların her birisi geçerlidir. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir sevgili kardeşlerim. İnsanlar kendi kafalarından İslam'ın şartı 5'tir diye bir masalı insanlara söylemişler. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Ama İslam dininin İslam'ın 5 şartına ulaştırmış olan bu standartında teslim diye bir olay yok. Ne ruhun, ne fizik bedenin, ne nefsin, ne iradenin Allah'a teslimi yok. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. İslam'ın 5 tane şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın katında bir hiçtir. Her şey onunla başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yoksa bunun üzerine bina edilecek olan ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi hiçbir zaman tahakkuk edemez, oluşmaz. Her şey kanunlarına bağlıdır. Allah razı olsun.
1: Sen razı olsun muhtemelen. Aydın İsa Beyli konferans salonundan bir misafirimiz. Şimdiye kadar sizin anlattıklarınızı neden bizlere din adamları açıklamadı muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, en kötüsü konunun burası. Bir kısmı hiç bilmiyorlar. Bir kısmı biliyorlar ama bizim vazifemiz değil, bunları öğretmekle vazifeli değiliz diye düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ise bu devrin imamı olarak bizi vazifelendirdi. Herkes bunun böyle olup olmadığını rahat rahat hacet namazı boy abdesti alır, hacet namazını alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan bizi sorar. O zaman cevabını bizatihi Allah'tan alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala konunun her şeyidir. Allah Teala istiyor ki herkes dinini öğrensin. İslam dini İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Evet, namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de İslam'ın 5 şartı da şarttır. Ama şartlar 5 değildir, 7'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Ve sonuncusu, 7.'si Allah'a teslim olmak da farzdır. Ve farzların geri kalan hepsinin toplamından daha çok önemlidir. Çünkü dinimizin adı İslam dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Ve şu anda din adamlarımızın vücuda getirdiği, insanlara öğrettiği dine baktığımız zaman bu dinde namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. İslam'ın 5 şartı diye buna diyorlar. Hepsi doğru ama yetmez. İslam teslim olan demektir. Kur'an-ı Kerim ruhumuzu, Kur'an-ı Kerim fizik vücudumuzu, Kur'an-ı Kerim nefsimizi, Kur'an-ı Kerim irademizi Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah emrediyor. Ve koskoca bir İslam alemi Allah'ın bu emrine itaat etmiyor. İslam aleminin büyük kısmı İslam'ın şartı beştir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki senin dininin adı ne? Dediğimiz zaman orada bir kısmı susuyor. Çünkü cevap verseler adına İslam diyecekler. İslam'da teslim olan demek. O zaman yakalanacaklar. Allah'ın doğrusunu kabul etmek mecburiyetinde kalacaklar. Sevgili kardeşlerim, birçok din adamına hayretle bakıyoruz. Nasıl oluyor da bunu müdafaa etmek gereğini duyuyorlar? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i varken ve Kur'an-ı Kerim ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi farz kılmışken bu insanlar nasıl İslam'ın şartı beştir deyip bunu herkese söyleyebiliyorlar? İslam'ın şartı beştir diyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Soruyoruz biz de ona, sen İslam mısın? Tabii İslam'ım diyor. Peki, çok güzel. Hay Allah razı olsun. Ama İslam teslim olan manasına geliyor. Sen acaba neyini Allah'a teslim ettin de İslam olduğunu iddia ediyorsun? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi Allah'a teslim ettin? Dördü de farz. Dördünün de Allah'a teslimi farz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi korkunç bir tuzağa düşürülmüş durumdadır. Şu anda İslam alemi İslam'ın beş şartını yaşıyor. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar. Kelime-i şehadet de getiriyorlar. Tamam diyorlar, biz İslam'ın beş şartını yerine getirdik. Hay Allah razı olsun diyoruz biz de, çok güzel. Ama bir küçücük sualimiz var size. Acaba İslam ne demek? Sen bize İslam'ın teslim olan demek olmadığını mı anlatmaya çalışacaksın şimdi? İslam teslim olan demek. Kur'an-ı Kerim İslam kelimesini açık ve kesin bir şekilde koymuş ve teslim olan manasına geldiğini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesi teslim olansa biz onlara soruyoruz. Aziz ve muhterem kardeşim, sen Allah'a neyini teslim ettin de ben İslam'ım demek cesaretini gösteriyorsun? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi Allah'a teslim ettin? Neyini Allah'a teslim ettin? Allah'a ruh teslim edilir, fizik beden teslim edilir, nefs teslim edilir ve irade teslim edilir. Sen Allah'ın bu farzlarından hangisini Allah'a teslim ettin de ben İslam'ım, teslim olanım demek cesaretini gösteriyorsun? Evvela ilk suali sorduk sana, mürşidine tabi oldun mu? Hayır, tabi olmamışsın. Tabi olmadıysan ruhun vücudundan ayrılıp da Allah'a nasıl ulaşacak? Ulaşması mümkün değil. Ulaşmazsa sen Allah'a ruhunu teslim edememiş insandın ki bu ilk teslim. Ancak ondan sonra fizik vücudunu teslim edeceksin. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksın, nefsini teslim edeceksin. En sonunda da iradeni Allah'a teslim edeceksin. Sen bunların hiçbirinin teslimini gerçekleştiremezsin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için Allah Teala'nın işareti açık ve kesin. O istiyor ki herkes Allah'ın güzelliklerini yaşasın. Herkes Allah'a en azından ruhunu teslim etsin. Ki en kolayı ruhun Allah'a teslimi. Allah Teala çünkü buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu sözü verdikten sonra Kur'an-ı Kerim'de açıkça var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala sözünü çiğner mi? O sözünü her zaman mutlak olarak yerine getirir. Öyleyse bir insanın ruhunu Allah'laştırması Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değildir. Hiç kimse kendisinin haberi olmadan bir başkası tarafından ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği ne bizden? Dinimizin adı İslam dini olduğuna göre teslim olmamızı istiyor. Ruhumuzu teslim etmemizi istiyor. Bir, fizik bedenimizi teslim etmemizi istiyor. İki, nefsimizi teslim etmek istiyor. Üç, irademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. Dört, bunların hepsinden sorumluyuz. Allah Teala hepimizin bu hedeflere ulaşmamızı istiyor. Ermiş evliya olmamızı istiyor. Ne demek ermiş evliya? Ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmış kişi demek. Hiç kimse bir mürşide tabi olmadıkça ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun vücudumuzu terk edebilmesi mutlak olarak bizim Allah'tan mürşidimizi sorup o mürşide ulaşıp tabi olmamıza bağlı. Bunu gerçekleştirebildiğimiz zaman ancak o zaman ruhumuz vücudumuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır ve 7-8 aylık bir devrenin içinde bizim de ruhumuz Allah'a ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala kanunlarını koymuş. Bu kanunlara dayalı olarak hedeflere yürümek mecburiyetindeyiz. Kendimizden bir şey ilave etmemiz hiçbir şey kazandırmaz bize. Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz lazım ve cereyanı mutlaka almamız lazım. Yani bir mürşide mutlaka tabiyet şart. Ama benim mürşidim başka bir kıtada olabilir. Ama bir vekili mutlaka senin bulunduğun yerde de vardır. O zaman o vekile ulaşacaksın, tabiyetini gerçekleştireceksin. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey, insanların bu güzellikleri yaşamasıdır. Allah-u Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Herkes fizik vücudunu teslim etsin, nefsini teslim etsin, iradesini Allah'a teslim etsin. İnsanlar düşünürse şimdi, ama bunların hepsini Allah'a teslim etmek çok büyük bir olay. Tamam, gerçekten öyledir. Biz teslim edemezsek ne olacak? Hepsini teslim etmek mecburiyetinde değilsiniz. cennete girmek daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gerçekleşen bir betiredir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diyen bir insan bunu gerçekten kalbinden söylemişse Allah ona mutlaka birinci kat cenneti verir. Böyle olursa kişi gerçekten istediğini nasıl anlar? Allah Teala'nın kalbine mürşit ihtiyacını verecektir. Ve mürşidini Allah'tan sormak gereğini duyacaktır kişi. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka bu ihtiyacı duyar. Allah'tan sorar ve Allah Teala onun Allah'a ruhunu ulaştırması için hangi mürşide başvurması gerekirse onu o kişiye mutlaka gösterir. Kişinin yapması lazım gelen şey o mürşide veya onun bir vekiline ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyet o kişinin ruhunun mutlaka vücudundan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Sonuç, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, yani o kişinin ermiş evliya olmasıdır. Bu hedefe ulaşmasıdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Dünyada mutlu olmanın ahiret hayatındaki mutlulukla bir ilişkisi var mıdır muhterem efendimiz?
0: %100 vardır. İnsanlar dünya üzerinde mutluluğun parayla olacağını zannederler hep. Ne kadar isterdik herkesin şu para denilen şeyin çok miktarına sahip olsun da bakalım mutluluğu yaşayabilecek mi? Kendi yaşasın, görsün. Bu mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Para mutluluğun temel aracı değildir. Mutluluğun temel aracı Allah'a yaklaşmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bu mutluluğu asla yaşayamaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun İl Kadın Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Sevgi ile zikir arasında nasıl bir bağlantı vardır muhterem efendimiz?
0: Zikir sevgiyi arttırır. Nefsimizin afetlerinden bir tanesi nefrettir. Nefsin afetleri insanları mutsuz eden temel konuları ihtiva eder. Ama ruhun hasretleri insanın mutluluğunu temin eder. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun bir hasletidir. Ve eğer dilerse Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu Allah'ın verdiği bir sözdür. Yerine getirmemesi mümkün değildir. Çünkü sözü veren bizatihi Allah'tır. Öyleyse bütün insanlar mutlu olabilir mi? Evet sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlu olabilirler. Yeter ki Allah'tan sorsunlar, mürşitleri kim? O mürşide veya o mürşidin bulundukları yerdeki bir vekiline ulaşsınlar ve tabi olsunlar. Tabiyet gerçekleştikten sonra o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilediği için gene mutlaka Allah'ın cennetine kişi girer. Ama daha üst kat cennetlere girmesi için biraz yaşaması gerekir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Rize Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Bize kötülük yapanlara karşı davranış biçimimiz ne olmalı muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kısas diye bir imkan mevcut. Bu kötülük yapana kötülük yapma yetkisini veriyor. Ama bize göre sevgili kardeşlerim tatbik edilmemeli. Neden? Çünkü bize bir kötülük yapıldığı zaman biz de recat kazanırız. Unutmayın, bu dünyada ne kadar süre yaşarsınız sevgili kardeşlerim? 60 sene, 70 sene, 100 sene yaşadığınızı kabul edelim. Ama cennet hayatı bir sonsuzluktur. Binlerce, milyonlarca sene insan orada yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya geçecektir. İşte hayatımız ne kadar sürerse o kadar yaşarız. Ama cennet hayatı sonsuzluktur. Ne yazık ki cehennem hayatı da öyle. Öyleyse neden Allah'ın cennetine girip sonsuz mutlulukları yaşamak varken şeytanın taleplerine uyalım da Allah'ın cennetine girecek yerde cehenneme girelim? Eğer cehenneme girersek sonsuza kadar huzursuzluk ve işkence içinde bir hayat geçirecek kişi, ölümden sonraki hayatı sonsuza kadar hep bu olacak. Izdıraplar içinde huzursuz ve hatta kendisine onu huzursuz edecek davranışlar tatbik ediliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyorsak onun emirlerini yerine getirmek hem bir zevktir hem de vazifemizdir. Neden Allah'ın emirlerini yerine getiren insanlar mutlu da ötekiler mutsuz? Son derece basit. Allah kanunlarını koymuştur. Ve o kanunların insanları mutlu edip etmediği onun tarafından en iyi şekilde bilinmektedir. Kişi neleri yaparsa neleri kaybeder veya neleri kazanır, bu Allah'ın katında A'dan Z'ye kadar bellidir. Bütün insanlar için Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarını da yapmamak temel algı olmalıdır. Tatbikatı hep böyle devam etmelidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah. Sizlerle birlikte olmak mutlulukların en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Gül kokan mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmet döktüğümüzü söyleyerek, eğer uygun görürseniz muhterem efendimiz, yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz kalbimizden inşallah.
0: Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah'ın huzurunda hepinize teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizleri beraber kıldı bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın temel dizaynı. Ulaşmanızı istediği yegane şey o. Allah Teala'nın bütün insanları yaratmasının arkasında bir tek dilek var. O dileğe dayalı yaratmış bütün insanları. Kainatta en çok sevdiği mahluklar olan insanların mutlu olmasını istiyor. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerin mutlu olmasını istiyor. Akıl vermiş insanlara. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme kabiliyetini vermiş. Mutlu olalım diye yaratmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Ama bir varlık var ki, iblis, o mutlu olmanızı istemiyor. Ay, dünyadaki insanların büyük kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Mutsuzluğun arkasında ne var? İnsanların bilinçsizliği var. Mutsuzluğa karşı mücadele edecek bilgileri noksan. Evvela Allah'ın yanlış değerlendirilmesi var. Allah kanunlarını koyar ve kişiye verdiği özel idareyi, cüz'i iradeyi, kişisel iradeyi dokunulmaz olarak değerlendirir. Cüz'i irade ne isterse, nasıl isterse yapmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Ama yapacaklarının karşılığı da kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevada Allah'ın istediği ne? Allah'ın istediği bir defa bütün insanların mutlaka cennete girmesi. Saniyen, bütün insanların şu dünya hayatında da mutlu olması. Ve kanunları koymuş. Diyor ki, benim cennetime mi girmek istiyorsunuz? Hepinizi cennetime almak için hazırım. Ama bir şartım var. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz benim cehennemimden kurtulamazsınız. İşte siz insan kullarıma bildiriyorum ki kim bana ulaşmayı dilerse onlar mutlaka benim cennetime girerler. Çünkü onları o dilekleri
istikametinde ben teçhiz edeceğim. Ben onları yönlendireceğim ve kendime ulaştıracağım. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bilsin ki Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Altını çizerek söylüyorum. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun için de bir tek dileği yeterli görüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit ve kolay bir dizaynla Allah Teala şu dünyada insan olarak yarattığı şu 7 milyar civarındaki bütün varlıkları, insanları cennetine almaya hazır. Hepsini cennetine koymaya hazır. Ama seçme hakkını da kanunlarını bildirerek insana bırakıyor. Herkes kendisinden mesul. İnsanlar bu bapta eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar için üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dünya saadetinin de %50'den fazlası gene mutlak olarak garanti ediliyor. Bir tek dileğin karşılığında üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı garantide. Peki insanlığın düşmanı olan iblis ne yapacak? İnsanları bu bilgiden ayıracak. Bilgiyi yok edecek. İnsanların o bilgiden haberdar olmaması için gayret edecek. Peki insan hayatı milyar yıllara dayalı. Sevgili kardeşlerim, bu süreç içerisinde Allah'ın bu kanunu hiç değişmedi. Ezeli kanun. İnsanları cennetine almaya hazır. Bütün mukaddes kitaplara bu kanunu koymuş Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacak. Dünya saadetinin yarısından fazlasını verecek. İblis başlangıçta kitapların kendisini yok etmeyi başarmış. Tevrat'ı da değiştirmiş, İncil'i de değiştirmiş. Eski ahitte, yeni ahitte değişiklikler geçirmiş. Zaten 4 ayrı İncil'in var olması bu konunun kesin işaretidir. Değişiklik olduğu kesin. Bir kitap 4 tane ayrı kitap haline gelmiş. Birbirinden ayrıcalıkları çok. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Şeytan uyumuyor. Bizleri uyutuyor. Allah'ın kurtuluş reçetesini yok etmek için Tevrat'ı da İncil'i de değiştirmeyi başarmış. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesine müsaade etmiyor.
Diyor ki bu kitabı, bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Biz onun muhafızıyız. Yani şeytana diyor ki Allah Teala bu ifadesiyle bu kitabı değiştirmene müsaade etmiyorum diyor. Ve iblis 14 asırdır Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasını değiştirememiş. Sizlere söylediğimiz her şey Kur'an-ı Kerim asıllı. Kur'an-ı Kerim asıllı olan bu söylediklerimizi iblis değiştirememiş. Şimdi düşünelim akılcı bir yolla. Eğer değiştiremezse ne yapacak? Ne yapması lazım? Değiştirmek imkanı yok. Bir şey kalıyor geriye. Unutturmak. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu sefil mahluk 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa müteallik hususlarını, ayetlerini gözlerden nihan etmiş. İnsanlara unutturmayı başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlık tarihi boyunca birden fazla din hiç olmamış. Sadece bir tek din oluşmuş. Bu dinin Arapça adı İslam. Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in lisanında da Hanif. İslam da, Hristiyanlık da, Yahudilik de, sevgili kardeşlerim, aynı esasları muhtevidir başlangıçta. Üç peygamber de, üç nebi de aynı şeyleri yaşadılar ve kendileriyle beraber olan, kendilerine tabi olanlara yaşattılar. İşte Allah-u Teala'nın dini hiçbir değişiklik göstermemiş olan ana çizgilerinde hiçbir değişiklik yapmadığı Allah'ın tek dini, bütün kainatta insanlık tarihi boyunca mevcut olan Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber hep aynı din söz konusu, tek bir din. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etme dini. İşte bu teslim müessesesi hepimiz için bir bütünü oluşturur. İslam, kainatın tek dini, yedi tane safhadan oluşur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, tabiiyet. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılarak ilk teslimin, ruhun tesliminin gerçekleştirilmesi. Buraya kadar olanlar Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu iş teslimi mutlaka gerçekleştireceğini, 28 basamaklık bir skalanın 21. basamağına, hatta 22. basamağına Allah-u Teala o kişiyi mutlaka çıkaracağını garanti ediyor. Dördüncü safa, fizik vücudumuzun, şu vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi.
Beşinci safa nefsimizin Allah'a teslim edilmesi. Hani rüyaları gördüğümüz, rüyayı yaşadığımız vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Altıncısı irşada ulaşmak ve yedincisi irademizin Allah'a teslimi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hangi muhtevadan bahsediyoruz? İnsanların kurtuluş reçetesini ihtiva eden Allah'ın öğretisinden bahsediyoruz. Yedi tane safha ve dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Din bundan ibarettir. Bu ise sonsuz bir mutluluktur. Evvela dünya hayatıyla cennet hayatını bir mukayese edelim. Dünya hayatında çok yaşayın. 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama zamanımızda söz konusu değil ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. 200 sene yaşayacaksınız. Ama cennet sonsuz bir hayat. Düşünün ki o sonsuz hayatı şu dünyadaki yaşantınızla kazanacaksınız ve kazanmanız işten değil. Sadece bir dilek sizi cennetlerin 3. katına mutlak ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. 3. cennete ulaşmak imkanı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, cennet söz konusu sizin için. Allah'ın cenneti. Ve Allah Teala elini uzatıyor. İşte diyor, bu benim cennetim. Alın diyor bunu. Onu sadece isteyin diyor, yeter. Kim cennete girmek isterse cennete girebilir. Ama söylemesi lazım gelen şey, kalbindeki dilek, ben cennete girmek istiyorum ve bunun için, bunu gerçekleştirmek için ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz yeterli sevgili kardeşlerim. Böyle bir talebi, ben sana ulaşmayı diliyorum talebini iç dünyanızda hissetmeniz, gerçek anlamda bunu dilemeniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah yeterli görüyor. Bir dileğiniz sizi, ruhunuzu Allah'a teslim edebilecek bir noktaya mutlaka ulaştırır. Onun için Allah Teala diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sevgili kardeşlerim, geleceğiniz müemmen. Yani Allah Teala tarafından teminat altına alınmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an Allah Teala iç dünyanızdaki bu talebi, kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Bu sizin Allah'ın cennetine girmenizi garanti altına alır. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey, herkesin bir tek dilekle ulaşabileceği bir husus. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar,
hangi dinden olduklarını zannederlerse zannetsinler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetine mutlaka ulaşırlar. Bu Allah'ın garantisi altında, teminatı altında. Öyleyse Allah Teala bizleri çok sevmiyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizleri çok sevmiyor mu? Ne kadar çok sevdiği bundan belli değil mi? Bir tek dileğimizle, niyetimizle, ruhumuzu Allah'a ulaştırma niyetimizle Allah Teala bizi cennetine alıyor, hesapsız rızıklandıracak sonsuz bir hayat boyunca. Ayrıca bu dünya saadetinin de yarısından fazlasını garanti ediyor. Öyleyse Allah Teala bizi sevmiyor mu? Ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmamız için o bizler için yarattığı cennetimize ulaşmamız için bizleri de yaratmış. Bu konunun cennet faslı. Cennete ulaşmak inanılmayacak kadar kolay bir olaydır. Neden inanılmayacak kadar diyoruz? Çünkü iblis bütün insanların iç ve dış alemlerinde cennet tablosunu kapkaranlık bir hale getirmeyi başarmış. Yani ne demek istiyoruz? Bir takım insanlar diyorlar ki cennet mi? Allah Teala sahabenin bile 10 tanesine cenneti vaat etmiş. Geri kalanların nereye gideceği meçhul. Beni mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam. Hiç mi hiç böyle bir şey gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, evvela bu fikrin sahiplerine bir cevap vermemiz lazım Kur'an'dan. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha ermiştir. Kimdir sahabe? Hayır, hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler değildir. O görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. İki ayet bunu kesinleştiriyor. Biri Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, benim ve bana tabi olanların, kimler diyor kimler? Bana tabi olanlar. De ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla, kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Öyleyse sahabe Allah'ı görmüşler ve Allah'a davet ediyorlardı. Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamına sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü Fussilet Suresi'nin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah Teala mürşit tarifini verirken, ki sahabe de bu kategorinin içinde, hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de, yani ruhumu da ve içimi de nefsimi de irademi de
Allah'a teslim ettim deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki hiç seyyiatle hasenat, kaybettiğiniz derecelerle kazandığınız dereceleri vücuda getirecek ameller aynı olur mu? Onlar ki seyyiati hasenatla önlerler. Bu yetki az insana verilir. Onlar Hazrül Azim'in sahibidirler buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününü alanlar, onlar sahabe hepsi. Münafıklar değil. Görenlerden tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar. İşte neticede dünya saadetinin bütününe ermişler. Sonsuz bir mutlulukla yaşamışlar. İradelerini Allah'a teslim ettikten sonra bütün sahabe. Dünya saadetinin tümüne, cennet saadetinin en üstününe, adın cennetlerine ehil olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse en asgari standartlarda, en alt seviyede bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlak olarak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah Teala bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse işte mutluluktan bahsediyoruz. Kim mutlu olmak istiyorsa işte meydan onun. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Süre mi? 3 ay, 4 ay, 5 ay, çok 6 ay. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kadarcık bir süre içerisinde üçüncü kat cennetin sahibi olmak herkes için geçerli. Öyleyse mutlu olmak için ve Allah'a çok hamd etmek için çok sağlam sebepler yok mu sevgili kardeşlerim? Peki bunların hepsini insanlar nasıl unutmuşlar? İşte burada bütün

İşte bu mahluk Kur'an'da bu söylediklerimin hepsi var olmasına rağmen insanlara Allah'ın bütün bu garantilerini unutturabilmeyi başarmış. İnsanları Kur'an-ı Kerim'den koparmayı başarmış. Kur'an-ı Kerim'in hedef emirlerini, yani 4 tane teslimi yok etmiş. O teslimlere ulaşmak için kullanılacak olan vasıtaların, o da en önemlisini devre dışı bırakarak, zikri devre dışına bırakarak 5 tanesini hedef olarak insanlara kabul ettirmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki bunların hepsi vasıtalardır ve bu vasıtalar noksandır. Bu 5 tane vasıtadan hepsinin toplamından daha önemli olan başka bir vasıta var. Zikir. Kur'an okumaktan da namaz kılmaktan da daha büyük olan bir ibadet türü, bir vasıta. İbadetler sizi Allah'a teslim edecek olan vasıtalardır. Hedefiniz, vasıtaları kullanmak suretiyle kullanmak mecburiyetindesiniz. Hedefe yürümek, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. Din olduğu düşünülen ne kadar din varsa hepsinde aynı şey olmuş. Asıllar iblis tarafından tamamen yok edilmiş. Yazılı metinlerde asılların bu 3 ana dinin dışındaki, mukaddes kitaba sahip olan 3 ana dinin dışındaki din zannedilen bu 3 ana konu da din zannediliyor ama aslında hepsi bir tek din. Ayrı ayrı dinler hiç olmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir müessese ki Allah-u Teala tarafından insan olarak yaratılmanız, mutlu olmanızın delili olarak kabul edilmiş. Bana ulaşmayı dile, ben seni 3. kat cennetime ulaştırayım. İşte karşılıklı ahitleşme bu. 3-4 aylık bir süre içerisinde mutlak bir cennet saadeti, 3. kat cennet, dünya saadetinin yarıdan fazlası. Peki biz size neyi öğütlüyoruz sevgili kardeşlerim? Hayır diyoruz, orada kalmayın. Hem daha üst kat cennetlerin sahibi olmak için gerekli yeteneğin sahibisiniz, hem de dünya saadetinin yarısının değil, tamamının sahibi olmak üzere yaratıldınız. Öyleyse yaratılma gayenize uygun hareket edin. Yani zikrinizi arttırın. 33 bin zikirde kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri de siz olacaksınız. O gün geldiği zaman kendinizi tamamen başkalarına adamış olacaksınız. Mutluluğun başkalarına adamakla ne kadar yakından ilişkisi olduğunu yakalayacaksınız.

Sevgili kardeşlerim, başkalarına ulaştırdığınız her mutluluk onlardan katlanarak size geri döner. Daha başkalarına mutluluk vermek üzere düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala sizleri mutluluk üçgeninin içine alır. Bir kenarında Allah, bir kenarında ruhunuzun hasletleri, üçüncüsü de Allah'tan bahsederken başkalarını mutlu etmek için düşünürken vücuda getirdiğiniz hayrın içinde mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk iç aleminizde hissettiğiniz bir kesintisiz sulh ve sükun halidir. Yetmez. İç aleminizde nefsinizle ruhunuz arasındaki sulh ve sükunu sağladığınız zaman dış aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşırsınız. Başka insanlarla bir sulh ve sükun dizaynına girersiniz. Aranızdaki kavga sizin cephenizden bitmiştir. Siz kimseye artık düşman değilsiniz. Böylece sizin cephenizden dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşur. Sonra Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü cephe, hem emirler cephesinden hem de nehiler yani yasaklar cephesinden Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz için Allah ile olan ilişkilerinizde de her iki cepheden de emirler cephesinden de yasaklar cephesinden de tam bir sulh ve sükun hali oluşur. İşte mutluluk budur. Birinci özelliği kesintisiz oluşudur. İkinci özelliği mutlak bir sulh ve sükun hali oluşudur. Üçüncü özelliği iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de onun tahakkuk etmesi halidir. Öyleyse nihai nokta bu mu? Evet. Nasıl ulaşılır? Daimi zikirle ulaşılır. Zikir adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Ankebut 45'te Allah Teala buyuruyor ki: Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve kumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Ve lezikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki: Habibim, sana kitaptan vahyettiğimizi onlara oku, anlat, tilavet et. Tilavet etmek Kur'an-ı Kerim'imize göre bir zikirdir. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Ve namaz kıl. Kur'an-ı Kerim'e göre namaz da bir zikirdir. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor Allah Teala. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ayet-i kerime şöyle bitiyor:
Vele zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük bir zikirdir. Yani en büyük zikirdir. Şeytan sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Dünya hayatını mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşamanızı ve cennete asla girememinizi, mutlaka cehenneme girmenizi ister Allah-u Teala. Öyleyse affedersiniz, bunu isteyen şeytan. Mutlaka cehenneme girmenizi, dünya hayatında mutlaka mutsuz olmanızı. Allah Teala da hem dünya hayatında sonsuz mutluluğu yaşamanızı hem de sonsuza kadar cennette, cennetin en üst katında yaşamanızı ister. Siz mutlu olmayı istersiniz, Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Ama insanların çoğu mutsuz. Allah'ın ilminden haberdar olmadıkları için. Onun için bu kadar çırpınıyoruz sevgili kardeşlerim. Mutluluk varken, Allah'ın koyduğu temel kanunlar varken, insanların unuttuğu bu hususları Kur'an asıllarıyla onları anlatıp onları mutluluğa ulaştırmak, işte bu hidayet. Ve biz hidayetle vazifeliyiz. Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti, hepsinin de Allah'a teslim olmasıdır. Ve onun için Allah-u Teala bizi rehber ittihaz etti. Onun için varız. Hayatımızı insanların mutluluğuna adamışız. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğa dikkatle bakın. Hepiniz için Allah Teala hazırlamış. Öyleyse hadi gelin mutsuz bir insanla mutlu bir insanın mukayesesini yapalım. Dünya hayatındaki mutluluktan bahsediyoruz. İç dünyanızda mutsuzluk. Nefsiniz %100 afetlerle yaratılmış. Ruhunuzda %100 hasletlerle. Ve şeytan afetlerinize tesir etmek imkanının sahibi. Çünkü afetleriniz zaten şeytanın istediği şeyleri istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Ve nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini asla işlememek ister. Yani ikisinin yapıları tamamen birbirine zıttır. İkisi de yapıları icabı mutlaka kendi dediğinin yapılmasını ister. Ve nefsin dediklerinin yapılması kişiyi devamlı mutsuz kılacaktır. Ruhun dediklerinin yapılması da mutlu. Öyleyse nefsin talebi, ruhun talebinin tamamen tersi, zıttı olduğu için, taban tabana zıttı olduğu için aralarında devamlı kavga olacaktır. İkisi de akla müracaat edecektir kendi dediğinin olması için ve aralarında devamlı bir kavga, kesintisiz bir kavga, bir diyalektik kavga hep var olmakta devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa orada insanlar mutsuzdur. Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle mutsuz. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda
nefsinin talebi üzerine devamlı hatalar işleyecektir. Başka insanların kalbini kıracaktır. Her türlü hata sebebiyle Allah'ın emirlerini yerine getirmemesi sebebiyle devamlı cezalandırılacaktır. Allah Teala ona azap edecektir her yaptığı hata sebebiyle. Allah ile ilişkilerinde hata yapması sebebiyle, dış alemde hata yapması sebebiyle kişinin iç aleminde devamlı bir azap müessesesi var olacaktır. Bu insan mutsuzdur. İç dünyasında kavga vardır. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali bu kişinin ulaşabildiği bir şey değildir. Tam aksine kesintisiz bir savaş halidir iç dünyasındaki durum. Bu insan dünya hayatında mutsuzdur. İç aleminde mutsuzdur. Peki bu kişi daimi zikre ulaşmış. Aynı kişi bir gün daimi zikre ulaşmış. Yani ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim etmiş. Bu noktada ne olur? Bu noktada nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerini faziletler almıştır. İşte nefsinin afetlerinin yerini alan bu faziletler neyi ifade eder? Bu faziletler sulh ve sükûnu ifade eder. Nefsinin afetlerinin yerini alan faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Ruhun hasletleri de zaten aynı konumdadır. Öyleyse aralarındaki kavga bitmiştir. Ruh da, nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istikametinde faaliyettedir. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesi, yasak ettiği hiçbir fiilin işlenmemesi istikametinde kişinin iç dünyasında gerçek anlamda bir sulh ve sükun oluşmuştur. İç dünyada kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte bu kişi nefsindeki bütün afetler yok olduğu yerini faziletler aldığı zaman, fazilet sahibi bir insan olur, fazıllar aldığı zaman, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu, o kişinin iç dünyasında sulh ve sükûnun kurulduğunun kesin işaretidir. Gelelim kişinin dış dünyasına. Neden mutsuz insanoğlu? Dış dünyasında nefs başkalarından üstün olmak ister. Üstün olduğunu hep başkalarına ispat etmek ister. Onları aşağılamak ister. Kendisinin üstün olduğunu hep ortaya koymak ister. Saygı görmek ister. Nefsin kibir afeti, gurur afeti bunu ister. Böyle olunca bu kişi kalpler kıracaktır. Başkalarına kötü davranacaktır. Nefsindeki afetler sebebiyle başkalarına hakaret edecektir. Onlara kötülükler yapacaktır. İntikam almak isteyecektir. Kıskanacaktır. Kin duyacaktır. Düşman olacaktır insanlara. Her biri o kişinin dış dünyasındaki olaylar sebebiyle devamlı üzülmesi demektir. Bu kişi dış dünyasında başkalarına yaptığı her kötü davranış sebebiyle mutsuzdur. Bu sebepten. Yeter mi? Yetmez. Başkasına kötü bir davranışta bulunduğu zaman mutsuz olmuştur. Ama karşısındaki kişi bundan muber olmuştur. Üzüntü duymuştur, intikam almaya çalışacaktır. İntikamını da fırsat bulursa mutlaka alacaktır. İntikam almak isteyen bir kişi, intikamını almak isteyecektir. Başarabildiği an bunu yapacaktır. Yaptığı zaman ne olur? Ona kötü davranmış olan kişi, kendisinden intikam alındığı zaman
bir defa daha mutsuz olacaktır. Kötü davrandığı zaman niçin mutsuz olmuştur? Allah Teala ona başkasına yaptığı kötülüğün ardından azap ettiği için, ruhu da nefsine huzursuzluk verdiği için. Başka birisi kendisine intikam aldığı zaman kendisine karşı bir haksızlık yapılmış gibi telakki eder bunu kişi ve bundan da huzursuzluk duyar. Gene üzülmüştür ikinci defa. Ve kendisine yapılan bu haksızlığı nefsindeki intikam afeti mutlaka cevaplamak ister, intikam almak ister kişi. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuuraltı birikimi sebebiyle huzursuz olacaktır. Ama her halükarda huzursuz olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her halükarda huzursuz olacaktır. Şimdi aynı kişinin daimi zikre bulaştığını düşünün. Nefsi de ruhu da sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istiyor. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı en iyi davranışlarda bulunacaktır. Kimsenin kalbini kırmayacaktır. İnsanlara karşı kötü, onları aşağılayıcı davranışlarda bulunmayacaktır. Bulunmadığı sürece kimseye kötülük etmemiş olacaktır. Her davranışını sebebiyle bir güzel davranış olacaktır. Davranışı başkalarını mutlu eden davranış olacaktır. Allah Teala arkasından ona huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhu nefsine sürür verecektir. Ve hiç kimse ondan intikam almak istemeyecektir, intikam almayacaktır. Çünkü intikam alınacak bir olaya muhatap olmayacaklardır. O da kendisinden intikam alınmadığı için başkalarından intikam almayacaktır. Almak gereği oluşmayacaktır hiçbir zaman. Ve bu kişi bu sebepler dolayısıyla içinde stres oluşması mümkün olmayan bir insandır ve hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Dış aleminde de başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşacaktır. Mutluluğunuzun dış alemlerdeki kesimi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Bu kişi nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceği için onları işlemeyecektir. Öyleyse ne emirler cephesinde ne nehiler cephesinde huzursuz asla olmayacaktır. Emirleri de bütünüyle yerine getirecektir. Yasakları da asla işlemeyecektir. Her iki cephede de kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaktır. İşte Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi bu standartlar içinde görmek istiyor. Biz de bunun için varız. Size hidayeti, mutluluğu anlatmak, öğretmek ve hepinizi oraya ulaştırmak üzere. Konuya girdiğiniz zaman güç olmadığını yaşayacaksınız.
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde Allah Teala bizi bir araya getirdi. Konumuz hak ve vazife. Kod numarası 4.1.3.68. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu hayata gelirken sizin iradenizin hiçbir rolü yoktu. Allah sizi yaratmayı diledi ve var oldunuz. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama bir hakka ulaşmak ona layık olmakla mümkündür. Öyleyse şu hayata layık olmuşsunuz ki Allah Teala sizleri yaratmış. Yaşama hakkını Allah Teala size vermiş. Niçin vermiş? Şu dünyada Allah ile aranızdaki vazifelerini gerçekleştiresiniz. Başka insanlar için de bir mutluluk aracı olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi bir hedefe yönelik olarak yaratıyor. Sizi mutlu kılmak için. İşte o mutluluğu elde etmek vazifeniz. Mutluluğu elde etmek için çalışmak vazifeniz ve mutluluk bu vazifenin sonunda hakkınız oluyor. Hayatınızın geleceğini muhteva olarak aldığımız zaman hakların ve vazifelerin sıralandığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileği yapmak vazifenizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek vazifenizdir. Göreviniz budur. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekle tasavvufi hayata, İslami hayata, dini hayata başlarlar. Allah ile olan ilişkileri o güne kadar yoktur. İlişki o gün başlar. Allah Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah ile bir ilişki kuramazlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bir hakkın sahibi olursunuz. Nedir hakkınız? Allah Teala size 7 tane Furkan verir. Ve arkasından da bütün günahlarınızı örter. İşte kim Allah'ın davetine icabet ederse davete icabet vazifeye giriştir. Davete icabet ettiğiniz anda artık vazifedesiniz. Vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an hak sahibi oldunuz. Ne yapacak Allah Teala size? Furkanlar verecek, günahlarınızı örtecek.
günahlarınız örtülünce yedinci basamakta ne olacak? Allah'a ulaşmak için harekete geçeceksiniz. Vazifenizi yapacaksınız. Nasıl? Allah-u Teala'nın bütün ibadetlerini yerine getirmeye başlayacaksınız. Namaz kılmak vazifenizdir. Oruç tutmak vazifenizdir. Zekat vermek vazifenizdir. Hacca gitmek vazifenizdir. Kelime-i şehadet getirmek vazifenizdir. Ve altıncı vazifeniz zikir yapmaktır. Yedincisi de o Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse vazifenizi, birinci vazifenizi yaptınız, Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ettiniz. Allah'a ulaşmayı dileme davetini yerine getirdiniz, dilediniz. Bunun üzerine hakkınızı Allah-u Teala mutlaka size teslim eder. Sonra Allah-u Teala size namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, şimdi saydığım vazifelerinizin sizin için en güzel olmasını temin eder. Size hiçbir zaman ne namaz, ne oruç, ne zikir ağır gelmez. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz bunların birer zevk unsuru olduğunu anlayacaksınız. Allah'ı seveceksiniz. Etrafınızdaki insanları seveceksiniz. Ve ibadetleri seveceksiniz. Vazifeleri. Haklar ve vazifeler. Her açıdan sizin için söz konusu olan şey vazifenizi yapmanız. Her seferinde hakkınız size Allah-u Teala tarafından eksiksiz olarak teslim edilir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, hakkınız olan bütün engellerin kaldırılmasını yedi fırkan olarak aldınız Allah-u Teala'dan. Yetmez, arkasından da Allah bütün günahlarınızı örttü. Şimdi bundan sonraki vazifeniz mürşidinize ulaşmak. Allah'a ulaşmanın ilk kesimi. Burada vazifeniz bütün ibadetlerinizi en güzel standartlarda gerçekleştirmek. Zaten Allah'a ulaşmayı dilediğinize göre Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecek, bütün ibadetleri sevdirecek. Siz onlardan zevk alarak gerçekleştireceksiniz. Ve böylece huşuya ulaşacaksınız. İrşat makamını hacet namazı olarak soracaksınız. Size en yakın yerden bir mürşit gösterilecek. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Sonra tabi olduğunuz zaman bir hakkın sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah-u Teala size neler yapmıştı? Furkanlar vermiş, günahlarınızı örtmüştü. Ondan sonra devam etti, göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı, kalbinize ulaştı. Huşuya ulaştırdı sizi. Ondan sonra da hacet namazını kılınca mürşidinizi o gösterdi. Bunlar hep Allah'ın sizin vazifenizi yapmanıza karşılık hakkınız olan şeyleri birer birer size teslim etmesidir. Bunlar hep haklarınız olarak geldi. İbadetleri severek yaparak hacet namazını kıldınız, mürşidinizi gördünüz. Ulaştınız, tabi oldunuz. Vazifeniz. Tabi olmak vazifeniz.
tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman 7 tane daha hakka kavuşursunuz. 7 nimet sizin her biri ayrı ayrı hakkınızdır. Başınızın üzerine devrin imamı gelir. Devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Birinci nimet. Bugünden itibaren o güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği bütün ihsanlar bugünden itibaren nimet hüviyetini almıştır. Artık Allah'ın nimetleriyle karşı karşıyasınız. Birinci nimet, devrin imamın ruhunun başının üzerinize gelip, üzerinde gelip yerleşmesi. İkinci nimet, ruhunuza emir vermesi ve senin yevmüttelakın geldi, artık Allah'a dönebilirsin, Allah'ın emrini tebliğ ediyorum diyerek emir vermesi ve ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması Allah'a doğru. Üçüncü nimet, kalbinizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi girince. Dördüncü nimet, günahlarınızın sevaba çevrilmesi. Zaten Allah-u Teala günahlarınızı örtmüştü, onunla yetinmiyor. Bir de sevaba çeviriyor. Onunla da yetinmiyor. O güne kadar size sadece 1'e 10 verirken, o günden itibaren her bir derecelik sevabınıza, kazandığınız her dereceye 100 katını vermeye başlıyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlıyor. İradeniz de güçlenmeye başlıyor. Bu 7 tane nimeti alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. Bu sizin hakkınız. O kadar mı? Hayır, değil. Daha hakkınız devam ediyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeni mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediğini kendisine ulaştırır, dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Burada Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Allah'a ulaşıncaya kadar onun sizin hakkınız devam edecektir. Buna karşılık sizin de vazifelerinizi yapmanız lazım bu yolculuk seyri sülük boyunca. Ve ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha ulaşır. Devrin imamının ana dergahına. Önce mürşidin dergahına, oradan da ana dergaha. Ve bundan sonra seyri sülük başlar. Seyri sülük nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde, ruhunuzun bir gök katı yükselmesiyle sonunda Allah'a ulaşmasının adıdır. Bu da hakkınız. Mürşide ulaşmakla vazifenizi, oradaki vazifenizi yaptınız. Şimdi yapmanız lazım gelen şey, zikirlerinizi giderek arttırmanız. 15 bin zikre kadar birinci gök katındasınız. Ondan sonra her 2000 artışta ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman yedinci gök katında Allah'a ulaşacaksınız. Zikirlerinizi yapmak, namazlarınızı kılmak, zekatınızı vermek, söylediğimiz ibadetleri yapmak burada da vazifeniz. Ve Allah-u Teala hak ettiğiniz kendi zatına ulaştırma işlemini mutlaka gerçekleştirecektir. Allah-u Teala sizi sırat-ı müstakime ulaştırdı. Sırat-ı müstakim üzerinden
devamlı yükseleceksiniz. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvarılma işlemine dikkat edin. Suvarılma işlemi, suvarılmaya hak kazandığınız için gerçekleşir. Orada Allah Teala sizi her gün ruhunuzu bir havuza sokar, başka insanlar, insan ruhlarıyla birlikte orada aklanırsınız. Orada şeffaf bal rengindeki bir sıvının içerisinde suvarılırsınız. Ve böyle bir dizaynda her şey en güzel standartlarda. Üçüncü katta secde, dördüncü katta, üçüncü katla dördüncü katın arasında mihenk menfezini görmek ve mihenk menfezinden dördüncü kata çıkmak. Dördüncü katta Beytül Makdes'te, Makdes'in aslında secde. Beşinci katta Beytül Haram'da secde. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanmak. Buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan ışınlar yüzünüzü, elinizi, açıkta kalan yerlerinizi, yüzünüz ve eliniz zaten. Beyaz, çok açık yeşil beyaza boyayacak. Fosfor yeşiline yakın, ondan daha beyaz. Sonra derileriniz çatlayacak. O ışını almanız, derinizin çatlaması, bütün bu katları adım adım dolaşmak hakkınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala'dan mürşidinizi istediniz, ona ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacak. Allah Teala sözünü yerine getiriyor. Sizse yol boyunca vazifelerinizi yapıyorsunuz. Ve altıncı kattaki suvarılma, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıfatullah olma işlemi bir gün sizin için de tamamlanacak. Bir gün derileriniz çatlamayacak. Çatlamadığı zaman bir hakkınız olan bir kılıç teslim edecek size. Elbiseleriniz değiştirilecek. Kafkas dansı yapanların giydikleri o elbiselere benzer bir hüviyette elbiseniz olacak. Bir kılıç verilecek ve onunla kılıcı yukarıya doğru kaldırıp Eûzü Besmele ile kubbeden yükseleceksiniz. Bu da Allah-u Teala tarafından size verilen bir hak, o kılıç, hakkın kılıcı. Ve o kılıçla beraber yükselip altın zincire ulaşmak vazifeniz. Oraya ulaşıyorsunuz. Yedinci katın giriş kapısı. Sırat-ı müstakimden yedinci kata giriş. Burada vazifenizi yapmak durumundasınız. O altın zincir orada. Altın kapının önünde. Bu altın kapının bir eşi devrin imamının bulunduğu dergahta. Öyleyse devrin imamının bulunduğu dergah devrin imamının sahibi olduğu dergah. Orada sırat-ı müstakimin girişi var. 4 metre yükseklikte. 1,5 metre genişlikte takriben bir altın kapı, tek kanatlı, üzerinde tokmak falan olmayan baklava dilimli bir kapı. Eşik yerde. Kapının eşiğinde merdiven falan hiçbir şey yok. Ana dergâhtaki kapı sırat-ı müstakimin giriş kapısı. Çıkış kapısı ise
Sırat-ı Müstakim'in bittiği yerde Leyf-i Mahfuz'a 7. gök katına giriş kapısı altın bir kapı. Önünde 7 tane beyaz mermer merdiven var. 2 metre genişliğinde bir sahanlık yaklaşık olarak. Ve 7 tane beyaz mermer merdivenin 5.sinin üzerinde iki trabzan arasına altın bir zincir uzatılmış durumda. 7 tane baklanan oluşuyor. İşte oraya ulaşabilen, o ana kadar vazifesini yapmış olan kişi yeni bir vazifeyle karşı karşıya, o altın zincirin üzerine mutlaka kılıcıyla vurmak durumunda ve vuruyor. Kılıç altın zinciri ikiye ayırıyor. Aynı anda arkadaki kapı açılıyor. Zincire vurmak vazifeniz ama kapının açılması hakkınız. Bu hakkın devamı var. Üst kata yükseliyorsunuz. Yani tabandan yukarıya çıkıyorsunuz ve zikir hücrelerine ulaşıyorsunuz. Solunuz, geçmişiniz bir duvarla örtülü. Bu duvarın üzerinde sıva filan söz konusu değil. Bu duvar taşlardan örülmüş. Taşlar birbirine sadece birbirinin üstüne konularak gerçekleştirilmiş. Ve sağınıza döndüğünüz zaman karşınızda kader hücrelerinizi görüyorsunuz. O anınızdan sonrası sağ tarafınızda, oraya dönüyorsunuz. Ve yarınınız, öbür gününüz, daha bir gününüz orada hayatınız boyunca geçireceğiniz günlerin hepsi var. Daha ötesi var, cennet hayatınız söz konusu. Eğer oradaysanız gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Yolunuzda sebat ederseniz başka bir alternatif hiç olmaz. Burası 7. katın 1. alemi, zikir hücreleri, kader hücreleri. Buraya ulaşıp da altın zinciri açtığınız zaman buraya ulaşma hakkının sahibi oldunuz. Sonra birçok defa aşağı gene ineceksiniz. 7. katın son alemine gelene kadar her gün buraya kadar çıkacaksınız, tekrar aşağı ineceksiniz. Evvela zemin katta, evvela 7. katın 1. aleminde birçok gün gidip geleceksiniz, yukarıdan aşağı çıkıp aşağıdan tekrar, aşağıdan yukarı çıkıp yukarıdan tekrar aşağı ineceksiniz. Sonra 2. aleme geçeceksiniz. Ümmül Kitap. O alemde de bir süre Ümmül Kitab'ın bütün kitapları size teker teker anlatılacak. Ve Ümmül Kitab'da Allah Teala'nın sırları var. Bir sayfası da açık. Orasını gören o sayfayı bilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Zikir hücrelerindeki süreniz dolunca Ümmü Kitabı ulaşıyorsunuz. Orada da Ümmü Kitabı öğreniyorsunuz. Ulaştığınız zaman onu öğrenmek hakkınız. Ve bu hak size verildiği zaman da öğrenmeyi gerçekleştirmek vazifeniz. Öğrenme hakkınız doğuyor ve vazifeniz de oluyor aynı zamanda. Öğrenmek vazifeniz oluyor. Bu vazife size verilen bir hakkın sonucu. Ümmü Kitabı öğrenme hakkını elde ettiniz ve Ümmü Kitap konusundaki vazifeniz başladı. O zamana kadar indirilen bütün kitaplar orada, her biri hakkında. Oradakiler yalnız bir farkla bu dünya üzerindeki kitapların bir kısmı değiştirilmiş durumda. Kur'an-ı Kerim'den evvel indirilen bütün kitaplarda değişiklik var. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu değişiklik söz konusu değil. Onu da evvelki kitapların da değişmemiş hallerinde görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'le aralarında farklılık yok. Bütün peygamberlerin ve bütün kavim resullerinin yaşadığı şeyleri onlar yaşamışlar. Siz de orada öğreniminizi sürdürüyorsunuz. Yani ruhunuzun ihtiyacı olan, alması gereken bilgiler bunlar. Allah'a yaptığı yolculuk boyunca. Üçüncü aleme geçiyorsunuz. İkinci alemi bitirdiğiniz zaman üçüncü aleme geçmek hakkınız, kudretlerinizi. Orada size dalışlar yaptırılacak ve göreceksiniz ki daldığınız zaman nefes almak ihtiyacını duymayacaksınız. Orada ne kadar derine giderseniz gidin girebildiğinizi, basıncın sizi etkilemediğini de göreceksiniz. Bu üçüncü alemden sonra dördüncü aleme geçiyorsunuz. Makam-ı Mahmud. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi göreceksiniz. Sonra da sahabenin orada olduğunu göreceksiniz. Orada bir süre kaldıktan sonra gideceğiniz yer Divan-ı Salihin'dir. Orada bir süre bulunacaksınız. Divan-ı Salihin'in dizaynı içerisinde. Oradaki olayları birer birer müşahede edeceksiniz. Bunları buralara ulaştığınız zaman bunların hiçbirisinin sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmak üzere bu eğitimi görmek durumundasınız. Divan-ı Salih'inden sonra gideceğiniz yer, sonuncu yer, zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde bir süre herkesle birlikte zikir yapacaksınız. Her biriniz 2 metre yüksekliğinde küresel sistemlerin içine girip orada zikir yapacaksınız. Her gittiğiniz alemde ayrı bir statü içinde oradaki sistemleri öğrenmek vazifeniz. Ondan sonra size daha üstün bir noktaya ulaşmak için imkan veriliyor. Bu da hakkınız. Sonra ulaşıyorsunuz zikir hücrelerine. Zikir hücrelerindeki göreviniz bittiği zaman oradan uçarak İndi İlahi'nin en yüksek noktasına, Sitret-i Münteha'ya ulaşıyorsunuz. İndi İlahi'yi gösteriyor Allah Teala huzur namazının imamını, arkasında namaz kılan iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki iki kişiyi, yedi kişiyi, sonra bir daha yedi kişiyi.
Ondan sonra da onarlık sıralar göreceksiniz.

Bunlar Allah-u Teala'nın indi ilahinin muhtevası, oradaki sırları görmek hakkınız. Daha belki sistemleri tamamladığınız için. Sonra Sitel-i Münteha'ya ulaşıyorsunuz. Sitel-i Münteha'dan da Allah'a doğru yola çıkıyorsunuz. Allah'ın zatına ruhunuz ulaşıyor.

Burası vuslat noktası. Vuslatı gerçekleştirdiniz. Allah'a ulaştınız. Bu vazifeniz. Allah'ın zatında yok olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Bu da hakkınız. Böylece velayetin ermişlik kademesine ulaşacaksınız. Yani ruhunuz Allah'a ulaşmış. Bizim Türkçemizde gerçekten evliya olarak bahsedilen kişilerden olacaksınız. Allah'ın evliyasından, dostlarından olacaksınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren şeytanın dostu olmaktan kurtulmuştunuz. Allah'ın dostu olmuştunuz. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştunuz. Allah'ın kulu olmuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Ne yazık ki ondan evvel Allah-u Teala bütün insanları şeytanın kulu olarak kabul ediyor. Tağutun kulu yani insan ve cin şeytanların kulu. Şeytan da zaten cin tayfesinden. Bu noktadan sonra Allah'ın zatında yok olduktan sonra hakkınız nedir? Bundan sonra vazifenizin ötesinde hakkınız var. Hangi vazifeyi yapacaksınız? Zikrinizi arttıracaksınız. Önce Allah Teala size bir taht verecek indi ilahisinde. Sonra zikriniz daha çok artacak. Zahit olacaksınız. Zühd makamının sahibi olacaksınız. Ve burada zikrinizi arttırmak vazifeniz. Ve nihayet fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Teslim ettiğiniz zaman teslim edene kadar vazifenizi yapıyorsunuz. Teslim ettiğiniz zaman Allah-u Teala'dan bir hak alacaksınız. Siz artık muhsin oldunuz. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişisiniz. Niçin? Çünkü fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir Allah-u Teala'nın evliyasısınız. Burası evliyalığın

mutluluğu yaşamak hakkınız. Para zaten daimi zikre çok az kalmış durumda. Bir gün daimi zikre ulaşmak üzere vazifenizi devam ettiriyorsunuz. Böylece yeni bir vazifeniz var. Daimi zikre ulaşmak ve nefsinizi de Allah'a teslim etmek, hikmet sahibi olmak.

Dahi müzikle ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Ve bunun sebebi dahi müzikin sahibi oluşunuz. Kalp yüzünüz mutlaka açılıyor. Kalp kulağınız mutlaka açılıyor. Allah Teala ile her konuyu tezekkür etmek imkanına kavuşuyorsunuz. Daimi zikirde olduğunuz için her an derecat kazanıyorsunuz. Ehli hayır oluyorsunuz. Ve hikmet ehli oluyorsunuz. Ehli hikmet veya ehli hüküm, hikmet sahibi oluyorsunuz. Burada Allah Teala'nın daimi zikre ulaşmakla vazifenizi yaptığınız için size verdiği 7 özellik. Hikmetin sahibi olmak, bu 7 özelliğin sahibi olmak demektir. Daimi zikrin sahibi olmak ve demin söylediğim muhtevaya sahip olmak bu. Daimi zikre ulaştığınız için, görevinizi yaptığınız için, vazifenizi yaptığınız için oradaki hakkınız. Bununla bitiyor mu? Hayır. Yine bitmiyor. Size yerlerin melekûtunu gösteriyor Allah Teala 7 kademe. 7 kat yerlerin melekûtunu, sırlarını gösteriyor. Bu da hakkınız. Ve daimi zikirdesiniz. 7 kat yerler bitip de zemin katı da Allah Teala size gösterdikten sonra zemin kattaki devrin imamının dergahını, yeni bir safa açılıyor önünüzde. Göklerin melekûtunu gösteriyor. Demin anlattığım 7 tane gök katının sırlarını Allah Teala birer birer gösteriyor. Ve bu noktada nefsinizi de Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim etmek gene vazifeniz. Bu teslimin sonucunda aldığınız 7 kat göklerin sırları hakkınız. Daimi zikri artık hep sahibiziniz. Böylece nefsinizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. 22. basamakta ruhunuzu teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim ettiniz. 27. basamakta nefsinizi teslim ettiniz. Bir teslim kaldı, iradenizin teslimi. Bu işlerden sonra günlerden bir gün Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. İhlasa ulaştıktan sonraki, burası ihlas makamı, 27. basamak. Allah Teala'nın salah makamına geçiş penceresi, geçiş kapısı, tövbe-i nasuha davettir. Tövbe-i nasuha davet edilen kişi Allah'ın sözlerini tekrar ederek tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Ve bunun üzerine bu tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdiği noktada kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamına geçmiştir. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşıp da tövbe ettikten sonraki, sonra işlediği günahları önce

örter. Yeniden bir günahların örtülmesi söz konusu. Sonra Allah-u Teala o kişiye üçüncü kademesinde, salah makamının üçüncü kademesinde salah nurunu verir. Tekrar edelim, birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. İkinci kademesi o kişinin günahlarının örtülmesidir. Üçüncü kademesinde kişi salah nurunu alır Allah-u Teala'dan. Dördüncü kademesinde Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. İkinci defa sevaba çevriliyor. Bunların hepsi o kişinin hakkıdır. Vazifesini yapmış, irşat makamına ehil olmak için kendisine düşen bütün görevleri yerine getirmiş, daimi zikrine sahibi olmuş ve iki makamda, Ulu'l-Elbab ve İhlas makamlarında 14 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olmuş bir kişi bu. Ve 4 mertebede burada müzeyyen oluyor, İhlas makamında. İhlas'tan, affedersin, İhlas makamında diyorum, salah makamında, İhlas makamından salah makamına gelmek üzere kişi kendisine düşeni yaptı, daimi zikirde sebat etti. Zaten daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin artık daimi zikirden düşmesi söz konusu değil. İhlas sahibi olan her kul için bu mutlak olarak geçerli. Yeter ki daimi zikre ulaşsın. Sonra ne oluyor? Sonra o kişi Allah'a iradesini de teslim ediyor. Vazifesi. Ve Allah-u Teala'nın onu irşat makamına tayini hakkı. İşte burası yolun sonudur. Salah makamının beşinci kademesi bütün insanların vazifelerinin karşılıklarında alabilecekleri en üst seviyedeki haklarını gösterir. Bütün insanlar için geçerli olan budur. Orada irşat makamının sahibi olunur. Allah-u Teala kişiye irşat makamına tayin eder. Cümle, irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümleyle irşat makamına insanlar Allah-u Teala tarafından tayin edilirler. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamına tayin olmuştu. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Yani ne demek istiyor? Yani bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor. Sahabeye tabi olunmuş. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olununca ne olmuş? Tabi olununca tabi'in de irşat makamına gelmişler. Onlar da Ulu'l-Elbab'tan, onlar da hayırlarda yarışanlardan olmuş sabikun. Ama onlar da sahabe gibi adın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Öyleyse sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, tabi'in, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabeye tabi olanlar.
Tebe-i tabi'in, ondan sonra gelen nesil, tabiine tabi olanlar. Bu konuda bir itiraz yok. Herkes tabiini, tebe-i tabiini kabul ediyor. Bunun manası bütün sahabenin mürşit olduğunun da kabulüdür. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bunu yazıyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın kendilerine emrettiği bütün vazifeleri gerçekleştirmişler. Ve Allah'ın kendilerine vermek üzere onları hak sahibi kıldığı bütün hakları da almışlar. O sahabe böylece İslam'ın 7 safhasını yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha, 3. basamak. 3. basamaktan 7. basamağa birkaç dakika içinde geldiler. Allah onlara onu nasip kıldı. 2. safhasını yaşadılar. 7. basamaktan 14. basamağa ulaştılar. Hacet namazını kılıp irşat makamını gördüler. El seyri sülüka başladılar. 2. safha. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3. safha. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. 3. safha. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 4. safha. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. safha. İrşada ulaştılar. 6. safha. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. safha. Bu 7. safha, safhaların en önemlisi, hakların en büyüğünü oluşturuyor. İrşad makamının sahibi kılınmak. Gereğini yapan kişiye Allah Teala hakkını her zaman teslim eder. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Ve görüyoruz ki onlar Hazrül Azim'in sahipleri. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala orada bırakmıyor. Sabikunel evelin sabikinden bahsedince bahsettikten sonra bir de onlara ihsanla tabi olanlar diyor. Tabiin. Allah'ın adın cennetleri onlar içindir diyor Allah Teala. İçinde devamlı olarak kalacaklardır diyor. İşte bu fevzül azimdir diyor. Fevzül azim, hazzül azim, ecrül azim, bunların hepsi o makamı ifade eder. İrşat makamını ifade eder. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlardı. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Kim Allah'a karşı vazifelerini yaparsa Allah da onları mutlaka haklarını eksiksiz ve tam olarak öder. Öyleyse hakkın ödenmesi söz konusu. Allah hakkı sahibine mutlak olarak öder. Öyleyse ne görüyoruz? Burada bir müessese var. Haklar ve vazifeler. Her hak bir vazifenin karşılığıdır.
vazifenizi yapmazsanız hak sahibi olamazsınız. Hakkı doğuran şey vazifedir. Allah-u Teala'nın verdiği vazifeleri gerçekleştiren herkes, her bir vazifenin arkasından mutlaka bir hakkın sahibi olur. Bu hak sahipliği müessesesi 7 tane safhada 4 tane teslimi tamamladığınız zaman tamamlanır. Peki onlardan ötede kimse yok mudur? Vardır. Bu noktadan sonra bütün kavimlerdeki resuller o mürşitlerin daha üstündeki mürşitlerdir. Onların da hepsinin üzerinde yetkili olan huzur namazının imamıdır. Her devirde Allah'ın katında kılınan huzur namazı mutlaka günde 7 vakit devam eder. Ve orada altın tahtlar, orada çimenlerin üzerindeki seccadeler, nereden geldiği anlaşılamayan bir nurlu aydınlık her tarafı pırıl pırıl aydınlatır. Ağaçların, çimenlerin, çiçeklerin rengi bu dünyada görünen renklerden çok daha güzeldir. Bir gün Sitre-i Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki ağacı, Allah'a çıkış noktasıdır orası. O ağacın yapraklarının rengini başka hiçbir yerde göremezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Ramazan sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. O Allah ki her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır. Sizleri de öyle. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar beraber olmak üzere inşallah. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Cabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bize bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. İşte dünyanın bir tarafında biz, bir tarafında siz varsınız ama her an birlikte olabiliyoruz. Bu da Allah Teala'ya şükretmemiz için çok önemli bir sebep. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri sevgi üzerine kurulmuş bir ortamda yaşatıyor. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemekte hayır görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz. Onlar bizi seviyorsa bizim de onları sevmemiz normal bir olay. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevenleri nasıl seviyorsanız, sevmeyenleri de aynı hüviyette sevmelisiniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Severseniz, o sevmediğiniz insanları, sevmenize mani olan onların yanlış davranışları, sizin onlara yapacağınız, sizlerin onlara yapacağınız açıklamalarla adım adım farklı bir şekil alır. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar da mürşitlerine tabi olurlar. Onlar da ruhlarını Allah'a teslim ederler. Allah-u Teala buraya kadarını zaten garanti ediyor. Açık bir ifade kullanmış. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şey çok güzel diye bir şeyler söylenebilir. Sevgi pek çok konuda insanları mutluluğa ulaştıran temel faktördür. Nefret de mutsuzluğa, huzursuzluğa ve yanlış davranışlara insanı ulaştırır. Eğer severseniz affedersiniz. Nefret ederseniz intikam almaya çalışırsınız. Bu da güzel bir şey değil sevgili kardeşlerim. Buna hakkınız var mı? Evet, hakkınız var. Allah Teala kısastan bahsediyor. Kim size bir kötülük yapmışsa aynını ona yapmak imkanının sahibi kılmış Allah Teala sizi. Ama biz diyoruz ki hayır, öyle yapmayın. Onu yapmak imkanınız olmasına rağmen yapmazsanız eğer, tam aksine size kötü davranan bir insana en güzel davranışlarla muhatap olursanız, o zaman o kişi yaptığı kötülükten utanç duyar. Ve sizden af dilemek gereğini genel anlamda duyacaktır. Nadir insanlar buna rağmen bir utanç duymazlar. Aslında utanç duymazlar demek de doğru değil. Utanç duyarlar da bunu göstermek istemezler. Kötülüklerinde inat ederler. Bunlar nadir insanlardır. İnsanların çok az bir kısmı bu standartta bir gayretin sahibidir. Bu onların
manevi terbiye almayışından kaynaklanan bir sonuçtur. Manevi terbiyenin dizaynına baktığımız zaman bunun bir dilekle başladığını görüyoruz. Allah'a bir insanın ruhunu ulaştırmayı dilemesi. Bu dilek o kişiyi cehennemden kurtaran temel faktördür. Çünkü böyle bir insan mürşit ihtiyacı duyacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini mutlaka soracaktır. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide en güç şartlarda bile olsa mutlaka ulaşacaktır. Ulaşacak ve tabi olacaktır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'tan mürşidini sorar. Ona tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve vücudundan ayrılan bu ruh Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Sevgili kardeşlerim, 7 tane gök katı onları bekliyor. 7. gök katına yükselince sağdan sola doğru 7 tane alem geçilecektir. 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşılacaktır. Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sizler Allah-u Teala'nın yoluna girmeden kendi ruhunuzla yaşamaktaydınız. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzu terk etti. Allah'a doğru yola çıktı. 7-8 aylık bir devre içinde siz giderek zikirlerinizi arttırarak ruhunuzun Allah'a ulaşmasını böylece gerçekleştirdiniz. Bu sizi nereye götürür sevgili kardeşlerim? Bu sizleri en güzele götürür. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun istediği şeyin insanların birbirini sevmesi, dost olması, insanla insanlar arasındaki ilişkide bu asıl hedeftir. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide kişinin ruhunu önce Allah'a teslim etmesi, sonra fizik vücudunu teslim etmesi, sonra nefsini teslim etmesi, sonra iradesini teslim etmesi birbirinin arkasından gelen ayrı ayrı kademelerdir. İnsanlar yaşarlar. Dünyada verilen bu gezegende insanlar yaşarlar. Birçok başka gezegende de hayat olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, kim bilir sonsuzluk içerisinde Allah-u Teala ne kadar çok gezegende hayat oluşturdu. İnsanların birbirlerini sevmeleri, birbirlerini mutlu etmeye çalışmaları onların mutluluğu için temel şartı oluşturur. Kim bir başkasına ne kadar iyilik yapmışsa o kadar çok mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına
hangi ölçüde kötülük etmişse aynı ölçülerde huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluğu istediği için birbirinizi seviniz diyor. Başka insanları da birbirlerini sevmelerini söyleyiniz diyor. Onları birbirlerini sevmeye teşvik etsinler diyor. Nefret etmeyeceğiniz gibi başka insanların da nefretine, birbirine karşı nefret duymasına, mani olmasına olmaya çalışın. Bu neyi sağlar? Bu birçok güzelliği sağlar sevgili kardeşlerim. Hepiniz için dünyada verilen bu gezegende mutluluk sizleri bekliyor. Ama başkalarının siz onlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunmadıkça sizin mutlu olmanızı sağlamalarını beklemeyin. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmanızdır. Ne ka küfte, o ka ekmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir dünya hayatı söz konusu. Bu dünya hayatını yaşarken mutlu olmak isteyen herkes için mutluluğun en kolay yolu başka insanları mutlu etmektir. Ama kalıcı bir mutluluk mu diyorsunuz? Bu hedefe ulaşmak için zikrinizin artması ve gerçekten çok mutlu olmak istiyorsanız daimi zikre ulaşmayı sağlamalısınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğun şaikasına çıkarsınız. Göreviniz her an başka insanları mutlu etmek olur. Bunun için yaşarsınız. Başka insanları mutlu etmek için hayatınızın bütün sistemleri sizin tarafınızdan buna göre dizayn edilir. Ve hep mutlu etmek için yaşarsınız. Ve hep onları mutlu ettiğiniz sürece siz de mutlu olursunuz. Öyleyse bir insanın mutlu olması her zaman mümkün mü? Her zaman mümkün. Çünkü her zaman etrafınızda çok sayıda insan var sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünelim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde hitap etsek, onları sevdiğimizi açık bir şekilde belirtsek, davranış biçimlerimizle her an bunu onlara ispat etsek, onlar bizimle beraber oldukları zaman mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı hepiniz için geçerli. Hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizden istediği şey sizin mutluluğunuz. Mutlu olmanınsa en kolay yolu başkalarını mutlu etmek. Gönül kırmak, insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, insanlara kötülük etmek, bunlar Allah yolunda olan insanların harcı değildir.
Allah yolunda olanlar başkalarını mutlu edenlerdir. Öyleyse bu muhtevaya yaklaştığınız zaman tasavvufta olanların bu konuyu en güzel şekilde oluşturduklarını tespit edersiniz. Çünkü onlar her birisi kendi mürşidinden gerekli dersi almıştır. Sadece iyilikle mukabele etmek değildir onların harçları. Daha öteye geçerler. Onlar kötülüğe de iyilikle mukabele edenlerdir. İşte mutlu olmanın en güzel yolu bu. Mutlu etmek. Size iyilik edenleri güzel bir davranışla karşılamak herkesin harcıdır. Kendilerine güzel davranan herkese onlar da güzel davranırlar genel anlamda. Buna rağmen kendilerine iyilik edenlere bile kötülük eden insanlar her zaman görünür. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. İstiyor ki seviniz. Bütün insanları seviniz. İstiyor ki başka insanları da birbirine sevdiriniz. İstiyor ki nefret etmeyiniz. Ve başka insanları birbirine karşı nefrete sürüklemeyiniz. Nefreti tavsiye etmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, insanları huzur içinde yaşatmak, mutlu kılmak hepinizin hedefi olmalıdır. Bu dizayn içinde yaşarsanız, mutluluğun sizi çok güzel yerlere götüreceğini göreceksiniz. Ve bu güzellikleri yaşadıktan sonra da artık başkalarına kötü davranmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu idrak etmiş olacaksınız. O başlangıç noktasından itibaren siz artık etrafınızdaki herkese, tanıdıklarınıza, tanımadığınız insanlara da hep en güzel davranışlarda bulunmayı hedef ittihaz edeceksiniz. Böylece etrafınızdaki insanların hepsi sizden memnun olacaklar. Bu memnuniyet sizi sevmelerine sebebiyet verecek. Siz nasıl onları seviyorsanız, genel çerçeve içinde onlar da sizleri sevecekler. Nadir insanlar bu konuda size anlattığımız standartlarda davranmayabilirler. Çünkü herkesin ayrı bir nefs afetleri seviyesi var. Kimin afetleri duruma hakimse onlar başkalarına kötü davranışlarda da bulunabilen insanlardır. Sevgili kardeşlerim, sizler Mehir Vakfı'nın mensupları, Allah-u Teala'nın hepinize yardımcı olduğunu biliyorsunuz. O istiyor ki hepiniz mutlu olun. O istiyor ki başkalarını mutlu edin. Bir insan bir şeye hasrettir. Onun kendisine ulaştırılması bu kişiyi mutlu edecektir. Bu onun ihtiyaç duyduğu bir mutluluktur. Bir araba almak isteyen bir insan başlangıçta imkanları olmadığı için bu arabayı alamaz. Ama zaman içerisinde o imkanlara sahip olduğu zaman arabayı alacak ve o arabanın
almasında büyük bir mutluluk yaşayacaktır. Artık onun da bir arabası vardır. O da dilediği yere kendi arabasıyla gitmek imkanının sahibidir. Huzur içinde o arabayı kullanacaktır. Bundan büyük zevk alacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz mutlaka bir şeylere sahip olmaktan geçmemeli. Başka insanlara yardım etmek, başka insanlara en güzel sözlerle muhatap olmak, sizin için her zaman bir mutluluk kaynağı olmakta bir ömür boyu devam edecektir. İnsanlar tek başlarına yaşamazlar. Toplumun bir parçasıdırlar. Bu itibarla toplum içindeki insanlarla güzel bir ilişki kurmayı başaramazlarsa o zaman huzursuzluk yaşarlar. Neden sevgili kardeşlerim? Sevmek varken, bunun karşılığı olarak sevilmek de varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Neden başkalarını üzerek üzülmek? Bunlar bir yanlışlıklar dizisidir. Sevmelisiniz. İnsanlardan nefret etmemelisiniz. Bu sevgi yumağı içinde yorulmalı ve yaşamalısınız. İnsanları sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu keremidir. Allah-u Teala hepinizi bu istikamette mutlu kılacaktır. O istiyor ki sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı hedef edinin. Neden böylesini istiyor? Çünkü o zaman hem siz mutlu olacaksınız, hem de mutlu ettiğiniz kişi mutlu olacak. Yani sadece kendiniz mutlu olmayacaksınız, bir başkasının da mutlu olmasına sebebiyet vereceksiniz. Bu ona verdiğiniz mutluluk ise size mutluluğu ulaştıracaktır. Siz de mutlu olacaksınız, onu mutlu ettiğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu kılacak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel yaratılmış ki Allah-u Teala tarafından. Bunu kirleten, negatif istikamete sürükleyen bir tek faktör var. Şeytan. Etrafınızdaki şeytanlar. Şeytan da bir cindir. Şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan adını verdiğimiz gerçek şeytanlar onlardır. Ama insanlardan da bazıları o gerçek şeytanlar gibi davranış biçiminin sahibi olabilir. Başka insanları üzmekten, huzursuz etmekten belki de gizli bir zevk duyan insanlar olabilir. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlar olamaz. Şeytan tarafından kandırılmış olanlardır. Şeytanın bir tek isteği vardır. Herkesin
birbirine düşman olduğu bir dünyayı oluşturmak. Herkesin kendisiyle beraber cehenneme gideceği bir dünyayı hazırlamak. O biliyor, kendisi mutlak olarak cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde onun istediği şey, ne kadar çok insanı cehenneme ulaştırabilirse o kadar çok mutlu olmayı hedef edinir. Böyle bir olayda bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Hepimiz birbirimize kötülük etmek için değil, birbirimize yardım etmek için, birbirimizi sevmek için, birbirimizi mutlu kılmak için yaratıldık. Bu Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Mutluluğunuzun kapısı başka insanları mutlu etme kapısıdır. Sevgili kardeşlerim, sevenler sevilir. Başka insanlara ulaştıracağınız mutluluktur ki onların da sizi sevmelerine sebebiyet verir. O kişi sizin olan davranış biçimleri dizisinde güzele doğru yola çıkan birisi olacaktır. Yavaş yavaş Allah'ın istediği istikamette bir formasyona girecektir. Yapması lazım gelen şeyi mutlaka anlayacak ve hedefe ulaşmak için bütün gücünü kullanacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin ki ve sevdiğinizi ortaya koyun ki onlara belli edin ki onlar da sizi sevsinler. Tek başına sevmek, bu sevgiyi olaylar boyunca ispat etmek de ortaya konulur. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada insanlar belli bir süre yaşarlar. Herkes için sonunda ölüm söz konusudur. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ve bu dünyadaki hayatımız kazandığımız derecelerle ve kaybettiğimiz derecelerle sona erecektir. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, bu hoş sadayı gerçekleştirsek ne kaybederiz ki? İnsanlar bizi severler ya da sevmezler. Ama bilelim ki sevmemelerinin arkasında eğer bizi sevmiyorlarsa bizim onlara karşı yaptığımız yanlış davranışlar bu durumu oluşturmuştur. Eğer bizi seviyorlarsa o zaman asli unsur devreye girer. Demek ki biz onları mutlu edecek, onlara güzel görünecek, onları huzur içine sokacak davranışlarda bulunmuşuz.
İşte böyle bir olgu insanların mutluluğunun temelidir. Herkes kendisine iyilik edene iyilik etmek ister. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Her ne kadar bazı insanlar bunu da yapmazlarsa, kendilerine iyilik edenlere bile kötülük ederlerse, o zaman Allah Teala onların içine mutlaka sıkıntı verir. Her kötülük eden kişi bu sıkıntıyı mutlaka yaşar sevgili kardeşlerim. O zaman mutlu olmamızın arkasında en sağlam kale başkalarını mutlu etme kalesidir. Eğer kendimizi bu hedefe adarsak, başka insanları mutlu etmek temel hedefimizi oluşturursa, o zaman sevgili kardeşlerim, biz mutlu oluruz. Başkalarını ne kadar mutlu edersek, aynı mutluluğu Allah da bize yaşatır. Ama biz de o başkalarını mutlu ettiğimiz seviyede onlara mutluluğu ulaştıran birisi oluruz. İşte Allah Teala bunu istiyor. Hepimizin her zaman sadece başka insanları mutlu edecek davranış biçimlerini sergilememiz. İşte bu hedeflere bizi iten asli unsur onlara karşı duyduğumuz sevgidir. Sevmek bu konunun temelini teşkil eder. İnsanlar genel olarak kendilerine yapılan, başkaları tarafından yapılan kötü davranışlar sebebiyle yavaş yavaş insanlara düşman olmaya başlarlar. Kötü davranışlar devam eder, onların da düşmanlıkları artar. Birinci grup bu insanlar düşmanlıkları arttıkça daha çok kötülük ederler ve daha çok sıkıntı çekerler. Başkalarını da o kadar huzursuz ederler. Allah Teala ise istiyor ki size iyilik edenlere nasıl siz iyilik etmek istiyorsanız, onları mutlu etmek istiyorsanız, kötülük edenlere de iyi davranın ve onları öylesine memnun edin ki onlar o noktada size güzel davranmak gereğini duysunlar. Sizin bu güzel davranışınız onların size olan kötü davranışlarını kesebilecek olan bir sağlam müessesedir. Allah Teala bu sebeple seviniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Hem kendimiz bunu gerçekleştireceğiz, hem de etrafımızdaki insanlara bunu telkin edeceğiz. Onların da sevmesini, bu sevgi sebebiyle etrafındaki insanları mutlu etmesini, onlara hedef göstereceğiz. Onlar bizim güzel davranışlarımız sebebiyle bizi seviyorlarsa, arkasında bunun olduğunu onlara anlattığımızda düşüneceklerdir. Tamam diyeceklerdir, doğrusu bu. Bize güzel davrandığı için onu seviyoruz. Bu güzel davranmanın arkasında sadece sevgi olabilir. Nefretin sahibi olan insan, nefret ettiği kişiye kötü davranır. Seven insansa, sevdiği kişiye en güzel davranışlarla muhatap olur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim, bu asli unsuru deftere yazmalısınız. Bu asli unsuru
gerçekleştirmelisiniz. Sizler için en güzel sonuç budur. Sevmek, sevmek ve de sevmek. Hiç kimse nefret edilmekten hoşlanmaz. Bu hoşlanmayanların çoğu da kendilerine neden nefret edildiğini hesaplamayan insanlardır. İşlerinden öyle gelmektedir. Şeytan onları kandırmakta ve kötü davrandırmaktadır. İdrak edebilseler de başkalarının onlara kötü davranmasının arkasındaki bir tek sebep onun başkalarına kötü davranmasıdır. İşte bu idrakin içinde olan insanlar için yapılması lazım gelen şey belli olmuş demektir. Sevgili kardeşlerim, neyi idrak edeceğiz? Bize neden kötü davranıyorlar? Onu idrak edeceğiz. O zaman kötü davranıldı, bize karşı kötü davranıldığına göre bizim onlara bunu yaptıracak olan, bize kötü davranmalarını gerçekleştirecek olan bir şeyler yapmış olmamız lazım. Olay buysa hepimiz için kapılar açıktır. Hemen harekete geçeriz. Etrafımızdaki herkese en güzel davranışlarla muhatap oluruz. Onları mutlu edecek hitaplarda bulunuruz. Onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Ama bakarız ki bu yaptığımız şey onları mutlu ediyor, tamam. Ama bizi mutlu ediyor asıl. Çünkü biz bir kişiyiz. Eğer 10 kişiye mutluluk vermişsek o gün, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız cihetle her birinin, yani toplamda birinin 10 katı mutluluğu biz yaşamış oluruz. Kapılar herkese açık. Niçin dostluk varken başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken dost olmayalım da birbirimize düşman olalım, birbirimizi üzelim ve iki tarafta huzursuz olsun? Neden sevgili kardeşlerim? Neden böyle yapalım? Tam bunun tersini yapmamız lazım. Herkesi mutlu etmek istikametinde büyük gayretler sarf etmemiz lazım ki bu gayretlerin mükafatını alalım. Bunun mükafatı onların da bize, bizim onlara davrandığımız güzel davranışı aksettirmesi. Nereye götürür bu bizi?

üzmek, üzmek, huzursuz etmek, sıkıntı içine sokmak ve hedefi böylece bütün insanları birbirine düşürüp günah sahibi kılıp onların günahlarının sevaplarından çok olmasını sağlamak. Hedefi bütün insanları cehenneme sokmak. Allah'ın da hepinizden istediği bir tek şey var. Allah'ın emirlerini yerine getirin, yasaklarını uygulayın, yani yasak ettiği fiilleri işlemeyin ve böylece Allah'ın sizler için hazırlamış olduğu cennete girin. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruhu adındaki programımıza tekrar hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bugünkü konumuz Sırat-ı Mustakim nedir? Her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Sırat-ı Mustakim nedir ile ilgili merak ettiğimiz suallerimize Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu açıklayarak merak ettiğimiz suallerimizin cevabını verecek inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hamd ederiz, şükrederiz. Sen deyiz inşallah.
0: Hamd ederiz, şükrederiz. Bizler deyiz muhterem hocam. Muhterem hocam, bugünkü konumuz Sırat-ı Mustakim nedir? Fatiha suresinde de hep Sırat-ı Mustakim'i istiyoruz. Bu Sırat-ı Mustakim konusunda bizi bilgilendirir misiniz? Sırat-ı Mustakim nedir muhterem hocam?
1: İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Kur'an'ın nefsi ve yedi ruhu programda bizleri bir araya getirdi. Sırat-ı Mustakim, sırat yol demektir. Mustakim, istikamet üzere olan yol. Ama Allah-u Teala'nın yaşamamız istediği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam ve bu dinin üç olmasa olmaz şartı, farzı vardır. Allah'ın tekliği, tek Allah'a teslim olmak ve tek cemaati oluşturmak. Allah'a teslim olanların vücuda getirdiği tek cemaati gerçekleştirenler Sırat-ı Mustakim üzerinde olanlardır. O zaman nedir Sırat-ı Mustakim? Sırat-ı Mustakim fizik açıdan ruhu Allah'a teslim etmenin yoludur. Sırat-ı Mustakim fizik vücudu Allah'a teslim etmenin yoludur. Sırat-ı Mustakim nefsi Allah'a teslim etmenin yoludur. Sırat-ı Mustakim iradeyi Allah'a teslim etmenin yoludur. Sırat-ı Mustakim Allah'a teslimi külliyle teslim olmanın yolu olarak zikrediliyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, günümüz din tatbikatında hidayet nedir diye sorulduğu zaman doğru yol diyorlar. Sırat-ı Mustakim nedir? O da dost doğru yol diyorlar. Kur'an-ı Kerim'e yanlış meal veren bu insanların Allah hakkında hükmü nedir muhterem hocam?
1: Tabi sırat yoldur. Ama hidayet yol değil. Sırat-ı Mustakim üzerinden insan ruhunun Allah'a ulaşması olayı hidayettir. Seyri sülükle ulaşması olayı hidayettir. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen

0: Allah Teala'nın kendisine farz kıldığı mürşide tabi olmayan insanların dini hayatları sadece zanlardan oluşuyor. Dolayısıyla bir insan sırat-ı müstakim doğru yoldur. Pardon, hidayet doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de dost doğru yoldur demesi o kişinin zanını ifade ediyor. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde zandan sakının. Zan ayetlerin yerini tutamaz, ayetlerin yerine geçemez. İnne zanne la yughni minel hakki şeyen. Peygamber Efendimiz hadisinde de buyuruyor ki zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Öyleyse ilk aklımıza gelen Yunus suresinin 36. ayet-i kerimesinde yetebiûne ile zanne enne zanne la yughni minel hakki şeyen. Yani hiçbir zaman bir hakikatin yerini zan tutamaz. Öyleyse insanlar zanlarına tabi oluyorlar. Bu tarifler de o kişinin zannıdır. Allah'ın hakikatleri Kur'an-ı Kerim ayetlerini ifade ediyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, kişiyi sırat-ı müstakim üzerinde olmasına sebebiyet veren ve sırat-ı müstakimden uzaklaştıran nedenler nelerdir?
0: Kişiyi sırat-ı müstakimden ulaştıran sebepler her şeyden evvel nefsimizin 19 tane afeti ve bunların başında da şeytan geliyor. Allah-u Teala ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde ve iskale rabbuke lel melaiketu cealifele halifeten. İnsanı üstün kılan vasıflardan bir tanesi de Allah'ın halifesi olmasıdır. Selef, halef olayı. Selef ilki ifade ediyor, halef de arkasından geleni ifade ediyor. Dolayısıyla Allah Teala bütün kainatı yaratıyor, arşa istiva ediyor ve kendisine insanı halife tayin ediyor. İşte bu halifelik noktasında melekler var, insandan evvel yaratılan, cinler var, insandan evvel yaratılan. Meleklerin insandan evvel yaratıldığı bu ayette zaten ifade ediyor. قَالَا تَشْعَلُوا فِيَا مَنْ يُسْلِكَا مِسْتُ دِمَانِ. Yani melekler diyorlar ki fesat çıkaracak, kan dökecek birisi mi? نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Biz seni tesbih ve takdis ediyoruz. Meleklerin nefisleri yok. Melekler iradeleriyle Allah-u Teala'ya bağlı olan varlıklardır. Dolayısıyla melekler için bir ceza, bir mükafat söz konusu değil. Ne cennete giderler, ne cehenneme giderler. Böyle olunca doğal olarak melekler diyorlar ki fesat çıkaracak, kan dökecek, yani cehenneme gidecek olan bu varlık biz cehenneme gitmezken, cennete gitmezken bizden nasıl üstün olabilir? Allah-u Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Öyleyse Allah'ın, yani meleklerin bilmediği, Allah'ın bildiği neydi? Esmalarını öğretiyor. Bakara 31'de esmaları öğretiyor, esmaların sırlarıyla birlikte. Arkasından Adem Aleyhisselam'a esmaları öğrettikten sonraki Adem Aleyhisselam yeryüzündeki ilk halife, Allah'ın halifesi olarak geçiyor. Ve 32'de meleklere aynı suali soruyor. Bu esmaları söyleyin. Melekler diyorlar ki bizim öğrettiğinin dışında bizim ilmimiz yok. Yani biz esmaların sırlarını bilmiyoruz. Ama Bakara 33'te Allah-u Teala Adem'e sorduğu zaman yeryüzünün halifesi olan Adem Aleyhisselam esmaları bir bir söylüyor. Ve bu noktada Allah-u Teala halifeye hem meleklerin hem de bütün cinlerin secde etmesini istiyor. Gerçekten ayet-i kerimede incelendiğinde Allah'ın en üstün varlığı insan. Her şeyden evvel bütün kainatı Allah-u Teala insan için yaratmış. Bütün kainat melekler için değil, bütün kainat cinler için değil, bütün kainat sadece insan için. Nereden biliyoruz? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمْيَانْ مِنْ Mesela cinler zemin kattan yukarı çıkamıyorlar. Melekler de varlıklar aleminden yokluğa gidemiyorlar. Öyleyse bütün bu kainat bütünüyle kim için? İnsan için. Hem insan nefsin sahibidir, hem insan Allah'ın zatına üfürülen bir ruhun sahibidir. Ve Allah Teala bütün kainatı insan. İşte bu noktada şeytan devreye giriyor. Diyor ki, secde emrine isyan ediyor. Allah Teala da soruyor, niçin emrime isyan edebilir? İblis bir cin. Süfli cinlerden. Ben diyor, ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. Allah Teala, emrime isyan ettin. Emrime isyan eden katında yeri yoktur. Onu kovuyor. Kovulan iblis Allah'tan müsaade istiyor. Benim aldığım müsaade senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani sırat-ı müstakimden saptıran nedenlerin başına kim geliyor? Şeytan geliyor. Demek ki iblisin gayesi bizim sırat-ı müstakime ulaşmamamız. Allah Teala'nın da hedefi bizim sırat-ı müstakime ulaşmamız. Allah Teala'nın irşat da vazifeli kıldığı devrin imamı sırat-ı müstakime davet ediyor. Yasin suresinin ki Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin suresi enneke le minel mürselin ala sırat-ı müstakim. Sen sırat-ı müstakimde gönderilen vazifeli olan resullerdensin diyor Peygamber Efendimize. Yine Peygamber Efendimiz Allah Teala Mümin'in suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve enneke le ted'um ila sırat-ı müstakim. Sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve yine Allah Teala Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde ve enneke le ted'i ila sırat-ı müstakim. Sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Bütün bunları vacesinde olayı incelediğimiz an evet Peygamber Efendimiz sırat-ı müstakimde vazifeli. Peygamber Efendimiz sırat-ı müstakime davet ediyor. Peygamber Efendimiz sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Ama şeytan da tam tersi insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına engel oluyor. Sırat-ı müstakimden saptıran da iblistir. Sırat-ı müstakime insana ulaşmasına engel olan da odur. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Nahl Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sebillerin tayini Allah'a aittir buyuruyor. Bu ifade Allah-u Teala bize ne anlatmak istiyor ve hangi kademe sırat-ı müstakime denk geliyor bu ayet?
0: Başlangıç noktasında sırat-ı müstakime götüren bütün sebiller Allah'ın tayiniyle gerçekleşiyor. Kişinin tabi olduğu mürşidin ana dergahından, devrin imamın ana dergahına gine kadar yeryüzünün satına paralel baş gözüyle görülmeyen sebiller var. Adına Allah Teala sebil ya'lemun diyor, sebiller reşat diyor vesaire birçok isimlerle Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş. Öyleyse sebillerin tayini Allah'a aittir. Gerçekten de ilk 14 basamak Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Allah Teala kimi sebile ulaştırıyor? Kalben ulaşmayı dileyen. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa onu kendi sebiline Allah ulaştırıyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Mümine Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala üzerinize 7 yol yarattık buyuruyor. Bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Bu yollarda neler var Muhterem Hocam?
0: 7 yol yarattık, 7 tane tarik yarattık. Bir kişinin mürşidine tabi olmadan evvel bu tarik ehli olması, 7 yola ulaşması mümkün değil. Kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu zaman 7 nimetin sahibi oluyor ve 7 tane gök katı, ruhun Allah'a ulaşması noktasında ilk sebil, yeryüzünün satına paralel, baş gözüyle görülmeyen bir durum ifade ediyor. Ama devrin imamın ana dergahından 7. gök katına kadar 7 tane gök katının birbirine bağlayan 7 tane yol var, 7 tane tarik var. Bu ancak mürşide tabi olduktan sonra ruhun seyri sülükünün gerçekleştiği bir yerdir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, günümüzde tarikat denince yanlış anlaşılıyor. İnsanlar ürküyorlar tarikattan. Tarikatla sırat-ı müstakimin bağlantısını anlatır mısın Muhterem Hocam?
0: Bir, ruhun sırat-ı müstakim var. İki, fizik vücudun sırat-ı müstakim var. Üç, nefsin sırat-ı müstakim. Dört, iradenin sırat-ı müstakim. Ama bunlardan fizik olan sadece ruhun sırat-ı müstakim. Ve ruhun sırat-ı müstakimi, ruh tabi olduğu mürşidin bulunduğu dergâhtan, devrin imamın ana dergâhına kadar bu yatay paralel yolla ulaştıktan sonra devrin imamın ana dergâhından yedinci gök katına kadar giden yol ruhu için bir fiziki sırat-ı müstakim yani tarik-i müstakimi oluşturuyor. Bu dikey kısmını ifade ediyor. Birinci bölüm yatay kısmı, ikinci bölüm dikey kısmı. Ama yedinci gök katının birinci aleminden, varlıklar aleminin son noktasına kadar olan yedi alemi birleştiren bir muhteva da var. O da sırat-ı müstakimi ifade ediyor. Ama daha ötesi var mı? Evet. Çünkü ruh yoklukta da varlığını sürdürebilen bir yapıya sahip. Yani melekler yoklukta var olamazlar. Cinler zemin kattan yukarı çıkamazlar. Ama insan ruhu hem zemin kattan gök katlarına yükselebiliyor, yetmez. Hem de varlıklar aleminin son noktasından yoklukta Allah'ın zatına ulaşabiliyor. Dolayısıyla insanı üstün kılan olay budur. Bu yedi alem sırat-ı müstakimi ifade ediyor. Onun ötesi de var mı? Evet, sırat-ı rabbike müstakime dediğimiz varlıklar aleminin son noktasından Allah'ın zatına ulaşana kadar olan kesimi de bu yolu ifade ediyor. Bu da ruh için fizik. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, sırat-ı müstakimin 3 ve 4. kademelerini anlatır mısınız?
0: Sırat-ı müstakimin?
1: 3 ve 4. sebillerini daha doğrusu.
0: Evet. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu sebilin üzerinde bulunuyor ve Allah-u Teala'nın rahim esması ile tecelli etmesi noktasında Allah-u Teala o kişiyi yedi tane kalp şartının sahibi kılarak sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakimin 3 ve 4 sebilinden murad edilen ne onu anlayamadım.
1: Yani Allah'a ulaşırken ruhun Allah'a doğru yapmış olduğu seyri sülükteki
0: bu sırat-ı müstakim o yol değil artık. Yani normal standartlarda ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra daha doğrusu gök katlarına yükselip varlıklar aleminin son noktası olan 7. gök katına ulaştıktan sonra 7 alemi geçiyor. 7 alemden sonraki kesim mi?
1: Evet.
0: Kişi mürşidine tabi olduktan sonra Allah-u Teala'nın gök katlarında ruhun seyri sülükünü sağlayan vasıta emirlerinin başında zikir geliyor. Zikrin artışı ile birlikte emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teskik kademelerini bir bir geçerek gök katlarında yedi tane tarikin birleşmesiyle tarik-i müstakim bitiyor ve Levh-i Mahfuz'un birinci alimi olan kader hücrelerine kişi geçiyor. Kader hücrelerinden birinci alimden başlayan ve indi ilahide varlıkların son noktasında biten yedi tane alemi bilmeye bağlayan sırat-ı müstakim söz konusu. Ruh bu noktadan itibaren diğer sonsuza doğru bir yolculuk yapıyor ama ruhun Allah'ın zatına ulaşmasından sonra Kur'an'ın yedi ruhu tasfiye kademelerinde gerçekleşiyor. Birinci ruh fena kademesinde kişinin manevi kalbinin %51 nurlanması söz konusu. Zikrini artırması halinde beka kademesinde kişinin kalbine ulaşan fazıl miktarı %10 artarak %61. Zühd kademesinde 13 saat zikirle %71 nura ulaşıyor. Ve muhsinler kademesinde Kur'an'ın 4. ruhunda 18 saat zikirle kişi %81 nura ulaşıyor. %81 nur, nefsin manevi kalbinde %19'luk bir afet grubu var. %81 nurlanmış vaziyette. Bu halde fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet oluyor ve Kur'an'ın ilk 4 ruhunda fizik vücudun teslimi, arkasından mutlaka daimi zikir ve ihlasla nefsin teslimi de sağlanıyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, mürşitler ruhun Allah'a ulaşmasına vesile, devrin imamları da ruhu Allah'a ulaştıran kişiler. Bu mürşitlerle devrin imamlarının sırat-ı müstakim üzerindeki vazifeleri, görevleri neler Muhterem Hocam? Açıklar mısın hocam?
0: En üst seviyede her devirde mürşit olan vekaleten devrin imamıdır. Devrin imamı hidayete erdirendir. İnsanı üstün kılan vasıflardan bir tanesi de imamlık vazifesine insanın sahip olmasıdır. Bir gün daimi zikre ulaşır da Allah-u Teala kalp gözüyle yerin melekütünü o kişiye gösterirse, yedi tane cehennem ve zemin kattaki ana dergahı o kişiye gösterir. Ana dergah devrin imamına aittir. Ve dikey sırat-ı müstakimde o vazifelidir. Tasfiye kademelerinde de o vazifelidir. Sadece mürşitlerin vazifesi ana dergaha ulaştırma noktasında vesile olmasıdır. Onlar da sırat-ı müstakime davet ediyor. Fakat kim Allah'ın devrin imamının dışında Allah'ın kendisi için tayin ettiği bir mürşide tabi ise o tabi olma noktasında sadece o kişi vesiledir. Vesile olanla hidayete erdirmek açısından farklılık vardır. Her devirde hidayete erdiren bir kişidir ama her devirde vesile olan binlerce kişi var. Dolayısıyla Allah'ı temsil eden daima devrin imamıdır. Ama devrin imamını temsil eden her kavimde veli resuller vardır. Onları da temsil eden veli mürşitler vardır. Onları da temsil eden vekil mürşitler vardır. Onları da temsil eden başka vekil mürşitler vardır. Dizayn bu şekilde gerçekleşiyor. Fakat her devirde Allah'ı temsilen bir kişi sadece devrin imamıdır. Diğerleri sadece devrin imamını ana dergahına ulaştıran vesilelerdir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Nisa suresi 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştırmadığı insanlardan bahsediyor. Allah kimleri sırat-ı müstakime ulaştırmaz Muhterem Hocam?
0: Allah-u Teala'nın sırat-ı müstakime ulaştırmadığı Nisa suresi 167. ayet-i kerimesinde belli. اِنَّ keferu ve وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırırlar. Şimdi kafirdirler, insanları Allah yolundan saptırırlar. Buradan ne anlamalıyız? Hemen aklımıza Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gelmeli. Ne diyor Bakara 257'de? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَامُ تَعْغُوتَ Kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut ne yapıyor? يُخْرُجُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى زُنُبَانْ Tağut onları nurdan zümmete götürüyor. Yani sebilden saptırıyor. Öyleyse seçilmeyenler kimlerdir? Seçilmeyenler kendileri küfürdedirler. Aynı zamanda tağutun dostu olmakla insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Saptırıcı olarak tağut vardır. Ama onlar da kesinlikle vesile oluyorlar bu kafirler. Ateşe çağıran imamlar bu tağutlar. Allah'a çağıran nasıl imam varsa ateşe çağıran imamlar da vardır. Ama bu kafirler ateşe çağıran imamların dostları. Allah razı olsun. Dolayısıyla onlar Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah'ın yolundan saptırma sebebiyle Allah Teala onları seçmiyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Konumuzla ilgili sokak röportajı yaptık. İzninizle izleyebilir miyiz inşallah?
2: Sırat-ı müstakim nedir biliyor musun?
3: Elhamı bilirim yani. Elhamı bilirim. Ne onun adı? Kulağınızı Rabbil Falak'ı bilirim.
4: Doğru yol. Doğru yol. Çocuklarının evine ocağına sahip çıkan insan doğru yolu. Allah'a inancı olan.
5: Doğru yol olması gerekiyor. Doğru yola gidebilmesi için de yalan söylememesi gerekiyor. Yalan söylemediği zaman da zaten İslam'ın kuralları bu.
6: Hak yolu diye söylüyorum ablacığım. O da kitaplarımızda, Kur'an'ımızda ne yazılmışsa o şekilde ilerlememiz gereken bir yol.
7: Hiç de bilmiyorum valla. Allah'a ulaşmak yani.
2: Allah da tam öyle söylüyor. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol.
7: Ulaşmak.
2: Nasıl ulaşılır Allah'a?
7: İbadetini yapacaksın, yalan söylemeyeceksin, doğru yolundan ayırmayacaksın.
3: Allah'a ulaştıran yol. Namaz kılıp oruç tutacaksın, Allah'a ulaştıran yolu onu biliyorum yani, başka bir şey bilmiyorum.
2: Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir dilek var. Onu dilediğimiz zaman sırat-ı müstakimde olacağımızı söylüyor Allah. Siz bu dileği hiç duydunuz mu? Kalbinizden bu dileği diler misiniz?
8: Hep diliyoruz zaten.
2: Ne diyorsunuz?
8: Yani Allah yani bizi birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Yani müstakim eyle. Çoluk çocuğumuzun sağlık, mutluluk eyle.
2: Allah'ı diliyor musunuz?
8: Dilerim tamam. Dilemez olur muyum?
2: Ne dersiniz Allah'a?
8: Allah'ın bize verdiği nimetlere binlerce şükürler olsun. Sağlık, sıhhat ve huzur.
9: Yok, gerek yok ki zaten. Hepimiz önce ona ulaşacağız zaten.
2: Dostun olmak istiyorum diyor musun?
9: Diyoruz ama olamıyoruz. Çünkü tam anlamıyla dine veremiyoruz kendimizi. Şimdi bakıyorsun, bir gün namaz kılıyorsa ikinci gün kılmıyoruz yani, o şekilde.
2: Allah'a ulaşmak deyince ne geliyor?
3: Allah'a ulaşmak deyince gelecek ölüm gelir yani.
2: Peki yaşarken Allah'a ulaşmak?
9: Yani o şu anki mümkün değil zaten o. Öyle bir şey yok zaten.
2: Niçin?
9: Bana göre yok yani. Çünkü Kur'an'da öyle bir şey geçmiyor çünkü.
10: Allah'a ulaşmanın birinci derece zaten namaz kıldığınızdan Allah'la birebir karşı karşıyasın. Yani oradan başka bir yolu yok.
9: Ama şu anki din alimlerin hiç kimsenin onu göreceğini zannetmiyorum ben. Türkiye Cumhuriyeti zaten biz Müslüman değiliz ki zaten.
2: Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak için Allah'ın vazifeli kıldığı mürşitlere ihtiyaç var. Kur'an...
3: Mürşitlere yani, biz de oralara gitmeyiz yani, müşriklik yapmayız yani.
8: Cemaatler tabi olmak hani zorunlu değil. Bence en büyük mürşit yani Kur'an-ı Kerim'e bağlı olduktan sonra yani Cenab-ı Hakk'a kavuşacağımızı diliyorum yani.
7: Var tabi mürşidi, hep kesin var da o kadar şeye giremiyorum pek, sıkı. Yapamam şimdi, daha çok günaha girerim.
3: Vaktim müsait olmuyor benim. Çoluk çocuk torun bakayım yani.
2: Peki siz mürşidinizi bulmak için bir şey çaba sarf ettiniz mi? Allah'tan dilediniz mi bana tayin ettiğim mürşidi gösterdiği?
8: Öyle bir şey demedim. Ben çünkü hep sağlık, huzur, mutluluk isteyen bir insan olduğum için, Allah'ıma inandığım için. Ya verdiğin nimetler binlerce şükürler olsun diyorum. Daha fazlasını istemiyorum.
5: Hani Kur'an'da öyle bir şey yazıyorsa ben kabul ediyorum.
2: O zaman bulmamız gerekir ama, değil mi mürşidi?
5: Tabii, gayet tabii. Gayet tabii. Nerede bulacağız onu? Biri başka yazıyor, bir diğer bir başka yazıyor. O nedenle orada biraz biz de çelişkiye düşüyoruz. Yeri gelir soğuyoruz bunlar ve tamamen uzak duruyoruz.
6: Türk toplumu içerisinde güvenli kişileri bulmak önemli asıl amaç. Gerçekten o yolda mı değil mi diye.
9: Allah'la kullarısına kimse giremez ki. Herkes dinini istediği gibi yaşar.
10: Ben bir şey istiyorsam aracıyı kullanmam. Bire bir Allah'tan isterim.
3: Teslim etmemiz için ne etmemiz lazım? Orasını bilemem ki, namaz oruç tutmak lazım yani, öyle demek lazım. Ben de bilmem de yani ilerisini de çok derim.
2: Bir tek dilek dilemek lazım. Allah'ım sana ulaşmak istiyorum ben demek lazım.
3: Öyle mi lazım?
1: Muhterem hocam, izleyicilerimizin suallerini, yorumlarını size sormak istiyorum inşallah. Bir izleyicimiz Allah'a ulaşmak için namaz kılmak lazım, oruç tutmak lazım, yalan söylememek lazım diyor. Bu izleyicimizin yorumunu açıklar mısın inşallah?
0: Allah'a ulaşmak için elbette namaz kılmak, oruç tutmak, bunlar vasıta emirlerdir. Ama hiç kimse bunları yerine getirmekle Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmanın olması olmaz şartı bir kalbi dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala devamlı kalbe bakıyor. Allah dostu Yunus'un ifadesiyle gönül çalabın tahtı, yani kalp çalabın, Allah'ın devamlı baktığı, nazar ettiği bir yer. Allah gönüle baktı. İki cihan bedbahtı eğer bir gönül yıkar isen. Evvela bir insanın kendi gönlünü yapması söz konusu. Gönlünü yapmayan bir insanın başkasının gönlünü yapması mümkün değil. Gönlünü yapabilmenin yolu da bir kalbi dilekten geçiyor. Nasıl iki cihan bedbahtı, eğer bir gönlü yıkar isen, kimdir bu kişi? Kalben ulaşmayı dilemeyen kişi, iki cihanda da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası ahirette de gideceği yer cehennemdir. Ama iki cihan mesuttu, eğer bir gönül yapar isen, gönlü yapmanın yolu bir kalbi dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyince Allah Teala o kişinin gönlünü yapmıyor. Bu dileğin sahibini, gönlünü Allah yapıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Söz vermiş. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşau ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini seçer. Bir kere Allah'ın hayattayken, daha doğrusu doğumla birlikte dünya hayatına getirdiği herkesi seçiyor. Ve seçtiklerinden kimi kendisine ulaştırıyor? Ulaşmayı dileyeni. Öyleyse Allah Teala bütün insanları niçin yaratıyor? Kadın erkek bütün insanları kendisine ulaştırmak üzere, onların gönlünü yapmak üzere yapıyor. Yapan kim? Allah Teala. Ama kişinin rızası önemli. Rızanın karşılığı ne? Kişinin kendi iradesini Allah'a bildirmesi. Yani ben sana ulaşmayı diliyorum ya Rabbi. Bu dilek o kişinin kalbinde Allah-u Teala görürse geri kalan o kişinin gönlünü yapmak Allah'a düşüyor. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişiye Rahim esması ile tecelli ediyor. Yedi Furkan'ın sahibi kılıyor. O kişi yedi tane kavşatının sahibi kılıyor. O kişi yedi tane nimetin sahibi kılıyor. O kişinin yedi kademenin hepsini Allah tezkediyor. O kişinin yedi tane ruhunu Allah yükseltiyor. O kişinin kalbini Allah yapıyor. O zaman eğer bir kalp kırdıysan, iki cihan bedbahtı. Eğer bir kalp yapar isen, iki cihan mesuttu. Gerçekten de kişinin kalbini yapan Allah'tır. Ama Allah'ın o kişinin kalbini yapabilmesi, iradesiyle Allah'a dilemesi lazım. Kişinin kalbini yıkan şeytandır. Sebebi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi sebebiyle. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Hocam, bir izleyicimiz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz sorusuna, tabii diliyorum. Allah'ım bana sağlık ver, çocuğuma sağlık ver diye dua ediyorum diye söyledi. Allah'a ulaşma dileğini yeterince idrak edemedikleri görüldü muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı bu izleyicilerimiz nasıl dilemeliler muhterem hocam?
0: Bunların hepsi dünyevi isteklerdir. Eğer dini Kur'an'dan öğrenmiş olsalardı bu isteklerin yanlış olduğunu onlar da bilecekti. Şimdi sağlık ve mutluluk, afiyet diyorum diyor, öyle mi?
1: Evet.
0: Evet. Şimdi baktığımız zaman bunlar dünyaya ait olan şeyler ve Allah-u Teala ayetlerde kim bizden dünyayı isterse veririz ama ayette nasibi yok. Yani dünya peşinden koşanların iki cihanı da bedbaht. Ama Allah'ı peşinden koşanların iki cihanı da mesut. Öyleyse Allah'tan Allah'ın zatını dilemek. Dünya hayatını Allah-u Teala veriyor. Ama Allah'tan Allah'ın zatını dilemek. İnsanların önüne üç tane alternatif konmuş. İşte sevgi, zenginlik ve makam. Bu üçünün arasında kişi tercihini yapacak. Eğer sevgiyi seçerse o zaman iki cihan mesut olan birisi olur. Ama eğer bunlardan zenginliği, kasayı seçerse iki cihanda da bedbaht olur. Eğer makamın peşinden koşarsa iki cihanda da bedbaht olur. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın insanın önüne koyduğu seçenekler önemli. Ve bunlardan bir tanesi doğru. Doğru olan Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi bir insanın kurtuluşa ulaşabilmesi, ya Rabbim bana üfürdün ruh emanetini, emrediyorsun hayattayken sana ulaştırmamı, ben bu emre icabet ediyorum, itaat ediyorum. İşte o zaman kişi eğer bu talep onun kalbinde Allah-u Teala görürse, o yapmayacak, Allah gerçekleştirecek ve sanki Allah o kendisi yapmış gibi mükafatını da Allah-u Teala verecek. Mesela Bakara suresinin 18. ayet-i kerimesinde sümün bükmün humyun fehum la yercihun. Onlar irci emrini yerine getirmezler. Kimlerdi bunlar? Sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Sağırı anladık, dilsizi de anladık, kör olanı da anladık. Yani kişi Kur'an, Resul tarafından ayetler kendisine tilavet edildiği zaman Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde اِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَعَلَّهُ وَاَنْسُتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman, kıraat edildiği zaman onu dinleyin susun, böylece rahmete kavuşursunuz. Kur'an'ın kıraat edildiği zaman rahmete kavuşan kişi kimdir? Dileğin sahibi olan kişidir, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman Allah Teala Rahim esması ile tecelli etmez. Rahim esması ile tecelli etmeyen bu kişiyi, o kişi sağır oluyor. Kulaklarına ne koyuyor Allah Teala? Vakrayı. O kişi dilsiz oluyor. Kalbine ekiniti koyuyor. Dilsiz. O kişi kör oluyor. Baş gözüne icap etme süre, işaret kademesini görmüyor. Şimdi sağır, dilsiz ve kör olan bir insan, o kişi asla artık Allah'a dönemez. Allah'a dönebilmesi için Kur'an kendisine kıraat edildiği zaman mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde Allah Rahim esması ile tecelli eder, engelleri kaldırır. Dilemediği takdirde Allah Teala Rahim esması ile tecelli etmez, engelleri koyar. Allah razı olsun.
1: Turan Hocam, bir izleyicimiz Allah'a ulaşmaya gerek yok, ölünce Allah'a ulaşırız. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmakla ilgili öyle bir şey yok dedi. Kur'an-ı Kerim ne diyor Muhterem Hocam bu konuda?
0: Evet, gerçekten gördüğünüz gibi bir kere ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, kim olursa olsun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Hayattayken 7 ayet gereğince ruhunu Allah'a ulaştırmayanları Allah delalette bırakıyor. İşte ayet-i kerimeler, 7 ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı kişi dilemezse Allah onları delalette bırakıyor. Delalette olanların da mürşidi yok. Yunus 7 ulaşmayı dilemezler. Ara 186 onlar için bir hidayetçi yok. Yunus 11 ulaşmayı dilemezler. Kehf 17'de bir veli mürşit yok. Yunus 15'te ulaşmayı dilemezler. Rahat 33'te bir hidayetçi yok. Yani ulaşmayı dilemeyenlerin, hayattayken ulaşmayı dilemeyenlerin hidayetçisi yok. Hidayetçiye tabi olmayan kişi delalettedir. Delalette olanların da 7 ayet grubu gereğince gideceği yer cehennem. Yani ulaşmayı dilemeyenler 7 grup ayet-i kerime gereğince, 10 grup ayet-i kerime gereğince delalettedirler, müşride tabi olmadıkları için. Delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gereğince gideceği yer cehennem. Açık Allah-u Teala'nın ayetleri. Ama yine 7 grup ayet-i kerimeyle ulaşmayı dileyenlerin, kalben hayat ulaşmayı dileyenlerin 7 grup ayet-i kerime gereğince Allah-u Teala onların müşrit göstereceği, 10 ayet gereğince müşride tabi olanlar hidayette olacağı, hidayette olanların da gideceği yerin cennet olduğunu Allah Kur'an-ı Kerim'de açıkça ispat ediyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz Kur'an-ı Kerim'de her şey bize yeter, mürşide gerek yok. Kur'an-ı Kerim'e uyarsak her şey tamam olur dedi. Bu ifadeyi yorumlamak.
0: İşte bu Kur'an-ı Kerim bize yeter tamam da, ama bu Kur'an-ı Kerim'i konuşturacak olan bir mürşit lazım. Tabii ki bugün ne diyelim? İdeal bir anasa bize yeter. Güzel de o ideal anayasayı yorumlayacak olan, bize söyleyecek olan, çıkarttığımız kanunların buna uygun olup olmadığını söyleyecek olan bir anayasa profesörü, bunun gerekli söz konusu. Tıpkı bunun gibi, evet, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olan, ehl-i zikirden olan bir mürşid ancak bize Kur'an-ı Kerim'i öğretip anlatabilir. Nitekim iki can serveri Peygamber Efendimiz خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ مَعَلَّمَهُ. Burada Peygamber Efendimiz hadisinde Kur'an size yeterdir, siz Kur'an'dan başka kimseye şey etmeyin demiyor. Ne diyor? Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Öyleyse Kur'an'ı öğreten birisinin olması lazım. Kur'an'ı öğreten her devirde bizi, birisi yedi safayı yaşayan mürşittir. Peygamber Efendimiz bunu söylemesine rağmen hala birilerinin Kur'an bize yeter, Kur'an'ı öğreten kişiye gerek yoktur diyorsa, o aslında Kur'an'dan ne kadar bir haber olduğu da itiraf etmiş oluyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz mürşide tabiyeti kabul ediyor fakat mürşidin verdiği vazifeleri yapamazsam diye düşünce, çekinceler var. Bu doğru bir düşünce.
0: Bu da doğru değil. Çünkü sadece kişinin iradesiyle Allah'ı dilemesi yeterli. Geri kalanı o yapmayacak. O kişi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek. İradesiyle Allah'a ulaşmayı dilediği an yedi tane furkanı Allah o kişi için gerçekleştirecek. Yedi tane kalp şartını Allah o kişi için yapacak. Bazı tamirleri Allah ona sevdirecek. Yedi kademede nefsini Allah tezki edecek. Yedi tane gök katı ruhunun yükselmesini Allah gerçekleştirecek. Bütün bunları Allah yapacak. Allah Teala garanti etmiştir. Ve sanki bunu kişi yapıyor gibi Allah Teala üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısını Allah'a verecek. Herkese Allah Teala'nın bir lütfu keremi yani. Dolayısıyla ben yapamam olayı değil. Bu kimdi ben yapamam, ben mürşide tabi olsam yapamam? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'ı kendisine vekil kıldığına göre vekil olarak, onun vekili olarak Allah'ın bunu yerine getirmemesi mümkün değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine bir izleyicimiz, Allah ile kul arasına kimse giremez. Ben bir şey isteyeceksem bir aracıya gerek yok, İsterim Allah-u Teala'dan diye söyledi. Bu ifade doğru mu?
0: Bu ifade %100 yanlış. Allah-u Teala günahlarımızın affı ve mağfireti için Allah-u Teala kesinlikle vazifeli kişiler tayin etmiş. İşte ayet-i kerime Nisa 64. Biz Resullerimi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler. Cavke. Mesela kişi nefsine zulmediyor ve Allah'tan nefs eskesini istiyor. Tamam. Allah'tan nefs eskesini istediği zaman Allah Teala diyor mu ki ben aracı olmadan da senin nefsini tezkiye ederim. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onlara Resul olarak, onların mürşidi olarak onlara sen de mağfiret dileseydin, o zaman Allah onların tövbesini kabul ederdi. O zaman ben direkt isterim, direkt istersen havanı alırsın işte. Yani tamam, isteyebilirsin. Ama önemli olan istemek değil, neticesine de ulaşmak. Yani sen istersin ömür boyu ölüme kadar havanı alırsın, hiçbir zaman alamazsın. Ama sen eğer 12 tane insanla mürşidine tabi olursan ve bu şekilde Allah'tan talepte bulunursan, tabi olduğun Resul de senin için bu talebin sahibi olursa, Allah Teala bu vazifeyi, bu dileğin kabul edeceğini ifade buyuruyor. Ayetler gayet açık ortada. Yetmez. İnsanla Allah arasında Allah vazifeler tayin ediyor. Şeytan Allah'tan müsaade gereğince kendisini vazifeli kılmış. Ama nereye vazifelmiş kanı biliriz? İnsanla Allah arasında. Allah onu vazifeli kılmamasına rağmen o kendisi Allah'tan müsaade istemiş. Kıyamet gününe kadar negatif bir istikamette insanları kandırmak, saptırmak. Ama Allah Teala da insanlar iblisin elinde oyuncak olsun diye değil, o iblisin etkisini sıfırlayacak olan her devirde Allah'ın tayin ettiği imamlar vardır. Nebi imamlar, veli imamlar. İşte peygamberse nebi imamdır. Ve cealnâhum eyyimeten yehdüne bi emrina. Biz bütün nebileri emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. İmam kimdir? İmam Allah'la kul arasına giren kişidir. Allah tayin ediyor. İşte Enbiya 73 bunu söylüyor. Ve cealnâhum, onları kıldık. Eymeten imamlar kıldık. Ney kıldık? İmamlar kıldık. emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Demek ki Allah-u Teala tayin ediyor. Her devirde nebi yok, fetret dönemleri var. Fetret döneminde yine imamlar var. Bu sefer asaleten imam değil, vekaleten imam. Bir veli resuldür. Secde 24 de bunu açıklıyor. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de vazifeli kılmışsa, ben kendimle Allah arasına bir şey koymam diyorsa, bu iki ayet-i kerimeye inkar ediyor demektir. İftira ediyor. İster bir ayet-i kerime iftira etsin, iki ayet-i kerime iftira etsin. O zaman o kişinin hükmü ne? O kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Orada ben inanıyordum Allah-u Teala'ya, ben ayetlere de inanıyordum. Başka? Ben mürşitle Allah'a kendi arama bir şey koymak istemiyordum. Allah koymak istemiş. O zaman sen Allah koymak istemesine rağmen isyan ediyorsan şeytanın koyumuna düşmüyor musun? İblis diyor ki ben Allah-u Teala meleklere ve cinlere şimdi secde edin ona. Melekler secde ediyorlar nefisleri olmadığı için. Ama cinlerde nefs var, serbest irade var ve iblis secde etmiyor. Kendine göre bir yorum yapıyor. Ben diyor ondan ayrılayım diyor. Allah da diyor ki ben emrettim ben. Bu secde etmenin emrini ben vermiştim. Var mı bir söyleyeceğim bir şey? Ya Allah Teala diyor ki ben tayin ediyorum. Sen de diyorsun ki ben onu hiç kale almam. Tamam kale almayabilirsin ama iki cihanda da azabı yaşarsın. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam bir izleyicimiz yine mürşitleri nereden bulacağız? Her birisi farklı farklı şeyler söylüyor. O yüzden biz uzak duruyoruz diyorlar. Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuda?
0: Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra tabi olması gereken mürşidi Allah'tan hacet namazıyla isteyecek. Herkes elbette serbest iradenin sahibidir. Dilediğini söylemekte serbesttir. Serbest irade demek ne demek? Serbest irade dilediği yap demektir. Allah-u Teala herkese o cüz-i iradeyi vermiş, dilediğini yap. Dolayısıyla o kişi yanlışı da söyleyebilir. Allah'a hesap verecek, doğruyu da söyleyebilir. Allah-u Teala hesap verecek. Öyleyse bizim insanları nereden bulacağız demek gibi bir serzenişte bulunma hakkına sahip değiliz. Allah diyor ki bana ulaşmayı dile ve benim sana emrettiğim hacet namazını kıl, mürşidi benden iste. Sen eğer gerekli şartları yerine getirmişsen, ulaşmayı dileyen, huşu sahibiysen ben sana mürşid göstereceğim. Öyleyse tabi olmamız gereken mürşidi Allah tayin ediyor. Ama kime gösteriyor? Huşu sahiplerine. Kime göstermiyor? Huşu sahibi olmayana. Bir insanın huşu sahibi olması için ne gerekli? Sadece bir kalbi dilek. Öyleyse Allah'ın kalp vermediği insana bana ulaş diyor mu? Hayır. Allah'ın irade vermediği insana bana ulaş diyor mu? Hayır. Öyleyse Allah Teala kalp vermişse, irade vermişse o kalbi de o iradeyi Allah istikametini Allah kullanmasını istiyor. Geri kalan neticeyi Allah gerçekleştirecek. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Muhterem Hocam. Hac suresinin 24. ayet-i kerimesinde Sırat-ı Hamid'den bahsediyor. Hac 54'te de Sırat-ı Mustakim'den. Bu İslam merdiveninin kaçıncı basamağa denk geliyor mu?
0: Birinci basamağını ifade ediyor. Allah'ın kendilerine ilim verdiği, kalbine ihbat koyduğu kişiler Sırat-ı Mustakim'in birinci safhasındadır. Hudu ila tayyibi minel kavli ve hudu ila sirat-ül hamid. Hamd edenlerin yolu. Sırat yoldur. Sırat-ı Hamid, hamd edenlerin yolu olarak zikrediliyor. Kişi ne zaman Allah-u Teala'ya hamd etmeye başlıyor? Ulaşmayı dilediği an. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bazı insanlar Sırat Köprüsü diye bir köprüye inanıyorlar. Bu köprünün üzerinden bazısı hızlı gidiyor, bazısı yürüyerek, bazısı sürünerek, bazısı da kesmiş olduğu kurban kabul olursa onunla birlikte geçtiğine inanıyor. Geçemeyenler de cehenneme gider diyorlar. Kur'an-ı Kerim ne diyor bu
0: konuda? Bu doğru değil bir kere her şeyden evvel. Sırat-ı Müstakim var. Sırat Köprüsü diye bir ayet söz konusu değil. Bir kere indi ilahi ile cehennem arasında bir köprü yoktur. Neden köprü yoktur? Çünkü bütün insanlar cehenneme gidecekler. Bütün cennetlikler de cehenneme gidecek. Bütün cehennemlikler de cehenneme gidecek. Sadece cennetliklerin cehenneme girmesi, cehennemin duvarlarından uçarak cehennemi görüyorlar. Yani cennetlikler için cehennem filmde bir seyretme yeri. Nasıl çok film korkutucu olsa dahi o korkutucu olaylar filmi seyredenlere zarar vermiyorsa, cennetlikler de oraya gidiyorlar, cehennemin şeffaf duvarlarından uçarak içeri giriyorlar ve geziyorlar, görüyorlar. Ondan sonra Allah Teala takva sahibi olmaları hasebiyle onları oradan alıyor, cennetine alıyor. Ama zalimleri, cehennemlikleri de orada diz üstü çökerek bırakıyor. Onlar da ebedi cehennemde kalıyorlar. Öyleyse indi ilahiyle cehennem arasında bir düşme olayı yok çünkü hepsi gidiyor. Öbür taraftan da cehennemden çıkışla cennet arasında da bir köprü yok. Orada da bütün cennetlikler cennete gidiyor. Yani bir düşme olayı yok. Sadece ne var? Sadece dünya hayatında sırat-ı müstakim var. Nasıl biz yedi safayı söylüyorsak, muhtemeldir ki bu da bir remz, bir benzetmedir. Sırat köprüsü diye söylenmiştir. Sürünerek gidenler, emekleyerek gidenler, yürüyerek gidenler, koşarak gidenler, at hızıyla gidenler, rüzgar hızıyla gidenler ve yıldırım hızıyla gidenler. Bu hız standartları içerisinde adeta bir remz olarak sırat-ı müstakim sanki tarif ediliyor. Sırat-ı müstakim var Kur'an-ı Kerim'de. Yedi safa sırat-ı müstakimden bahsediyoruz. Ama sırat-ı köprüsü yok. Bu sırat-ı müstakim üzerinde de başlangıç noktasında bir cehenneme düşüş var. Sırat-ı müstakime adım atmadığı için. Sırat-ı müstakim üzerinden seyri sürükle kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu sefer de sırat-ı müstakimden bir düşüş var. Fıska düşürme var. Zikrini bıraktığı için. Bu iki tehlike noktası söz konusu. Onun dışında kesinlikle bir düşme, bir kalkma olayı, bir köprüden bahsetmek söz konusu değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Fatiha Suresinin 6. ayet-i kerimesinde İstane-i Mürşid'i Allah'tan istiyoruz. Mürşid'e tabiyet sırat-ı müstakimini açıklar mısınız?
0: İkinci safa sırat-ı müstakim Fatiha Suresinde biz İyyâke nâbudû sadece sana kul oluruz ve İyyâke nestaîn mürşidimizi sadece senden isteriz. Demek ki Allah'a kul olmak, ruhumuzun sırat-ı müstakim üzerinden Allah'ın zatına ulaşması ancak mürşitle gerçekleşiyor. İstane denilen mürşidi Allah-u Teala bize göstermedikçe, o mürşide tabi olmadıkça ruhumuz gök katlarına yükselmiyor. Çünkü kalbe iman yazılmıyor. Kalbe iman yazılmadıkça, ruh gök katlarına yükselmeyince bu sebeple fizik vücut şeytana kurulmaktan kurtulup Allah'a kul olamıyor. Yani bunun olması olmaz yegane farzı mürşide tabiyettir. Mürşide tabi olduğumuz an yedi tane kalp şartının da sahibi oluyoruz. Mürşide tabi olduğumuz an yedi furkanın da sahibiyiz. Mürşide tabi olduğumuz an yedi nimetin de sahibiyiz. Ve bunlarla Allah Teala bizi hedefimize ulaştırıyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesindeki hak gününü insanlar ölüm günü olarak anlıyorlar, algılıyorlar. Bu insanlara bunun ölüm günü olmadığını nasıl anlatabiliriz inşallah?
0: Şimdi Nebe 38 ve 39'u birlikte zikretmek lazım. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَنَائِكَةُ Ruh ve melekler saf saf dururlar. لَا يَتَكَلَّمُونَ Kimse tekellim etmez. اِلَا مَنْ اَزِنَا لَهُ الرَّحْمَانُ Rahman'ın izin verdiği kişi hariç. وَقَالُ سَوَابَ İşte o gün, yani ruh ve meleklerin saf saf durduğu, devrin imamının sadece konuştuğu, şefaatin gerçekleştiği bu dünya hayatında o gün hak günüdür. O gün kişi sırat-ı müstakim yollara taziye eder ve ruhu Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatı o kişi için mahaptır, sığınaktır ve ruhun ayrılma noktası da hak günü. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi Rabbine giden sırat-ı müstakimi olarak tutar. Bu yolun sonunda Allah'ın zatı o kişi için muhabdir. Yani ruhun fizik vücuttan ayrıldığı gün hak günü. Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diye Allah-u Teala'nın Resulü bildiriyor inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah'a sarılmayı dileyenlerin Allah rahmetin fazının içine koyacak, kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak buyuruyor. Bu kaçıncı safa sırat-ı
0: müstakim? Bu üçüncü safa sırat-ı müstakim. Zaten belli, kendisinden fazıl ve rahmetin içine koyacak. Evvela kişi amin oluyor, vahtesemu bihi ve mürşide sarılıyor. Arkasından da zikirle birlikte rahmet ve fazıl geliyor. Ve Allah-u Teala o rahmet fazıl nefs eskesi başlayınca ruh da sırat-ı müstakim üzerinden yükseliyor. Yehdihim ileyhi sırat-ı müstakim. Bu üçüncü safa sırat-ı müstakim. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Yasin 60-61'deki Allah'a kullukla sırat-ı müstakimin bağlantısı.
0: Bu dördüncü safa sırat-ı müstakim. Şimdi Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimesinde ne demiştik? Allah Teala'nın fizik vücudumuzdan almış olduğu ad, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah Teala'ya kul olmak. Allah Teala bu ahdi bize hatırlatıyor. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e. La ta'budu şeytane. İnnehu lekum adun mubin. Ve nebdun azâ sirat-ı müstakim. Ey adamını ben sizlerden şeytana kul olmayacağınız dair ahd almadın mı? Yani Allah'ın bizden almış olduğu ahd ne? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. وَنَيَبُدُونَ عَزَى سِرَاتِ الْمُسْتَكِمِ Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, işte bu sirat-ı müstakimdir. Bu sirat-ı müstakim fizik vücudun sirat-ı müstakimidir. Ve gerçekten de başlangıcı bu şekilde gerçekleşiyor. Şeytana kul olmayın, o size düşmandır. Bana kul olun, işte bu sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Kulluğun başlandığı nokta ne zaman? Mürşide tabiyet. Ama kişinin muhsin kul olduğu zaman ne zaman? Fizik vücudun teslimi. Maide suresinin 16. ayet-i kerimesinde de bunu söylüyor. Fizik ucun teslimini gerektiren sırat-ı müstakim. يَهْتِ بِهِ اللّٰهُ مَنَتَّبُوا رِضُوَانِ سُبُولَ السَّلَامِ Allah rızasına tabi olanları teslim yollarına ulaştırır. وَيْخُرُجُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Ve Allah-u Teala onu zulmetten nura çıkartır. وَيَهْتِي مِلٰى سِرَاتِ الْمُسْتَكِمِ Onları sırat-ı müstakime hidayet. Buradaki sırat-ı müstakim fizik ucun sırat-ı müstakimi. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Enam suresi 152-153'te Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir buyuruyor. Allah'ın ahdi nedir Muhterem Hocam?
0: Allah'ın ahdi, ahdallahi dört tane yeminimizin yerine getirilmesidir. Ama bunu bir taneyle ifade etmek gerekirse irademizin misakidir. Yani kim iradesini Allah'a teslim ederse o ahdallahi de ifa etmiştir. Ne diyoruz? Ruhun misaki. Ne diyoruz? Fizik ucunun ahdi. Nef diyoruz. Nefsimizin yemini. Ne diyoruz? İrademizin misaki. Öyleyse dört tane yeminimizin eş değeri irade ahdallahidir. Bir ahdallahi evfu demek ne demek? Dört tane yemini yerine getir demek. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Umulur ki tezekkür edersiniz. Gerçekten bu dört tane yemini yerine getiren bir insan tezekkür eder mi? Elbette. 153'te işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sizi bu sırat-ı müstakimden saptıran yollara tabi olmayın. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yine aynı olay. Bu sırat-ı müstakim aynı zamanda 7 safa sırat-ı müstakimi de ifade ediyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Şeytana ulaştıran yollar da var mıdır Muhterem Hocam?
0: Evet. Şeytana ulaştıran yollar da var. Allah Teala Yunus suresinin 89. ayet-i kerimesinde "Kâle kad ucibe davetukum festekîmâ." Ben sizin davetinize icabet ettim. Artık istikamet üzere olun. "Ve lâ tebi'i tebi'ani." "Fela tettebi'ani sebîlellezîne lâ ya'lemûn." Bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın. Bilmeyenlerin yolu kime ulaştırıyor? Şeytana götürüyor. Yine Allah-u Teala Araf suresinin 100 42. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa Aleyhisselam kardeşi Harun'u kendi yerine vazifeli tayin ediyor ve ona şöyle diyor: "La tettebise

0: ulaşmayı dilemeyenlere, kalben ulaşmayı dilemeyenlere zaten Kur'an kapalı. Allah Teala Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesini açıkça ifade ediyor. Ennellezine la yercune likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve hum an ayetina gafilun ve lezine ma ayetina gafilun. Onlar ayetlerden gafildirler. Dolayısıyla ulaşmayı kalben dilemeyenlerin kursağından Kur'an geçmez. Bu kişi her geçen gün Kur'an'dan uzaklaşıyor, Kur'an'ı terk ediyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, son olarak günümüz insanları sırat-ı müstakimin üzerinde olmayı isteyeceklerdir. Nasıl olmalıdır Muhterem Hocam?
0: Bir kalbi dilekle, ki Can Serberi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, fırka-i niyaciye kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Şimdi ben ve sizin gibi. Peygamber Efendimizin sırat-ı müstakimde olması, Allah-u Teala'nın onu irşat da vazifeli kılması, devrin imamı olması hasebiyledir. Sizin gibi sırat-ı müstakimde olması, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dolayısıyla sırat-ı müstakimin alamet-i farikası Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla mürşide tabi olmaktır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Süremiz sona erdi, arz ediyorum inşallah.
0: Hepinizin 7 sabah sırat-ı müstakimi de hayattayken yaşayarak Allah'ın dostu olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah Allah Allah Allah Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bu beraberlik Allah için bir beraberliktir. Ve aynı zamanda Allah ile beraberliktir. Siz, biz ve Allah. Ne zaman biz size bir sohbet yapsak mutlaka bu üçlü oluşur. Her Allah sohbeti Allah'ın mutlaka iştirakini sağlar. Bu Allah'tır. Bizi konuşturur. Yani biz sadece onun sesiyiz. Bir vasıtayız. Bir aracıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a köle olmak, azatsız köle olmak nasıl bir dizayn? Bu dizaynda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İradeyi Allah'a teslim etmeden kimse Allah'ın kölesi olamaz. Öyleyse Allah ile olmak, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'a köle olmak, Allah'ın tasarrufuna girmekle ifade edilir. Tasarrufsa ruhun ve için, nefsin ve iradenin külliyen Allah'a teslimi manasına gelir. Allah-u Teala'nın bize bunları nasip kılması bizim için bu dünyadaki en büyük şereftir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek huzurunun ve mutluluğunun sahibiyiz. Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için olan insanlar mutlaka
Allah onlara gerekli yardımı yaparsa ruhlarını, meçlerini, nefslerini ve en sonunda Allah'ın en büyük yardımlarıyla iradelerini de Allah'a teslim ederler. İşte önemli olan bu sonuncusudur. İradenin Allah'a teslimi. Bu Allah'a köle olmanın nihai mertebesidir. Kişi o noktada Allah'ın söylediklerini yapan birisi değildir. Allah'ın yaptırdıklarını yapan birisidir. Sevgili kardeşlerim, iradenin teslimi bu noktada tecelli eder. Ruhu ve içi nefsi Allah'a teslim ettikten sonra son kademe iradenin teslimidir. Kişi serbest iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her yaptığını Allah Teala yaptırır. İşte Risalet müessesesi, işte devrin imamı olmak. Bu seviyede bir işaret taşır. İradesini de Allah'a teslim etmeyi Allah Teala'nın uygun gördüğü kişi bu noktada Allah'ın azatsız kölesi olur. Bir ömür boyu Allah'ın kölesi olarak yaşayacaktır. Bir ömür boyu istediklerini değil, sözüme dikkat buyurulsun. Allah'ın emrettiklerini de değil, Allah'ın yaptırdıklarını yapar. Allah'ın kölesi olmak budur. Azatsız köle Allah'a her şeyiyle bağlı olan bir insanı temsil eder. Ruhu ve içi, nefsi, iradesi kendisine ait olduğunu evvelce yaşadığı her şeyi Allah'a teslim etmenin o sonsuz huzuru içerisine yükselir kişi. Bütün zaman parçalarında en çok saldırıya uğrayanlar onlardır. Her devirde devrin imamlığı mutlaka hayatta olanlardan birisine Allah-u Teala tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir teslimi gerçekleştiren insan için mutlaka zor günler oluşacaktır. Allah Teala'nın nihai hedefi olan iradeyi de Allah'a
teslim eden bir kişi için Allah Teala huzur namazının imamlığı görevini vermişse o huzur namazının imamlığını derece eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya herkes her şeyini borçludur. Ve Allah tasarruf altına aldığı kişilere onların iradi yapılarını devre dışı bırakmak suretiyle tasarruf eder. Bu noktadan itibaren o kişinin vücuda getirmiş göründüğü her şey Allah'ın vücuda getirdikleridir. Allah ona tasarruf eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insanın hiç kimseye bir kötülük yapması mümkün değildir. Her yaptığı şey Allah'ın yaptırdığı olması cihetiyle Allah'ın iradesiyle hareket edebilir. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Her devirde devrin imamları bu standart içindedirler. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı olabilmek için mutlaka hayatta olmak gerekir. Hayatta olanlardan Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği birçok Resul vardır. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü bütün zaman parçalarında yaşar. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulü vardır. Hiçbir kavim yoktur ki aralarında Allah'ın Resulü olmasın. Bütün bu kavimlerdeki Resullerin her birisi kavim Resulü adını alır. Bu kavim Resullerinden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilir. O seçilen kişi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Huzur namazının imamlığını mutlaka o devirdeki resullerden birisi asaleten görev alarak üstlenecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın
uzayın içerisinde bir muhteva kendisini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ceviz kabuğu rezaletini hepiniz biz Türkiye'deyken yaşamışsınızdır. Orada aslında Allah-u Teala bir Resul'ün varlığını ispat etmek için bizi oraya gönderdi. Nitekim ceviz kabuğu olayının sonu Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde açık bir şekilde yer aldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ceviz kabuğu olayı açık ve kesin bir şekilde İsalet müessesesini göz önüne sermiştir. İşte Allah için yaşamak bir ömür boyu devam eden bir müessesedir. Herkes Allah'a karşı hesap vermekle mükelleftir. Allah Teala insanları sever. Sever ve onlara her açıdan yaklaşım gösterir. Hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize her an onunla konuşabilmek yetkisini tevdi etmiştir. Bir ömür boyu bu böyle devam edecektir. Allah için olmak Allah için yaşamak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, bunlar herkes için mümkün olan, geçerli olan şeylerdir. Üst boyutlara gelince herkes bu noktaya ulaşamaz. Herkes Allah'ın Resulü olamaz. Allah'ın Resulü olmak kimsenin yetkisinde değildir. O kişinin gayretiyle de oluşamaz. Allah vergisidir. Bir kişi ne kadar çok kaidelere riayet ederse etsin, kalbi ne kadar çok aklını saklansın ki bu nihayet hepsinin kalbin tamamının aklanmasıyla sonuçlanır. Allah Teala ona risalet vermedikçe bu kişi Resul olamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların Allah Teala tarafından tayin edilen hedefi o insanların başkaları için yaşamasıdır. Başka insanları yardımıyla hedeflerine ulaştıran görevlileri Allah Teala tayin eder. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhunu Allah'a teslim edemez. Mürşit tayini ise Allah Teala'dan sorularak yapılır. Hayat namazını kılana Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. O kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte bu Allah'tan
sormaktır. Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşılır. Onun eli öpülür. Ve bu el öpüşte ruh mutlaka vücudu terk edip devrin imamının ana dergahına ulaşacaktır. Bundan sonra da seyri sülük isimli yolculuğuna başlayacaktır. Yedi kat gökleri aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Sitret-i müntahaya ulaşacaktır. O kişinin ruhu sitret-i müntahadan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlere detaylarıyla anlattığımız her şeyi Allah Teala bize yüzlerce defa göstermiştir. Birinci katta ne olur? Nasıl bir yerdir? İkinci gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Üçüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Dördüncü gök katında ne olur? Nasıl bir yerdir? Beşinci, altıncı ve yedinci katlarda neler olur? Bunları sizlere senelerce Allah-u Teala bize gösterdikçe hep teker teker anlattık, anlattık, anlattık. Göklerdeki kanunlar değişmez. Buranılan yerler bellidir. Her katın kendisine ait olan belli özelliği vardır. Bunlar yıllar boyu belki yüzlerce defa sizlere anlatıldı. Allah'ın kanunları değişmez. Allah için yaşamak bir mazhariyettir. Allah için yaşayan kişi insanları hidayete erdirmek konusunda Allah-u Teala'dan hangi yetkiyi almışsa sadece o yetkinin sahibi olabilir. Bu itibarla bu devirde hidayetin sahibi biz kılındık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de iki ayet. Birisi İnnel hüda hüdallah. İkincisi İnne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerime Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirildi. Türkiye'de ne kadar Kur'an-ı Kerim meali varsa hepsini teker teker inceledik. Hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet Allah'ın doğru yoldur gibi bir ifade kullanılmış. Ama hidayet doğru yoldur ifadesi en çok kullanılan ifade. Oysa ki ayet-i kerimelerin ikisi de öyle söylemiyor. İnne muhakkak ki demek, el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve o, hüve, işte o, el hüda hidayettir. Muhakkak ki,
Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Allah insan ruhunun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Ve Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerine baktığınız zaman hep aynı olayı görürsünüz. Hidayet doğru yoldur demişler. Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de. Allah Teala bize diyor ki bu yanlışı düzelt. Ve yanlışı düzeltiyoruz. Kelime kelime bir Kur'an-ı Kerim çıkartıyoruz ortaya. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını ve gerçek anlamdaki Allah'a göre olan tercümesini yaptırıyor. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize yazdırdığı o Kur'an Türkçesiyle yarış edemez, mukayese de edilemez. Hepsinde mutlaka bu büyük yanlış yapılmıştır. İnnel hüda hüdallah kelimesi de, inne hüdallahi hüvel hüda cümlesi de, ikisi de hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'imiz meallerine baktığınız zaman inne hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisinde de inne hüdallahi, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir şeklinde ifade edildi. İşte sevgili kardeşlerim, Mehdi kelimesi hidayet kavramının temelini teşkil eder. Mehdi, Allah'ın yardımıyla hidayete erdiren, hidayete erdirmeye vesile olan demek. Öyleyse hiç kimse biz bu açıklamayı yapmadan evvel bu ayetlerin bu anlama geldiğini ortaya koyamadı. İnsanlar bir korkunç yanlışın içindeydiler. Bu yanlış neydi? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzında bir inanışı ifade ediyor. Ve bu yalandır, yanlıştır. İnsan ruhu vücuttan her an, dilediği an ayrılır. Hiç kimsenin hatırına bakmaz. Ve tekrar o vücuda döner, tekrar ayrılır, tekrar döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını ve tekrar kendisine geri döndüğünü göremez. Her an bu olay yaşanır. Bizim de ruhumuz vücudumuzda olsaydı şu anda dilediği yerde bizden ayrılacaktı. Dilediği yerde tekrar vücudumuza girecekti. Ama biz onu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Ve Allah-u Teala açık bir şekilde bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu söylüyor. İşte Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıldığı zaman Türkiye'de vaktiyle bize karşı Allah'ın Resulüne karşı oynanan bir oyunun muhtevası açıklığa kavuşuyor.
O zamanlar Ceviz Kabuğu diye bir program vardı. O programa bizi davet ettiler. Ve Yaşar Nuri Öztürk ve diğer üç tane profesör arkadaşıyla beraber dört kişi bize konuşma hakkını vermeden devamlı üzerimize devamlı konuştular. Ve Türk kamuoyunun gözünün önünde biz adeta bir sahtekar durumuna düştük. 1986 yılında vücuda gelen bu oyunu herkes çok iyi bilir. Ama Allah-u Teala'nın başka bir muradı vardı. Bununla Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri açık bir şekilde ortaya kondu, gerçekleşti. Ve bu ayetler bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu hiç kimseye bir soru işareti imkanını vermemek üzere bir gerçeği ortaya koydu. Allah'ın Resulü kesin bir hüviyetle tespit edildi. İşte sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın bize verdiği görevi bütün şartlar altında yaparız. Yaşadığımız hayatta hiç kimsenin kalbini kırmadık. İnsanları sevmeyi Allah Teala bize öğretti. Ve bu sevginin içerisinde bizi sevmeyenleri de sevmek yer aldı. Biz hep öyle olduk. Şimdi de öyleyiz. İnsanlar bize düşmanlık yaparlar. Şu anda da yapmaktalar. Ama sevgili kardeşlerim, biz onlara düşman olamayız. Biz bize düşman olanlara, onlar bize düşmanlık yaptı diye düşman olmak yetkisinin sahibi değiliz. Onları bir fenalığımızın dokunması da mümkün değil. Biz Allah'ın Resulüyüz. İnsanlara hadlerini bildirmek üzere gönderilmedik. İnsanları üzmek için gönderilmedik. Herkesi mutlu etmek için Allah'ın kanunlarını insanlara açıklamak için gönderildik. Ve bu açıklamayı geçen bu süreç içerisinde açık bir şekilde gerçekleştirdik. Bütün konuşmalarımızı baştan aşağı inceleyin. Sadece insanlara olan sevgimizi görebilirsiniz. Nefretimiz olması mümkün değil. Çünkü biz Allah'ın Resulüyüz. Ve nefret duygusu bizde mevcut değildir. Kin, düşmanlık, haset, isyan, iftiralar nefsin afetleridir. Kim daimi zikre ulaşırsa ki Allah-u Teala bizi oraya ulaştırdı, daha ötesine de ulaştırdı. O zaman nefsin bütün afetleri yok olur. Yok olunca bir insan hiç kimseye düşman olamaz, düşmanlık yapamaz, kendisine düşman olanlara da düşman olamaz.
kendisine düşman olan, bunu en açık şekilde ortaya koyanlara da düşman olamaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın Resulü hiç kimse için bir kötülük yapmayı düşünmez. Sevgili kardeşlerim, seviyede olan bir insanın Allah'tan yaptığı talep gerçekleşebilir. Bu istikamette elbette hükümran olan Allah'tır. Ama Allah Teala Resullerine, Allah Teala'dan başkalarına bir zarar gelmesi istikametinde bir talebi gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, buna dayalı olarak insanlar bizim için çeşitli kötülüklerde bulunabilirler. Ama biz onlar için ne bir kötü şey söyleyebiliriz, ne de kötü bir duada bulunabiliriz. Allah Teala bütün olayların gerçek sahibidir. Dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sülh ve sükûnu öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Biz hep sevdik, hiç nefret etmedik. Şu anda da kimseden nefret etmiş değiliz. Allah Teala bizi böyle yarattı, böyle yetiştirdi ve ceviz kabuğu olayında belirtilen Duhan Suresinin ayetlerindeki Resulü Allah Teala dizayn etti. Biz onun tasarrufundayız. Kendimizden bir şey yapmak yetkisinin sahibi olamayız. Değiliz. Böyle bir şey zaten imkansızdır. Bütün devirlerde devrin imamları sadece Allah'ın yaptığını, yaptırdığını yapabilirler. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi hiç kimseden geri alınmaz. Allah Teala bir kuluna risalet verdiği zaman o risaletin bir daha geri alınması mümkün değildir. Allah Teala seçimini ona göre yapar. Zaten herkes aslında Allah müdahale etmek istediği an Allah'ın tasarrufuna girer. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın Resulü olmanın o muhteşem huzurunu sizlerle beraber yaşadık. Bir ömür boyu da aynı şey devam edecek. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi o mutlulukların içinde bir ömür boyu huzurlu kalsın. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti. İşte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz, Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem, mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi, bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetine almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse, onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah-u Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah-u Teala'nın vazifelerini size ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir. Allah'ın bu kadar açık ve kesin
ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8, 9, 10'a göre cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü, bunların hepsi oraya, cehenneme bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak, hop cennetine, orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz, bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken, sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok, bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca sene yaşanacak olan enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde
milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı? Düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamette, öyle değil mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil.

Bundan sonra da kıyamet gününe kadar gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey, milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz size düşenleri yapmaya dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım, birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabii böyle bir talebin tahakkuku için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır. Hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cenneti kalacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz.

buyurmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizle bir talep değil. Kalbinizle bir talep. Dilinizle kalbinize iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizdeyse olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün, ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirini sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı, o kadar. Nispet var mı aralarında, bir benzerlik var mı, bir orantı? Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala, kainatın yaratıcısı, bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti etmesine karşılık siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız, bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah-u Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah-u Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah-u Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki, diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek, hayır ben sana ulaşmayı
dilemiyorum diyorsa diyor Allah Teala, ben ona duyurduysam ki eğer bunu yapmazsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah Teala, indirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam, nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa, bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse, onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse, o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık ölçülerine göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor, bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o, oruçta, namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o, önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz. Namaz kılarken gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı uzun bir devre olarak mütalaalandır için, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah Teala, bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa bu beni hiçe saymaktır diyor Allah Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda, bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani deseniz ki, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece, bu kadar. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbinizle söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı.
Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho! O zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal Rahim Esması'yla tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey, şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade, o iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu aklı başında bir kulun, bir mahlukun onu yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size zorla yaşatıyor. Çünkü onu hak ettiniz. İradeniz başka bir şeyler de söylese Allah Teala kabul etmiyor onu. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki %51'lik tezkiyeyi de gerçekleştirir Allah Teala. Kalp temizliği, kalbinizin afetlerinin %51'ini mutlaka yok eder. %2 rahmet nuru yerleştirir nefsinizin kalbine. %49 da fazıl yerleştirir. O yerleştirir. Ne oldu? İrşat makamına ulaştınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Hepsini yaptıran Allah Teala, bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz. Bunu size veren, yaşatan, bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini. Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa Allah Teala, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi. Ruhumu kendisine ulaştırdı. Bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben, madem ki Allah Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse, yani beni vekil ederse hedefine, neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'a vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin
hayatına girer Allah Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Kişi bunu görüp de Allah Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam, Allah'a ulaşmayı dilersem, diledim, Allah Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah Teala'ya teslim etmeyi dilersem, Allah Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına ulaştırmaksa dediğinde ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirleri mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek fizik vücudumu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi, ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu, dünya mutluluğu %80'i mutlaka aşar, %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken, fizik vücudunu teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı %80'i aşar. Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de hikmet basamaklarıdır. Burada o kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez. Bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini
yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekün Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler. Yasakları asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor. Ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor. Ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor. Ama karar vereceği aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız, hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememize veya dilemememize. Allah Teala'nın indinde söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle. Ve diğer taraftan bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır. Hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun 5. katı, dünya mutluluğunsa %100 olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi bu ihlas noktasından sonra irşada ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin 6. katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir. Dünya saadeti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, 7. katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah Teala mutlaka ruhunu kendisine
Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara Suresi'nin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahip huşuğunun o noktasında o kişinin ellezine diyor yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. O kişi huşu sahibi olan o kişi mutlak olarak inanır ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaktır. Ve ölümden sonra ruhu Allah'a tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Böyle bir standardın sahibi olan kişinin ruhunu, bu imanın mutlak olarak ruhunun oraya ulaşacağına inanan kişinin imanı gereğince Allah-u Teala onun ruhunu mutlaka oraya ulaştıracaktır. Böyle bir iman o kişinin Furkan sahibi olduğu noktada gerçekleşir. Artık işiten, bilen, gören bir insan mutlak olarak Allah-u Teala'nın kendisine bunları sağladığının farkına varan kişidir. Ve Allah'ın o istikamette kendisine mutlaka en güzeli temin edeceği kanısındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri yaşamanız için bizi bilgilendirdi, ilim sahibi kıldı. Öyleyse bakıyoruz ki İnsanlar irşada ulaştıkları zaman onlar için daha büyük bir mutluluk söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazrul azim. Hazrul azimi. Burası Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in ve Eclül Azim'in müştereken oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun adın cenneti, en üst kat, yedinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle, 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var, bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey hepinizin mutlu olmanızdır. Allah Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cennetin cennetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da
mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek, ama en az zahmetle en büyük hazzı yakalamak, etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size üçüncü kat cenneti garanti ediyor, üçüncü kata kadar ve dünya saadetinde yarısını. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı. Bir dilek karşılığı, başka hiçbir şey yok devrede. Sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah-u Teala diyor ki Resullerimize, insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızda ve dileklerimizde. Sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: olan söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun?
1: Allah Allah Allah, Allah.
0: Evet söylüyor.
1: Allah Allah Allah, Allah, Allah.
0: Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun?
1: Hah. Allah Allah Allah.
0: Ne güzel.
1: Allah Allah Allah.
0: O da söylüyor. Her şey, her şey onun adına söylüyor. Allah.
1: Allah Allah.
0: Büyük ne baba. Güzel.
2: Oo, Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
0: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
3: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.

Ben küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Denizli'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, genellikle yalnızım. İbadetlerimi de yapmaya çalışıyorum ama sürekli göğsüm daralıyor. Bir şeyle meşgul olduğum vakit acaba boşuna mı yapıyorum gibi düşüncelere kapılıyorum. Bu durumda kurtulabilmek için ne yapmalıyım? Bir kere şundan emin olmalısın ki kalpten Allah'a ulaşmayı dilediysen, tövbeni gerçekleştirmişsen ve 3 saat zikir yapabiliyorsan hiç endişe etme. Bu 3 saat zikir senin için elzem olan ibadetlerin yapılmasını sağlar. Yani ulaşmayı kalpten dilediysen bu dilek seni Allah sevgisine götürür. Allah'ı seven bir insan Allah'ın sevdiğini sevmemesi mümkün değil. Allah kimi seviyor? Mürşidini seviyor. Tayyip-i Mürşidi. O zaman Allah-u Teala buyuruyor ki اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı seven, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. İşte mürşide tabi olduğumuz an Allah bizi seviyor. Çünkü biz Allah'ın sevdiğini seviyoruz. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın duası, Ya Rabbim senden senin sevgini diliyorum. Seni sevenleri sevmeyi, Allah'ı sevenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve senin sevgine beni ulaştıracak olan amelleri dilerim. İşte bu senden senin sevgini, yani Allah'a ulaşma dileğini diliyorum. Seni sevenleri sevmeyi. Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'a ulaşma dileğinden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenleri sevmeyi ve senin sevgine beni ulaştıracak olan ameli, Allah'ın sevgisini bizi ulaştıracak olan amel, başkalarını mutlu etmek. Şimdi eğer olay buysa, o zaman bir şeyle meşgul olduğun zaman boşuna mı yapıyorum gibi vesveseler tamamen şeytan kaynaklıdır. Böyle bir vesvese geldiği zaman hemen zikre başlamalısın. Zikir, zikir, zikir. Zikirle Allah'ın katından gelen, göğsüne gelen rahmet, fazıl, rahmet ve selavat, rahmet taşıyıcı, fazıllar kalbe girici, rahmet ve fazıl, selavat da bağlayıcı oluyor. O halde bu minval üzere olursan sevgiyle mutluluğu yaşarsın. Sevgi zaten mutluluğun anahtarı. Nefs eskisi yükselmeyi, nefs hasresi de yücelmeyi ifade ediyor. Yükselme ve yücelme muhtevası içerisinde insanlar seven, onları mutlu eden birisi olursun. Allah razı olsun. Burada bir kardeşim Muhterem Hocam, hayattan her şeyden bıktım. Çok mutsuzum. Keşke bir an önce cennete gitsem de kurtulsam her şeyden. Bu dünyada mutlu olmayı başaramadım. Mutlu olmak bu kadar zor mu? Mutlu olmak çok kolay. Bu söylediğin keşke bir an önce cennete gitsem, cennete gidebilmen için mutlaka kalpten dilemen lazım. Bu dünyada mutlu olmayı başaramadım diyorsun. Kalpten ulaşmayı dilersen Göreceksin ki Allah seni mutlu eder. Mutlu olmak bir dilektir ama bilene düğün dernektir. Nasıl olacak? Hemen yakından kendini tanırsan o zaman göreceksin ki mutlu olmak çok kolay. Allah Teala Hicr 26'da belirttiği gibi bizi bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet kerimesinde belirtildiği gibi bir nefse dizayn etmiş. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve şeytan bu 19 hastalığa tesir etmek suretiyle aklı kandırıp fizik vücudu şer istikametinde kullanabiliyor. Bir üçüncü vücudumuz daha var. Allah'ın zatına üfürülen ruh. Ruhta da 19 tane hasret var. Öyleyse insan bir denge varlık. 19 afetle mücehiz olan nefs, 19 hasretle mücehiz olan ruh, serbest irade ve akıl. Akıl, bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Akıl, şeytanın daha doğrusu ülkesinde şuurlanırsa, nefsin taleplerine evet diyecek. Akıl, ruhun talebi ülkesinde şuurlanırsa, ruhun talebine evet diyecek. Ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nefsin talebi dünya hayatını dilemektir. O zaman kardeşimiz diyor ki keşke bir an önce cennete gitsem. Cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrilir. Şeytan nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle cehennem nefsin afetleriyle cennette ruhun hasretleriyle çevrilir. O halde cennet ruhun hasretleriyle çevrilirse bir kenarı kazandığımız pozitif dereceler, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da Allah'ın mürşidi. Bu olayda onu bizi mutluluk üçgeninde tutar. Bu evet bir kenarı ruhumuz Allah'a ulaşmayı dilerse bir kenarda mürşid tabi olursak ondan sonrası kazandığımız pozitif dereceler ki iki kat cennetin sahibi oluyoruz. Bu dünyada mutlu olmayı başaramadım. Başarmak istiyorsan bir dilek. Ve mutlu olmanın ne kadar kolay olduğunu sen de yaşayacaksın. Allah razı olsun. Düzce'den bir kardeşim Muhterem Hocam, yumuşak huylu ve kimseyi kıramayan bir olduğum için insanlar beni pasif görüyor. Yüzüme karşı işlerinden geçenleri söyleyiveriyorlar. İnsanlara karşı doğru davranışım nasıl olmalı? Yani yumuşak huylu ve kimseyi kıramayan biri olduğum için insanlar beni pasif görüyor. Görmeye devam etsinler. Güzel bir haslet. Yüzüme karşı işlerinden geçenleri söyleyiveriyorlar. İnsanlara karşı doğru davranışım nasıl olmalı? Üç tane davranış biçim var. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayla mukabele etmek. Kısas, adaleti gerektiriyor. Her zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Siz vazifeniz tebliğ, hesap benim işim. Öyleyse biz vazifemiz tebliğ ise İnsanları sevmek asıldır. Arkasından affedebilirseniz o zaman çok güzel bir kazancın sahibi olursunuz. İnsanlara karşı doğru davranış biçimim, sana karşı yaptıkları yanlışlara karşı onları affetmen ve affetmekle kalmayıp kötülüğe karşı hayla mukabele etmen gerekiyor inşallah. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, 20 yaşındayım. Sivilcelerden dolayı çok stres yaptım. Bu sıkıntıdan nasıl kurtulurum? Çok sıkılıyorum. İnsanlar arasından çıkmak istemiyorum. Sevgili kardeşlerim, belki ergenlik sivilcesidir. Stres yapmaman lazım. Hiçbir dert yoktur ki dermanı Allah'ta olmasın. O zaman doktorlara gideceksin ve sana verdikleri ilacı kullanmaya başlayacaksın. Çok kısa süre içerisinde Allah'ın ulaştırdığı sonuçta ulaşmayı dile, mürşidine tabi ol ve gerekli olan yardımı Allah'tan alman halinde çok kısa süre içerisinde mutlulukları yaşamaya başlarsın. Hiçbir olayda stres yapmana gerek yok. Stres, depresyon, maskeli depresyon bunlar hepsi nefsin afetlerinden kaynaklanan bir muhteva için gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı. İnsanlar hem ölümden korkuyor ancak yine de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu dünyadan başka bir yaşam yokmuşçasına bir bağlılık söz konusu. Bu bağlamda ölümü kerih görmekle konuyu bağdaştırabilir miyiz? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Evet, bu bağlamda ölümü kerih görmekle konuyu bağdaştırabilir miyiz? Evet. Gerçekten insanlar hep ölümden korkuyorlar. Ancak yine de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu dünyadan başka bir yaşam yokmuşçasına bir bağlılık söz konusu. Nebi Sultanı Peygamberimiz ayrı zamanda bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, o gün Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle. Hayır diyor. Ya bu dünya sevgisi sebebiyledir. Ve kerih tükümül mevt. Ve dünya hayatından razı olmaları Allah'a ulaşmayı ve ölümü kerih görmeleri sebebiyle. Dünya sevgisi sebebiyledir. Dünya hayatından razı olmaları ve ölümü kerih görmeleri. Yani lika Allah'ı dilememeleri. Yunus 7-8'de nellezine la yercüne likana Rabbimize ulaşmayı dilemiyorlar. Yani ölümü kerih görüyorlar. Varadul hayatı dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Ölümü onlar kerih görenlerdir. Men habbebe lika Allahi habbebe Allahu likai. Kim lika Allah'ı isterse Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı dilemez. Men kerihe lika Allah'ı. Lika Allah'ı istemese Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı kerih görür, muhabbet duymaz. Dolayısıyla bu bağlamda ölümü kerih görmekle konuyu bağdaştırabilir miyiz? Evet. Ankara'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah-u Teala kutsal kitaplarda bütün insanlara doğumlarından ölümlerine kadar yapmaları gereken görev ve sorumlulukları önceden eğitip öğrettiği yaşayan bir yardımcıları ile onların izinden gitmemizin önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kutsal kitaplarda bütün insanlara doğumlarına, ölümlerine kadar yapmaları

Çocuğa nasıl hazırlayabilirim? Sevgili kardeşlerim, kanser tabii ki insanın çok korktuğu bir hastalık. Ve kanserin hangi evrede olduğunu doktorlar bilir. Doktoru az bir ömür kaldığını söylüyor. O kişinin ömrünü doktorlar tayin etmiyor. Bilen Allah. Dilerse o halde çok daha uzun Allah'ı yaşatabilir. Onu Osmanlı'da ifade edilen bir hakikat var. Müşrine tabi olanlar artık ölürsek gam yemeyiz. Neden bunu söylüyorlardı? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölünüz diyor. Ölmeden evvel ölmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. İşte biz fizik vücut ölmüş olsaydı, ruh vücuttan ayrılıp sağ tarafta nefste vücuttan ayrılıp sol tarafta yer aldıydı. Vazifeli ölüm melekleri ruhu yedeğini alarak Allah'a ulaştıracaklardı. Allah'ın zaten onun için mevhul olacaktı. Allah-u Teala ölmeden evvel ölün dönün ki önce ruhunuzu Allah'a ulaştırın teslim ediniz ki Allah size ondan 700 kadar artan yardımlarda bulunsun. Yani ölmeden evvel ölün. İşte ölmeden evvel ölmek ruh hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. O zaman ruh hayattayken Allah'a ulaştırmak nefs tezkiyesiyle olur. Ama nefs tezkiyesi tezkiyeci olmadan olmaz. İşte o tezkiyeciye ulaşabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah razı olsun. Doktor az bir ömür kaldı ama annem bu yolculuğa nasıl hazırlayabilirim? En azından Allah'a ulaşma dileğini tebliğ edebilirsin. Bu dileğin sahip olması halinde tövbeyi anlatıp Allah'ın kendisini müsait müşterilerinde tövbeyi gerçekleştirebilirsin. Ona yardımcı olabilirsin vesaire. Bunu yaparsan en güzelini yapmış olursun inşallah. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim Mütevim Hocam, şeytanın etkilerinden, telkinlerinden korunma yolları nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, öncelikle ruh Allah'ın ruhudur. Bizde bir emanettir ve ruhun dünyadan Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Öyle olunca biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. O zaman iblis birçok telkinlerle bize ulaşacak. Onun mümkün olmadığı söyleyecek. İşte Araf 16-17'de beni yazdırmanı yemin ederim. Yeryüzüne onları süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. İlahi bakan muhlisin. Onun kulları müstesna. Araf 16-17'de işte şu anda gördüğünüz gibi sağdan, soldan, önden, arkadan iblis girerek bizim sırat-ı müstakime ulaşmamıza mani oluyor. Şükredenlerden olmamıza engel oluyor. Küfürde kalmamızı istiyor. Kimdir küfürde kalanlar? Ulaşmayı kalben dilemeyenler. Ama Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere de üzerimize farz kılıyor. O zaman bu farzın gereğini yerine getirmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. İşte ayetler şu anda ekranda gördüğünüz gibi ruhun fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi 3 ayette ifade edilmiş. Allah razı olsun. Tanrım Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Yahudiler 71 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya, Müslümanlar 73 fırkaya ayrılacak. Her birinden bir fırka kurtulacak buyuruyor. Bu hadise göre 3 dinin mensubu insanların büyük çoğunluğunun dinlerini yaşamalarına engel olan sebepler nelerdir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insanların dinde fırkalara ayrılmasının arkasında Allah'a ulaşmayı dilememeleri var. İşte Enam 153 ben nahaza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüyle fetteferekav bikum an sebilhi. Sizi bu sebilden ayıran yollara tabi olmayın. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var.

0: açığa davet edenler onlar fırkalara ait olan yollardır. Öyleyse sırat-ı müstakime ulaşmak neyle mümkündür? Hac 54'te ilim verilenlerin Allah kalplerine ifadı koyduğunu, onları sıra ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırdığını ifade buyuruyor ki bu birinci sırat-ı müstakim. O zaman Allah'a ulaşma dileğiyle birinci sırat-ı müstakime ulaşıyorsa bundan sonra artık o kişi seyri sülükün sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleştirecektir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Toplumda bir iki nesil içinde çok ciddi bozulmalar ve yozlaşmalar gözlemleniyor. Osmanlı yüzyıllarca cihan hakimiyetini nasıl bu kadar uzun sürdürebildi? Bunun sırrı neydi? Bizlere açıklayabilir misiniz? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Toplumda iki nesil, bir iki nesil içinde çok ciddi bozulmalar ve yozlaşmalar gözlemleniyor. Osmanlı yüzyıllarca cihan hakimiyetini nasıl bu kadar uzun sürebildi? Onun sırrı neydi? Tasavvuftu sevgili kardeşlerim. Osmanlı tasavvufu, Kur'an'daki İslam'ı babamız İbrahim'in Hanif serini yaşadı. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an'daki İslam, Kur'an'ın bütününe tabi olmaktır. Yedi sabah dört teslim yaşamaktır. Babamız İbrahim Hanif de yedi sabah dört teslimden oluşuyor. Ve Osmanlı toplumunu teşkil eden insanlara baktığımız zaman özellikle askeriye sınıfı tasavvuftandı. Esnaf sınıfı tasavvuftan, ünlüye sınıfı tasavvuftan. Yani hepsi yedi sabah dört teslimi yaşayan ve aynı zamanda yaşatılan insanlardan oluşuyordu. Çok kısa süre içerisinde Osmanlı dünya hakimiyetini elde etmesinin arkasında Kur'an öğretisi ve yaşantısı var. Kur'an öğretisi ve yaşantısı o kişiyi Allah-u Teala yücelen bir toplumu kılıyor. Kim Kur'an'ı önüne alırsa Allah onunla o Kur'an'la onu yüceltir. Kim Kur'an'ı arkasına alırsa Allah o Kur'an'la onları alçaltır. İşte Osmanlı yücelen bir toplum oluşturmuş. Allah Kur'an'a yapışan toplumları koruyup yüceltir. Kur'an'dan kopan toplumları ise aleme rezil edip aşaltır. Kur'an'ın önüne alanlar onun rehberliğinde cennete yolcu olurlar. Kur'an'ı arkasına alanlar ise onun aracılığıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan bütün kurtuluşu için müdahil ve mücadeleci olacak. Kendisiyle amel etme koruma yolunda gitmeyen gayreti olmayanın da cezalandırıcı ve müdahale ve mücadeleci olacaktır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfonu'nun sonuna geldik. Sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahsaraba. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbet, konumuz ahd. Ahd, ya iki tarafın birbirine verdikleri ya da taraflardan birinin diğerinden aldığı bir anlaşmadır. Karşı tarafa verilen bir sözdür. Kişinin kendi kendine hedef tayin ederek bu hedefe varmak üzere kendi kendisine belli bir zaman parçası içinde veya sadece hedef tayin ederek o hedefe ulaşmaya kişinin azmetmesidir. İki taraf karşılıklı ahitleşebilirler. Taraflardan biri diğerinden ahd alır. Eğer biri diğerine ahdim olsun ki ben bunu mutlaka gerçekleştireceğim tarzında bir ahde bulunabilir. Bunların hepsi ahd konusunun içine girer. Normal standartlarda insanla insan arasındaki ahdler bizim konumuzun dışında, ama şunu söyleyelim ki kime bir ahdle bir söz vermişseniz mutlaka sözünüzü yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Konumuz insanla Allah arasında cereyan eden işlemlerdeki ahitler. Bir insanın Allah-u Teala tarafından bir bütün içerisinde Allah'a verdiği yeminler var, misaklar var, insanların verdiği ahitler, yeminler, misaklar var. Yani bir insanın Allah'a verdiği yemin var, misak var, ahit var. Veya bu yemin, misak ve ahitin üçüne birden Allah-u Teala yeminler de diyor. Bu bizim cephemizdeki olay. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah-u Teala'nın ezelinde bizden yemin, misak ve ahd aldığını görüyoruz. Ruhumuzdan misak almış. Nefsimizden yemin almış. Fizik vücudumuzdan ahd almış. Ve böylece bir bütün oluşmuş. Yemin, misak ve ahd'den oluşan bir bütün. Bunlar üç vücudumuzun, nefsimiz bir vücuttur, bu vücudumuzun aynı hüviyettedir. Ruhumuz bir vücuttur, o da bu vücudumuzun aynıdır. Bir de fizik vücudumuz bir vücuttur. Görüntüleri birbirinin aynı olan üç vücudumuz, üç ayrı aleme aittir. Fizik vücudumuz zahiri aleme aittir. Nefsimiz berzah alemine aittir. Ruhumuzsa emr alemine aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yemin, misak ve ahd müessesesine gereken önemi vermek mecburiyetindeyiz. Hepimiz Allah-u Teala'ya misak vermişiz, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diye. E
Hepimiz Allah'a ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz diye. Hepimiz Allah'a yemin vermişiz. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz diye. Üç tane vücudumuz ve üç vücudumuza ait olan üç tane bağlama vasıtası, verdiğimiz sözlerle bizleri bağlayan yeminlerimiz. Üç ayrı hüviyette, üç vücudumuza ait üç yemin. Allah Teala nefsimizin yemininden bahsediyor. Müddessir suresi 38-39-40. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Fizik vücudun içinde bir rehinedir. Nefsler rehinedirler. İlla ashabel yemin diyor Allah Teala. Ama yemin sahipleri hariç. Onlar cennettedirler. Ey cennet. Öyleyse nefslerimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdten sadece bir tanesi, nefslerimiz Allah'a yemin vermişler. Ruhlarımızın Allah'a verdiği yemin, misak adını taşıyor. Allah Teala Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah Teala'nın dizaynı misak konusunda, onlar diyor Allah'ın ahdini, ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunen misak. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getirirler demek. Daha ötede iradelerini de Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi ruhun ve için, nefsin ve neticede iradenin Allah'a teslimi. Bu noktadan sonra Allah Teala diyor ki ve misaklerini bozmazlar. Ve la yankudunel misak. Şimdi bu ayet-i kerimenin ve misaklerini bozmazlar faslı bir sonraki ayet-i kerimeye ışık tutuyor. Rad 21'de Allah Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar, vasıl ederler diyor. Burada Allah Teala'nın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılması söz konusu ve misaklerini bozmayan kişilerin yaptığı şey bu. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun
Allah'a ulaştırılması zaten üzerimize bu ayet-i kerimeyle farz kılındığı kesinleşiyor. Çünkü Allah Teala emretmiş bunu. Ruhumuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı emretmiş. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmak üzerimize farz. Yani misakimizi yerine getirmemiz. Ahdimize gelince, ahdimiz Allah'ın kulu olmak. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, yani Allah'a teslim olması. Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ey fizik vücutlar, diyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir, diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd. Bizim ahdimiz. Demek nefsimizin Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun ahd, ruhumuzun misak. Böylece üç ayrı vücudumuz Allah'a üç ayrı tipte yemin vermişler. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada en basit şekilde konuyu sizlere açıkladık. Ama aslında konu bu kadar basit değil. Neden değil? Çünkü Allah Teala aynı tabirleri başka anlamlarda da kullanmış. İşte Ali İmran suresinin 76. ayeti kerimesi, Allah Teala diyor ki: Bela, hayır öyle değil. Men effa bi ahdihi, o kişi ki ahdini ifa eder ve teka ve takva sahibi olur. Fe innallâhe yuhibbül müttekin, ve Allah takva sahiplerini sever. Öyleyse kişinin ahdini yerine getirmesi, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi ve böylece takva sahibi olması söz konusudur diye bu ayet tezekkür edilebilir. Fakat ayet-i kerime burada bitiyor ama konu bitmiyor. Bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: İnnellezîne yeşterûne bi'ahdillâhi ve eymânihim. Onlar muhakkak ki Allah'ın ahdini ve yeminlerini satarlar. Semenen kalilen, az bir bedel mukabilinde satarlar. Ülâike lâ halaka lehum fil ahireti. Onlar ahirette nasipsiz olanlardır, diyor Allah Teala. Şimdi ayetin birisinde ahdihi diyor, bizim ahdimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. O kadar mı? Bir sonraki 77'ye bakıyoruz. Allah'ın ahdini ve yeminlerini diyor. Konuyu üçüncü bir ayetle tamamlamamız lazım. Enam suresinin 172. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, 152. ayet-i kerimesi, ve bi ahdillahi effu diyor. 153. ayet-i kerimeye geçiyor. Hazâ sırat-ı müstakim
fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor Allah Teala ve 153. ayet-i kerime devam ediyor. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yolu yol ittihaz etmeyin ki bütün sırat-ı müstakimin dışındaki yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolundan bizi saptıracak olan bir dizayn söz konusu. Eğer Allah'ın ahdini ifa etmek konusunda harekete geçmezsek. Devam ediyor Allah-u Teala. İşte bu sebeple Allah-u Teala size vasiyette bulundu diyor. Allah'ın vasiyeti. Ki takva sahibi olasınız. Şimdi En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdi geçiyor. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah'ın vasiyeti geçiyor. Ama takva sahibi olmanın tamamlandığı yer Allah'ın vasiyetinde. Öyleyse Bakara suresinin, affedersiniz, Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdinin yeminlerimizin dışında kalan bir yemin olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse teslim sırasına bakıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Ne yaptık? Misakimizi gerçekleştirdik. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Ne yaptık? Ahdimizi gerçekleştirdik. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor. Ne yaptık? Yeminimizi gerçekleştirdik. Yemin, misak ve ahde bizim yeminimize, misakimize ve ahdimize Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesi yeminlerin yerine getirilmesi diyor. Geriye sadece irademizi Allah'a teslim etmek kalıyor. O da burada yer almış. Ahdallahi diye. Öyleyse Allah'ın ahdi dediğimiz zaman bir olayla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın ahdi. Allah'ın ahdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman geriye kalacak olan şey sadece irademiz. Açık bir şekilde anlaşılıyor ki Allah'ın ahdini yerine getiriniz dediği zaman Allah Teala bu emri verdiği zaman bize Allah'ın ahdi olan irademizin teslimini de yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse irademizin teslimi Allah'ın ahdi. Allah Teala ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi teslim ettikten sonra yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi, üçü de yemin standartlarındadır. Bizim Allah'a verdiğimiz yeminler standartındadır. Bunlar bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, yemin, misak ve ahdimiz bizim eymanihim dediği Allah-u Teala, onların yeminleri dediği üç tane yeminimiz. Onun ötesinde Allah-u Teala Allah'ın ahdini de yerine getirin diyor. Yani iradenizin de Allah'a, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Asıl ifadesiyle ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin misaki ahdi ve yemininden sonrasını da Allah Teala Allah'ın ahdi diye bizlerin üzerine vazife olarak vermiş. Onları yerine getirmezler diyor ayet-i kerimede. Ama çerçeve kesin şekilde çizilmiş.
Öyleyse bir adım daha atalım. Bunların oluştuğu dizaynı beraberce inceleyelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynında bir muhteva var. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın ahdini yerine getiren diyen Allah-u Teala Enam 102'de evvela bizim yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmemizi istiyor ki irademizin teslimi ondan sonra gibi teslimdir. Ondan sonrasını ifade ediyor ahdallahi ile. Ahdallahi aslında sadece irademizin Allah'a teslimi. Ama bunu teslim edebilmek için diğer üçünü gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ancak onları gerçekleştirebilirsek hedefimize ulaşabiliriz. Oysa ki aşağıdaki Enam 153'te geçen Allah'ın vasiyeti dördünü birden içeriyor. Ruhumuzu da, veçhimizi de, nefsimizi de, irademizi de kaplayan bir bütün. Bu bütünle her şeyi gerçekleştiriyoruz. Ruhumuzda, veçhimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim ediyoruz. Şimdi bu ahdimizin, yeminimizin nasıl dizayn edildiğine beraberce bakalım ve konunun dizaynına gelelim. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah bütün insanların sırtlarından o gün Elestü Rabbiküm ezeldik ezelde Elestü Rabbiküm gününde belki zaman da daha yoktu. Allah Teala insanları zamanın olmaması mümkün değil çünkü kainat yaratılmış olmalı ki Allah Teala bunu yapsın. Ama mümkün bir başka açıdan da daha kainat yaratılmadan evvel Allah Teala bunu vücuda getirebilir. Çünkü bütün nesillerin bir arada toplandığı kıyamet günü kadar kalabalık bir toplum Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkartıyor. Her bir çocuğunun sırtından onların çocuklarını çıkartıyor. Onların çocuklarının sırtından diğerlerini çıkartıyor. Böylece ilk insandan son insana kadar bütün insanlar Allah Teala'nın huzurunda şekilleniyorlar. Ve Allah Teala soruyor: "Elestü bi rabbikum?" Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki: "Bela, evet." Hepimize soruyor Allah Teala, hepimiz kalbimizle Allah'ın sözünü işitiyoruz. Bizim gibi konuşarak kulaklarımızdan bize seslenmiyor. O kendi sesiyle söylüyor, kalbimizde işitiyoruz. Ama biz sesle diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Kalu dediler ki bela, evet. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye fizik vücutlarınızı nefslerinize şahit tuttum diyor Allah Teala. Acaba neden bahsediyor Allah Teala? Bu arada bir şey olmuş olmalı ki buna şahit olmalı fizik vücutlar. Nefsin kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Ve bütün hepimiz diyoruz ki evet, şahidiz. Şimdi
acaba o gün neler oldu sualinin cevabına geliyoruz. Bu cevap Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Maide 7'de diyor ki, o gün, yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de bunun üzerine sizden misak da aldık diyor. Şimdi Allah Teala'nın dizaynına beraberce bakalım. Ne demişiz? İşittik, itaat ettik. Allah Teala Elestü bi Rabbiküm dedikten sonra bizden cevap alıyor. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala bizlere diyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden ahd istiyorum. Böylece vücutlarımız, şu fizik vücudumuz nasıl bir vücutsa, nefsimiz de aynı görüntüde bir vücut, ruhumuz da aynı görüntüde bir vücut. Üç vücudumuz da Allah'a yemin, misak ve ahd veriyor. İşte bu vereceğimiz henüz vermemiş. Şimdi Allah Teala gelecek, bizden isteyecek yapılması lazım gelen şeyleri. Bu yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz Âl-i İmrân suresinin 77. ayet-i kerimesinde yeminlerimiz olarak geçiyor. Onların yeminleri, eymanihim. Üç vücuda, vücutlarımıza ait olduğu için her aleme göre gözle görülür, elle tutulur bir vücudumuz var. Nefsiniz berzah aleminde fiziktir. Ruhunuz her alemde hem fiziktir hem de dilediği anda değildir. Fizik vücudunuz sadece zahiri alemde fiziktir. Ama her alemde fizik olabilen sadece ruhtur. Onun da asıl alemi emr alemidir. Öyleyse yemin, misak ve ahd dediğimiz bu müessesede bize ait olan, birbirinin aynı olan üç vücudumuz ayrı ayrı alemlere ait. Bu bakımdan hüviyet ayrılığı var. Allah'a verdikleri yeminler de farklı isimler alıyor. Yemin, misak ve ahd. Allah Teala o gün, Elestü bi Rabbiküm günü bizden o yemini aldıktan sonra, bela dedikten sonra, biz galu dediler ki bela, Allah Teala evet diyoruz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine? Evet, Rabbimizsin diyoruz. Peki sonra Allah Teala bize diyor ki, ben sizin Rabbinizsem o zaman diyor emirlerime itaat edin. Şimdi diyor size emirlerimi söyleyeceğim. Ey ruhlar, ben sizlerden yemin istiyorum. Affedersiniz. Ey ruhlar, ben sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden de ahd istiyorum. Ey nefsler, sizlerden de yemin istiyorum. Misak, ahd ve yemin. Üç vücudumuzun üç ayrı fonksiyonu var. Bir defa daha söyleyelim. Ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adı misak. Fizik vücudumuzun verdiği yeminin adı ahd. Nefsimizin verdiği yeminin adı yemin. Öyleyse Allah Teala'nın sözlerimi işittiniz mi sualine diyoruz ki evet işittik. Semina. Allah Teala ondan sonra bizden
yemin, misak ve ahd istiyor. Ahd istedikten sonra soruyor, sözlerimi işittiniz mi diyor. Üç ayrı yemin isteyen Allah Teala soruyor bize, cevap veriyor, semina işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ne oluyor? Ruhlarımız Allah'a misak veriyor, fizik vücutlarımız ahd veriyor, nefslerimiz de yemin veriyor. Böylece bizim üç vücudumuza ait yeminlerimiz ortaya çıkıyor. Geriye ne kalıyor? Bu noktada görünür olan ruhumuz ve içimiz, nefsimiz, hepsinden Allah-u Teala yemin, misak ve ahd almış. Bunlar bizim yeminlerimizi oluşturuyor. Üç tane vücuda ait olan üç yemin. Ama ondan sonra Allah-u Teala diyor ki, itaat ettiniz mi emrime? Yani yeminimi yerine getirdiniz mi? Bana yemin, misak, ahd verdiniz mi? Diyoruz ki, atana, itaat ettik. Yani sana yemin, misak ve ahd verdik. Allah-u Teala Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde burada durmuyor. Buradan sonrasını da söylüyor. O günü hatırlayın ki diyor, o gün sizden misak aldık diyor. Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın belirttiği bu misak, Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim cüz'i irademizden aldığı bir ilave. Adı misak. İlahi irade bizim irademizden bu eymanihim dediği, onların yeminleri dediği yeminler, yemin, misak ve ahd, üç vücudumuzun yeminleri tamamlandıktan sonra ilahi irade devreye giriyor. Ve ilahi irade bizim cüz'i irademizden misak alıyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin de misak, irademizin Allah'a verdiği yemin de misak adını alıyor. Ve irademizi de Allah'a teslim edeceğimize böylece söz vermiş oluyoruz. Şimdi konunun muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah Teala burada Allah'ın ahdinden bahsediyor. Ama 76. ayeti kerimesinde Âl-i İmrân suresinin Allah Teala buyuruyor ki, bela, hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi. Kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa. Allah muhakkak ki, o takdirde Allah muhakkak ki takva sahiplerini sever. Burada takva sahibi olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak. Yani buradaki insanların vücuda getirdiği ahit, 76. ayet-i kerimesinde, 77. ayet-i kerimesinde ahdullahi ve emanihimin, Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd yeminlerimiz ona ilave ediliyor. Allah'ın bizden istediği ahd, irademizin de teslimi, bunların hepsi. Bu dört tane teslim, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin teslimi bizim ahdimiz oluyor. O arada ahdihi diye geçiyor. Onların ahdi diye geçiyor. Kim? Onun ahdi diye geçiyor. Kim ahdini yerine getirirse, yani ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ettikten başka iradesini de Allah'a teslim ederse, o kişi neye eşit bir davranış biçimi sergilemiş olur?
Bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getiriyorlar. Öyleyse burada 76. ayet-i kerimesinde, Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde geçen bizim ahdimiz hem yeminimizin hem ahdimizin yerine getirilmesini ifade ediyor. Bizim ahdimiz Allah-u Teala'nın indinde 77. ayet-i kerimeyle bütünleştirildiği zaman oradaki ahdimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz noktadaki ahdimiz, yani aslında irademizin teslimi de ahd adını alıyor. Nasıl Allah'ın ahdi bizim irademizin teslimini içeriyorsa, bizim ahdimiz de gene irademizin teslimini içeriyor. Bu irademizin teslimi diğer üç teslimle beraber geleceği için 76. ayet-i kerimede olay bütünlenmiştir. Ahdimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ettiğimizi ifade ediyor. 77. ayet-i kerimesindeki Allah'ın ahdi irademizin teslimini, bizim yeminlerimiz ise ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimini ifade ediyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bizden istediği yemin, misak ve ahd, üç vücudumuza ait yeminleri, misakimiz de irademize ait olan ilahi iradeye irademizin verdiği yemini içeriyor. Öyleyse bu yeminin adı misak. İrademiz Allah-u Teala'ya misak veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında irademizin Allah'a verdiği misak aynı zamanda bizim ahdimiz. Bu misak tek başına irademizin teslimi olmasına rağmen, diğerlerini teslim etmeden misakimizi Allah'a teslim edemeyeceğimiz için misakimizin teslimi dört teslimi de içeriyor. Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesindeki ahd dördünü de içeriyor. Misakimiz sadece ruhumuzun Allah'a teslimini, ama ahdimiz hepsinin birden Allah'a teslimini içeriyor. Öyleyse ahd de iki tane hüviyet kazanıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd'dir. Dört vücudumuzun birden yeminlerini yerine getirmesi haline de Allah-u Teala bizim ahdimiz adını verdiği için dört yeminimiz birden de aynı anlamda kullanılıyor. Ahd olarak ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin yeminlerinin hepsi ahdimizi ifade ediyor. Allah-u Teala Ali İmran 76'da başka isim kullanmamış. Ahdlerini diyor. Ahdlerini yerine getirirse ve böylece bir hakkı takvanın sahibi olursa, Allah bilsin ki takva sahiplerini sever. Öyleyse şimdi tanımlamayı asli çerçevesine oturtmamız lazım. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ama aynı zamanda
irademizin Allah'a verdiği de misak, yeminler açısından konuşuyoruz. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, ama irademizin Allah'a verdiği yeminin de adı ahd. Yeminse nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Öyleyse her şey Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde muhteşem bir şekilde yer yerine oturuyor. Şimdi bu noktada bakalım. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bize ne söyleyecek? Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini yerine getirirler. Ne demek? Allah'ın ahdini idare ederler. Ruhlarında, beşiklerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Allah'ın ahdini yerine getirebilmek için Allah'ın ahdi irademizin teslimi. Ama irademizin teslimi diğerleriyle birlikte olacağı için dört teslimi içeriyor. Dört teslimi içerdiği için ve onlar misaklarını bozmazlar ifadesi, dört teslimi de gerçekleştiren bir kişinin misakini bozmaması hali. Şimdi aynı ayet-i kerimenin Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin sonunu alalım. La yenkudunel misak, misaklarını bozmazlar. Ne yaparmış? Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılması da misak. Allah Teala'nın dizaynı tam dört dörtlük olarak yer yerine oturuyor. Kavramları Allah'ın öğrettiği biçim ve standartlarda yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bütün güzellikler Allah'ın emirleri çerçevesinde gerçekleşir. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi cennet saadetinin 3. katına kadar bir şey ifade eder. Dünya saadetinin de yarısını. Burası ruhun Allah'a teslim edildiği yerdir. Fizik vücudun tesliminde dünya saadetinin %80'i elde edilir. 4. kat cennet elde edilir. Nefsin tesliminde 5. kat cennet, dünya mutluluğunun %100'ü. Rüşte ulaşıldığı zaman, raşidin olunduğu zaman, irşat olduğu zaman kişi, irşada ulaştığı zaman da diyebiliriz, hepsi aynı manayı ifade eder. Yani kişinin ihlas sahibi olduğu nokta. O kişinin ihlas sahibi olduğu noktanın ötesi kişinin iradesini Allah'a teslim etmesidir. 7. kat cennet, dünya saadetinin gene %100'ü. İhlasta 6. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dizaynı Allah-u Teala en güzel standartlarda gerçekleştirmiş. Ve hepimiz için mutluluğun yeminlerimize, misaklerimize, ahdlerimize ve
son misakimize, irademizin de Allah'a teslim edilmesine dayalı olduğunu hiç unutmayalım. Mutluluk seviyesi cennet saadeti ve dünya saadeti olarak iki ayrı ölçümle ölçülüyor. Görüyorsunuz ki dört teslimin dördünü de yapan ikisinin de zirvesine ulaşır. Dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. Adn cennetlerinin sahibi olur. İşte

Ahdiniz bir bütündür. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Yemininiz bir bütündür. Nefsiniz Allah'a teslim olmuştur. İradenizin misaki bir bütündür. İradeniz Allah'a teslim olmuştur. Emanet olan aslında sadece ruhtur. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti dağlara, yere ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar ve insana teklif ettik, insan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Yani emaneti yüklenenin fizik vücut ve nefs olduğunu ifade ediyor. Cahil ve nankör olmak nefsin muhtevası. Öyleyse mekan fizik vücut olduğuna göre o mekanda bir varlık daha var. Nefsimiz. Üç vücut bir arada yaşıyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra iki vücut olarak yaşıyorsunuz. Ama gece nefsiniz ayrıldığı zaman vücudunuzdan, ister tayin mekan yapın, ister rüya olarak olayı yaşayın. Zaten tayin mekanda rüyanın bilinçli olması hüviyetinde bir olay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda her şey öylesine güzel ki Allah'a karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte biz ona hayran oldunuz. Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hem cennet saadeti hem de dünya saadeti sizlerin olsun sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşad ve mürşit. Bu kelimelerin kökü rüşttür. Rüşt bir yetkinin ifadesini taşır. Bir olgunluk müessesesinin adıdır.

Mürşit, Rüşte, Erdiren, Rüşte sebebiyet veren kişidir. İrşad, aydınlanma, aklanma, Allah yolunda yücelme, yükselme konularının temin edildiği bir zemini ifade eder. Mürşid, irşad eden kişidir. Allah yolunda bilgi sahibi kılan, aynı zamanda manevi tekamülünü de kişinin gerçekleştiren, yani iç dünyasında o kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlamasını, muhtevasını alan bir değişim. Nefs tezkiyesi, bir insanın nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolduğu noktayı işaret eder. Bu, irşadın yarısıdır. Nefs tasfiyesi ise nefsin kalbinin kişinin daimi zikre ulaşmasıyla %100 nurlarla dolmasını ifade eder. İşte ulaşılması lazım gelen hedef budur. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiiyet farzdır. Bu rüştün başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de temel başlangıcı ifade eder. Çünkü dileyen kişi aslında Allah Teala'dan mürşidini dileyendir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin irşad olabilmesi bir mürşide mutlaka tabi olmasını gerektirir. Tabiiyet yok. Kişi irşad olmak istiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Hiç kimse tabi olmadıkça irşad olamaz. Neden olmaz? Çünkü ancak kişi tabi olduğu takdirde o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onları Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor Allah Teala. Öyleyse bütün irşat müessesesi mutlaka bir mürşide ihtiyaç gösterir. O mürşidin de mürşidi Allah'tır. İrşat makamı Allah ile direkt ilişkiye geçebilen bir muhteva taşır. Bir kişinin irşat makamına tayin edilebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Sonra mürşidine tabi olması lazım. Bu tabiiyetle beraber ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. 7-8 aylık bir devre içinde. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Sonra bu kişiyi zikrini arttıracak ve fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Sonra kişi daimi zikre ulaşacak, nefsini de Allah'a teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. Yani tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe edecektir. Sonra da iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınacaktır. İşte böyle bir insan mürşit olmuştur. İrşada memur ve mezun kılınan kişi
mürşittir. Görevi irşad etmektir. İrşad etmek görevi kişinin Allah'ın yardımı olmaksızın başarabileceği bir işlev değildir. Çünkü öyle bir kişiden el almak gerekiyor ki oradan el alana cereyan geçsin. Cereyanın geçmesi asıldır. Cereyanın geçişi ilk defa Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmasıyla başlamıştır. Bildiğiniz gibi her sene yaklaşık bir ay süreyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mağaraya çekilirdi. Hira Dağı'ndaki mağaraya ve orada bir ay kalırdı. Yalnız kuru ekmek ve su bulundururdu yanında. Başka hiçbir yiyecek bulundurmazdı. Ondan da pek az yerdi. İşte böyle bir çıkışında Cebrail Aleyhisselam bembeyaz elbiselerle indi ve ona göründü. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hepinizin bildiği gibi okuması yazması yoktu. O ümmiydi. Ümmi Nebi Resul'dü. Ümmi okuma yazma bilmeyen Nebi Peygamber, Resul, Risaletin sahibi.

Rezki insanlar Resul kelimesiyle Nebi kelimesini hep birbirine karıştırmışlardır. Ters mana verilmiştir bunlara. Nebileri mesela kendine kitap verilmeyen peygamberler, Resulleri de kendine kitap verilen peygamberler olarak tarif etmiştir bizim eski alimlerimiz. Ve bu Kur'an-ı Kerim'e hiç uymayan bir tariftir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Resuller hepsi peygamber değildir. Bütün peygamberler mutlaka resuldür. Yani bütün nebiler mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Bir kısmı veli resuldür, bir kısmı nebi resuldür. Nübüvvet müessesesi yani peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz rahmetli olduğu zaman, rahmeti Rahman'a kavuştuğu zaman son nebinin, son peygamberin aramızdan ayrıldığını biliyoruz. Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin sonuncusudur. Ve Allah'ın Resulüdür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir elbette aynı zamanda Resul'dü. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Hiçbir nebi gelmemiştir ki o aynı zamanda da Resul olmasın. İki kavram bütün nebiler için birlikte geçerlidir. Ama bütün resuller nebi değildir. Sadece peygamber olan resuller için nübüvvet söz konusudur. Peygamber olmayan resuller için velayet söz konusudur. Allah Teala diyor ki biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız. Öyleyse bütün kavimlere Allah Teala mutlaka resul gönderiyor. Aynı zamanda hiçbir kavmi resulsüz bırakmadığını söylüyor Allah Teala. Bütün zaman devrelerinde, bütün kavimlerde mutlaka onların lisanıyla konuşan bir resul mevcuttur İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada bütün devirlerde, bütün kavimlerde resuller var olacaktır kıyamete kadar. Bir resul öldüğü zaman Allah Teala mutlaka onun yerine yeni bir resulü tayin eder. Hiçbir kavim, hiçbir devrede resulsüz kalmaz. Bu gerçeklerden hareket ettiğimiz zaman irşad sahibi olanların, gerçek irşadın en üstün sahiplerinin nebiler olduğunu görüyoruz. Yani nebi resuller. Bundan sonraki kademe veli resullerdir. Bundan sonraki kademe resul olmayan velilerdir. Veli, Allah dostu demek. Evliya da veliler demek, dostlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Allah Teala bizlere her fırsatta sizlerle sohbet etmek imkanını veriyor. İşte irşat ve mürşit konusunda gene birlikteyiz. Mürşit kimdir? İrşad edendir. Mürşit kimdir? Rüşte erdirendir. Daha başka bir ifadeyle rüşte ulaştırmaya vesile olandır. Asıl sahip Allah'tır. İrşadın gerçek sahibi Allah'tır. Kişi daim zikre ulaştığı zaman, ulalibap olduğu zaman onun özelliği artık Allah ile direkt olarak konuşabilme yetkisinin kendisine verilmesidir. Bu kişi mürşit mi olmuştur? Hayır, olmamıştır. Ulalibap makamı mürşitlik makamı değildir. Ama Allah ile konuşabilme yeteneğine sahip olmuştur kişi. Kalp gözü açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini kalbinin gözüyle görebilir. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp kulağıyla.

Böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O ehli hükümdür. Ehli hikmettir. Yani bir hüküm vermesi gerektiği zaman Allah'a sorarak hüküm vereceği için ehli hükümdür. Hem de hikmet ehlidir. Normal standartların ötesinden bir şeyleri Allah-u Teala ona ulaştırırsa, o da başkalarına ulaştırır. Hikmetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın irşat makamına ulaşabilmesi, bütün insanlar gibi bir seyir takip eder. Bu kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemeyen hiç kimse Allah'ın rahmetine ve fazlına, Allah'ın fazlına kavuşamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona yardıma başlar. Her şey o dilekle başlar. Allah Teala onun kalbine mürşit ihtiyacını yerleştirir. Bir mürşide tabi olmak ihtiyacını duyar kişi. Bunun için hacet namazını kılacaktır gecenin birinden sonra kalkacaktır, boy abdesti alacaktır ve hacet namazını kılacaktır, mürşidini soracaktır Allah'tan.

Allah Teala ona mutlaka, eğer gerçekten kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse, mutlaka mürşidini gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın kendisine mutlaka mürşidini göstereceği bir zemini oluşturur. Kişi bunun için hacet namazını kılacaktır ve Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşat müessesesi kişinin manevi kemalidir, olgunlaşmasıdır. Biliyorsunuz ki İslam 7 safa ve 4 teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. Bu müessese hacet namazı kıldığında kişiyi mürşidine götürür. Mürşidi gösterir Allah-u Teala. Kişi ulaşır, tabi olur. Tabiyet 2. safhadır. İrşad olmanın 1. safhası tabiyettir. Tabiyetle irşat başlar. Tabiyetten evvel irşat mevzesi yoktur. Tabiyetten evvel kişi kendi kendine ne kadar ilim öğrenebilirse onu öğrenebilir. Tabiyetten evvel kişide manevi bir tekamül söz konusu olmaz. Tabiyetle beraber Allah'ın cereyanı mürşitten müride geçer. Mürit, Allah'a ulaşmayı murad eden demektir. Mürşit de o kişiyi o hedefe götüren, ulaştıran kişidir. İrşad eden. Rüşt, kişinin olgunlaşmasının ismidir. Kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine tabiyetten sonra Allah'ın katından gelen rahmet nurlarından %2'si o kişinin kalbine daha mürşidine tabi olmadan evvel girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Böyle o kişi zikir yaparsa onun kalbine %2 rahmet nurunu gönderir Allah-u Teala. Bu mürşide tabiyetten evvelki bir keyfiyettir. Tabiyetten sonra artık %7'lik nurlar gelecektir. Adım adım %1, %2, %3 derken %7 fazıl isimli nurlar o kişinin zikriyle Allah'ın katından gelir. Kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Ve Allah Teala o kişinin kalbine, mürşidine tabiye sırasında en başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermiştir. Artık o kişi muhafaza altındadır. Hem de kalbine Allah imanı yazar. Müdadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Kalbe yazılan iman kelimesi son derece önemli bir keyfiyeti ifade eder. Çünkü kişinin kalbine iman kelimesi yazıldığı zaman bu bir çekim alanıdır, cazibe merkezidir. Allah'ın katından kişi zikrettiği zaman inen rahmetle faz ve rahmetle salavat. Fazıllar beraberinde evvela salavat nurları beraberlerinde evvela fazılları getirirler. Evvela %2 rahmet nuru girer kişinin kalbine. Sonra da fazıllar girmeye başlar. %2 rahmet nurunun ötesinden artık %7'lik rakamlarla
konu devam edecektir. Birinci %7 fazıl o kişinin ruhuna girip yerleştiği zaman mürşidine tabiye sırasında o kişinin vücudundan ayrılarak mürşidin sahip olduğu dergaha, hangi dergahtaysa, hangi dergahın sahibi ise o mürşid, onun dergahına ruhu otomatik olarak ulaşır ve oradaki onarlık irşad olma yolunda olan ruhların arasına karışır. Ruhlar 7 tane gök katını aşacaklardır. 7 gök katından sonra 7. katta 7 tane alem geçeceklerdir. Ondan sonra Sittetin Müntaha'ya ulaşacaklardır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Ruhun bu yolculuğu Allah'ın zatında yok olmaya kadar götürür kişiyi. Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın zatında fani olmaktır bu. Allah'ın katında tekrar oradan ayrılan ruhlar Allah'ın katındaki tahtlarda, altın tahtlarda yerleştirilir. Orada kalırlar, boşluktaki arşı tutan melekler tarafından tutulan tahtlarda otururlar ve de huzur namazının 7 safhasına da iştirak ederler. Günde 7 vakit namaz kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İrşad, bir kişinin Allah'a doğru yola çıkmasıyla başlayan bir müessesidir. Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'ın ömürşünü gösterir, gider tabi olur. 14. basamakta kişi mürşidine tabi olur. Tabi olunca Allah'tan mürşidini sorduysa, Allah'a ulaşmayı denemişse, Allah'tan mürşidini sormuş ve Allah ona mürşidini göstermişse, mutlaka bu tabiyette o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli yükselme başlar. Evvela birinci kata kadar çıkabilen ruh, sırasıyla 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına yükselecektir. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Bu bir manevi tekamüldür. Kemal derecelerinde yükselmedir. Ve neticede kişinin ruhu zikir hücrelerinde gerekli zikri tamamladıktan sonra ancak Allah'ın zatına ulaşır. Bu bir son mudur? Hayır. Bu ruhun gerçek sahibine Allah'ın ruhu olduğu için onun sahibi olan Allah'a teslimidir. Bir insan eğer yaşadığı süreç içerisinde ruhunu Allah'a teslim etmezse öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları o ruhu Allah'ın zatına ulaştırırlar. Yani Allah'ın ruhu her halükarda Allah'ın zatına mutlaka döner. Bu dönüşün muhtevasında ya ölüm söz konusudur, kişi ölünce ruh o fizik vücut için bir beraberliği artık oluşturamaz. Fizik vücut ölmüştür, bir görüntü haline ulaşmıştır. Ve de fizik vücut o ruh için içinden geçirebilen bir görüntüdür sadece.
Ve böyle olan ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun beraberindeki melekler Allah'a ulaştırırlar. Ruh için geliş Allah'tır, dönüş Allah'adır. Allah ruhundan üfürür kişiye doğar doğmaz. Bütün insanlar doğdukları zaman bir ruhun sahibi değildir. Ama Allah onlara ruhundan üfürür. Ve nefâ ihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Sevgili kardeşlerim, ruhun teslimi bir son değildir. Ruhun teslimi herkese Allah'ın karşılıksız olarak verdiği bir nimettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Böyle dediği için Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Peki bu bir son mudur? Hayır, değildir. Bu ruhun onun gerçek sahibi olan Allah'a teslimidir. Herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala söz vermiştir. Bana ulaşmayı dileyin yeter diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Sizi üçüncü kat cennetime nail edeceğim. Nefs tezkiyesini gerçekleştirip dünya mutluluğunun yarısını da size yaşatmayı garanti ediyorum diyor. Bu zikrinizi bozmazsanız günde 3 saatlik yaklaşık bir zikir sizi bir ömür boyu bu mutlulukta tutarım diyor. Dünya mutluluğunun yarısını size yaşatırım. Öldüğünüz zaman da kıyametten sonra üçüncü kat cennete girersiniz. Ama Allah'ın yolu burada bitmiyor. Allah Teala fizik vücudun tesliminde üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuşu gerektirir. Bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi için günde 18 saatlik bir zikri gerçekleştirmesi gerekir. Yani 3 saatlik zikir 6 kat artacaktır ki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilsin. Zaten bu kişi 6 saat falan uyuyacaksa uyanık olduğu bütün devrelerde zikrini daim edecektir. Ama kişi eğer yastığını kulağına göre ayarlar da kıbleyi sağ alarak yatarsa ve sağa dönük olarak uyursa kulaklarında, sağ kulağında kalbinin atışlarını hissedecektir. Onun için sağa dönerek yatmak, kıbleyi sağa almak İslam'da usuldür. Ve de kulaklar yastığın üzerindeyken kalbin atışlarını net olarak hissederler. Kalp Allah diye atar. Çift eceyle devamlı Allah kelimesini tekrarıyla atar. Ve kişi eğer bu tempoya paralel olarak dilini de kımıldatmadan iç sesiyle Allah kelimesini tekrar ediyorsa bir gün kendisini uyandığında iç dünyasında Allah kelimesini tekrar ederken bulacaktır. İşte o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ne olur? Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman kişi dünya mutluluğunun bir kısmını yaşayabilir gene. Fizik vücudun tesliminde nefsin kalbi %80 nurlarla doludur. Mutlulukta
O kadardır. Ama kişi ne zaman ki bu kulağını oraya dayayıp da zikrini devam ettirip sabahleyin uyandığı zaman kalbinin atışlarını duyuyorsa, içindeki sesin Allah Allah Allah diye tekrar ettiğini duyuyorsa, işte o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu kişi ulul elbab makamının sahibidir. Mutlaka kalp gözü açılır. Mutlaka kalp kulağı açılır. Allah ile konuşma faslı başlar. Allah Teala o kişiyi bununla mükafatlandırır. Ve bu kişi daimi zikre ulaştı diye mürşit mi olmuştur? Hayır, olmamıştır. Sadece daimi zikre ulaşmıştır. Ama kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Bundan sonrası var mı? Evet, var. Bu kişiyi Allah Teala bir gün tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbe-i nasuha davet edince o kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren kişi muhlis olur. Ama mürşit olamaz. Mürşit olabilmesi için Allah Teala onun günahlarını evvela örter, sonra sevaba çevirir ve ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap eder. İşte bu kişi irşat makamının sahibi olmuştur, mürşit olmuştur. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olduğu müjdesini verir. O kişi Allah'la her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Her zaman sorar, her zaman Allah Teala cevabını mutlaka verir. Peki, ulul elbab makamının ötesinde makam var mı? Bu işte tövbe-i nasuha davet edildiği zaman İhlas makamı var. Kişi muhlis olur. Peki iradesini Allah'a teslim ettiği zaman ne olur? Salihlerden olur. Salihlerin gideceği yer adın cennetleridir. Cennetlerin en üstünü. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki mürşit olmak İrşat makamını Allah Teala ve Takatas Hazretleri tarafından tayin edilmek bir insan için bu dünyadaki en büyük mazhariyettir. Normal standartlardaki bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah kişiyi irşat makamına tayin eder. Bu kişinin bu istikamette bir problemi olması söz konusu değildir. Çünkü her şeyi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Ha, Allah Teala onun her sualine mutlaka cevap verecek midir? Lütfederse verir. Ama her zaman verdiği de bir vakadır. Ama bu Allah'ın lütfu keremindendir. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım bir güzellik var mı? Evet. Bütün insanlar Allah'ın indinde güzellikleri yaşamak yetkisinin imkanının sahibidirler. Bu saydığımız basamakları Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan bir
çıkış noktasından itibaren mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması, yedi tane gök katını aşması, Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradenin teslimi ayrı ayrı safhaları gösterir. Ama kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmişse Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınır. Başın üzerine de kendi ruhu getirilir. Böylece nurları artan bir kişi olur. Başın üzerine salah nuru Allah-u Teala tarafından getirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi irşat makamlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِمَا عَاتِنَا غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.

Fatiha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün malikidir. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istiane mürşidimizi isteriz. Bu istianenle bizi sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet et, ulaştır. O sırat-ı müstakim ki, başlarının üzerlerine devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil. Bakara Suresi Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar takva sahipleridir ki gaybe, gayb de Allah'a iman ederler, namazlarını kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, başkalarına verirler. Onlar takva sahipleridir ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere, bütün semavi kitaplara iman ederler. Ve onlar ahirete, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakın hasıl ederler. Yakın seviyesinde kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte onlar muflihundurlar. Felaha, kurtuluşa erenlerdir. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir, birdir. Onlar mümin olmazlar. Allah onların kalplerinin üzerini ve işitme, sem'i hassasının üzerini mühürledi. Ve görme, basar hassasının üzerine gışavet, perde çekti. Onlar için azim, büyük azap vardır. Ve insanlardan bir kısmı derler ki, biz Allah'a ve ahiret gününe, hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağı güne iman ettik. Ve onlar mümin değillerdir. Zannederler ki Allah'ı ve amenu olanları aldatırlar. Ve onlar kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında da olmazlar. Onların kalplerinde maraz, hastalık vardır. Allah da bu sebeple onların hastalığını artırdı. Tekzip etmiş olmaları, Allah'a ulaşmayı yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır. Onlara Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, kalpleri engelli ve başkalarını hidayetten men ettikleri için Allah'ın hastalıklarını artırdığı insanlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın, başkalarını Allah'ın yolundan men etmeyin denildiği zaman, biz sadece ıslah edeceğiz dediler. Gerçekten onlar, fesat çıkaranlar onlar değil mi? Ve lakin farkında değiller. Ve onlara, insanların inandıkları gibi siz de amenu olun, Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman, o sefihlerin, akılsızların iman ettiği gibi mi amenu olalım dediler. Gerçekten onlar kendileri sefih değiller mi? Ve lakin bilmiyorlar. Ve amenu olanlarla buluştukları zaman biz iman ettik dediler. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay eden kimseleriz dediler. Allah da onlarla istihza alay eder ve onlara mühlet verir. Kendi azgınlıkları, isyanları içinde bocalarlar. İşte onlar o kimselerdir ki hidayetle dalaleti satın aldılar. Fakat onların ticareti onlara hiç kar sağlamadı ve hidayete ermiş değillerdi. Onların durumu
ateş yakıp böylece çevresindeki şeyleri aydınlattığı zaman Allah'ın nurlarını giderdiği ve onları karanlıklar içinde bıraktığı kimselerin durumu gibidir. Artık onlar göremezler. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Veya onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarıyla tıkarlar. Ve Allah kafirleri kuşatandır. Şimşek neredeyse onların gözlerini kamaştırır. Onları her aydınlatmasında onun ışığında yürürler. Ve onların üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, onların duymalarını da görmelerini de elbette giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. O Allah ki yeryüzünü sizin için döşek ve göğü bina kıldı ve gökten su indirdi ve böylece onunla mahsullerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler kılmayın, putlar editmeyin. Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden, Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, o zaman onun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi de davet edin. Eğer siz sadıklarsanız. Fakat eğer yapamazsanız ki asla yapamazsınız, o takdirde kafirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Ve iman edip ıslah edici, nefsi tezkiye ve tasfiye edici amelde bulunanlar için altlarından nehirler akan cennetler olduğunu müjdele. Oradaki meyvelerden ve mahsullerden bir rızıkla her rızıklandırılışlarında, işte bu bizim daha önce de rızıklandırıldığımız, yediğimiz şeydir, dediler. Ve ona dünyadaki rızıklarına benzer, lezzet ve nefaset bakımından çok üstünü verilmiştir. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği, hatta onun üstünde olanı da misal vermekten çekinmez. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ise, Allah bu misalle ne demek istedi derler. Allah onunla birçoğunu dalalette bırakır. Birçoğunu da onunla hidayete erdirir. Ve fasıklardan başkasını dalalette bırakmaz. O fasıklar, kalu bela günü Allah'a verdikleri misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ve başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına da mani olurlar. Ve bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar kazandıkları pozitif dereceler negatif derecelerden az olup hüsranda olanlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Kıyamet günü sura üfürüldükten sonra siz ölü yediniz. Sonra sizi kıyamet günü zaman tersine çalıştığı için diriltti. Sonra sizi sura ikinci üfürülüşünde yeniden öldürecek. Sonra sizi sura üçüncü defa üfürüldüğünde diriltecek. Sonra indi ilahide ona döndürüleceksiniz. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sonra kudret ve iradesiyle göğe yönelip onları da yedi kat gök olarak düzenledi. Ve o alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Ve Rabbin meleklere, muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım demişti. Melekler de, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz, dediler. Rabbin de, muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim, buyurdu. Ve Allah,
Adem'e Allah'ın isimlerinin hepsini bu isimlerdeki hikmetleri öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek dedi ki, haydi sadıklardan iseniz bunları isimleriyle bana haber verin, söyleyin. Melekler, seni tenzih ederiz dediler. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, en iyi bilensin, hakimsin, hikmet sahibisin. Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver, bildir dedi. Adem, onları isimleriyle onlara bildirdiği zaman, Allah meleklere, ben size demedim mi? Muhakkak ki ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim. Ve sizin açıkladığınız ve içinizde gizlemiş olduğunuz şeyleri de bilirim dedi. Ve meleklere, Adem'e secde edin dediğimiz zaman iblis hariç, onlar hemen secde ettiler. İblis direndi ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Oradaki yiyeceklerden

buyurdu. Muhakkak ki o tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Biz dedik ki, hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size mutlaka hidayet gelecektir. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidir, orada ebedi kalacak olanlardır. Ey İsrail oğulları! Sizi nimetlendirdiğim o nimetimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin. Ve böylece ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Sizleri vaat ettiğim cennetimi alayım. Ve ahdinize sadık kalmakta artık sadece benden korkun. Sizin yanınızda olanı, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim şeye, Kur'an'a iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ve ayetlerimi az bir bedelle satmayın. Ve artık sadece bana karşı takva sahibi olun. Ve hakkı batıl ile karıştırmayın, örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. Ve çünkü siz biliyorsunuz. Ve namazı kılın, ikame edin ve zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. İnsanlara birri, tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Ve siz kitabı okuduğunuz halde hala akıl etmiyor musunuz? Allah'tan sabırla ve namazla istiyane özel yardım isteyin. Ve muhakkak ki o, hacet namazı ile Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak, huşu sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Onlar o huşu sahipleri ki, Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarına ve sonunda ölümle ona döneceklerine yakın derecesinde inanırlar. Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Ve bir kimseden diğer bir kimseye bir şeyin ödenmeyeceği ve ondan hiç kimseden bir şefaatin kabul edilmeyeceği ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım edilmeyeceği günden sakının. Ve sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık ki onlar size kötü azap ediyorlar. Oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve sizin için denizi yarmış, böylece sizi kurtarıp Firavun ailesini boğmuştuk. Ve siz de bunu görüyordunuz. Ve Musa'ya Tur Dağı'nda 40 gece beraberlik vaat etmiştik. Sonra siz hemen onun ardından Samiri'nin altından yaptığı buzağı tanrı edindiniz. Ve siz zalimlersiniz. Sonra sizi bunun buzağı ilah edinmenin ardından affettik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ve umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa aleyhisselama kitap ve Furkan vermiştik. Ve Musa aleyhisselam kavmine, ey kavmim, buzağı ilah edinmenizle muhakkak ki siz kendi nefslerinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin. Artık nefslerinizi birbirinizi öldürün. İşte bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Böylece o tövbenizi kabul buyurdu. Muhakkak ki o tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ve ya Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım yakaladı ve siz de bunu görüyordunuz. Sonra umulur ki böylece siz şükredersiniz diye ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Ve bulutu sizin üstünüze gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve o zaman demiştik ki, bu kasabaya girin. Böylece onun nimetlerinden dilediğiniz yerden bol bol yiyin.

kapıdan secde ederek girin ve hıtta günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz deyin. Biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim, günahlarınızı sevaba çevirelim ve muhsinlere nimetlerinizi artıracağız. Böylece o zalimler sözleri kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de fıska düştüklerinden dolayı o zulmedenlerin üzerine gökten korkunç bir azap indirdik. Ve Musa aleyhisselam kavmi için su istemişti. Bunun üzerine asanla taşa, kayaya vur dedik. Böylece ondan, kayadan 12 pınar fışkırdı. İnsanların hepsi kendi içeceği yeri, pınarını bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için ve sakın azıp yeryüzünde fesat çıkaranlar olmayın.

0: Ve siz, ey Musa, biz bir çeşit yemek yemeye sabredemeyiz. Artık bizim için Rabbine dua et. Bize yeryüzünün yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın demiştiniz. Musa aleyhisselam, hayırlı olanı daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin, sizin istediğiniz şeyler muhakkak ki orada var demişti. Sonra da onların üzerlerine zillet, sefalet ve fakirlik damgası vuruldu. Ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayıdır. İşte bu ceza asi olup isyan edip haddi aşmış olmaları sebebiyledir. Muhakkak ki amenu olanlar ve Yahudi, Hristiyan ve Sabi olanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe inandı ve ıslah edici ameller işlediyse, nefsini tezkiye ettiyse artık onların mükafatları Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Sizin misakınızı, yeminlerinizi aldığımız zaman Tur Dağı'nı üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyleri kuvvetle alın, sarılın ve onun içindeki şeyleri zikredin, hatırlayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra bunun misakın arkasından siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Ve andolsun ki siz, İçinizden cumartesi günündeki avlanma yasağını çiğneyenleri biliyordunuz. O zaman onlara, hakir aşağılık maymunlar olun dedik. Böylece onu bu cezayı hayatta olanlara ve onların arkasından gelecek olanlara bir ibret ve takva sahipleri için bir öğüt kıldık. Ve Musa aleyhisselam kavmine, muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar, bizimle alay mı ediyorsun? Dediler. Musa aleyhisselam onlara, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım, dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun ne vasıfta olduğunu bize açıklasın. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka ne genç ne de yaşlı, ikisinin ortası yaşta bir inektir. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun rengi nedir bize açıklasın. Musa aleyhisselam, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inektir, dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun nasıl olduğunu bize açıklasın. Gerçekten o inek bize göre diğerlerine benziyor. Ve eğer Allah dilerse, muhakkak ki biz kesilmesi emrolunan ineğe mutlaka ulaşırız. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka boyunduruk altına alınmamış bir inektir. Toprağa sürmez, ekin sulamaz, salmadır. Onda alaca leke yoktur. Dediler ki, İşte şimdi hakikati getirdin, tam tarifini yaptın. Bunun üzerine onu, o vasıfta olan ineği bulup kestiler ve az kalsın bunu yapmayacaklardı. Ve siz bir adam öldürmüştünüz, sonra da katilini saklayarak onun hakkındaki suçu birbirinize yüklemiştiniz. Oysa Allah, gizlemiş olduğunuz şeyi açığa çıkarandır. Bunun üzerine biz, onun, İneğin bir parçasıyla ona, öldürülen adama vurun dedik. O zaman ölen kişi dirilip katilini söyledi. Allah işte böyle ölüleri diriltir ve size ayetlerini, kudretini gösterir. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Sonra bunun, bu mucizenin arkasından kalpleriniz gene kasiyet bağladı, katılaştı ve karardı. Öyle ki taş gibi. Hatta daha da katı oldu. Ve gerçekten taşlardan öyleleri vardır ki ondan nehirler fışkırır. Ve gerçekten onlardan taşlardan öyleleri vardır ki yarılır, böylece içinden su çıkar. Ve mutlaka onlardan, taşlardan öyleleri vardır ki Allah'a karşı duyduğu huşudan yuvarlanıp aşağıya düşer. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey müminler! Hala onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir fırka grup vardı ki Allah'ın kelamını işitirler, sonra onu akıl ettikleri, anladıkları halde bile bile tahrif ederler.
1: Ve onlar amenu olanlarla, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle mülaki oldukları, karşılaştıkları zaman amenu olduk dediler. Yalnız kaldıkları zaman birbirlerine, Allah'ın size açıkladığı şeyleri Resulullah hakkında bildirdiklerini, Rabbinizin katında size karşı onu hüccet, delil göstersinler diye mi onlara, müminlere anlatıyorsunuz? Hala akıl etmiyor musunuz? Dediler.
0: Ve onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi, kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Ve onlar sadece zanda bulunuyorlar. Artık elleriyle emaniye bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu, bu yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı ve yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle. Ve emaniyeye tabi olanlar, ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak, günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz dediler. De ki, Allah katından bir ahd mi edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız, Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır, sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmış ise, işte onlar artık ateş ehlidir ve orada devamlı kalacak olanlardır. Ve amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenler, işte onlar cennet ehlidir ve orada cennette devamlı kalacak olanlardır. Biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kul olmayın, ana babaya, yakınlara, akrabaya, yetimlere ve miskinlere ihsanda bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı hakkıyla kılın, zekatı verin diye misak almıştık. Sonra da sizden pek azınız hariç misakınızdan geri döndünüz ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Ve birbirinizin kanlarını dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayın diye sizden misak almıştık. Siz de bunu, misakınızı ikrar etmiştiniz, kabul etmiştiniz ve sizler buna şahitsiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz. Sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz ve onlara karşı günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar size esir olarak gelseler, onların yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmış olduğu halde, onların yurtlarında kalmalarına izin vermeyip fidye karşılığı değiştirirsiniz. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında ancak rezilliktir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değildir. İşte onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahirete karşı satın almışlardır. Bu sebeple azap onlardan hiç hafifletilmez ve onlar yardım da olunmazlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra ard arda resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık deliller verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Öyle ki nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz.
1: Ve dediler ki, bizim kalplerimiz kılıflıdır. Hayır, Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Bu sebeple ne kadar az iman ediyorlar.
0: Ve onlara Allah katından onların beraberindeki şeyi Tevrat'ı tasdik eden bir kitap Kur'an geldiği zaman onu kabul etmediler. Kur'an gelmeden önce kafirlere karşı zor durumda kaldıklarında Tevrat'ta bahsi geçen ahir zaman peygamberi adına fetih ve zafer için Allah'tan yardım istiyorlardı. Oysa o Tevrat'ta vasfı bildirilen peygamber onlara gelince onu inkar ettiler. Bu yüzden Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Onların Allah'ın kullarından dilediği kimse üzerine fazlından indirmekte olduğuna, vahye, haset ederek Allah'ın indirdiği şeyi inkar etmeleri ve onunla kendilerini sattıkları şey ne kötü. Böylece gazaptan gazaba uğradılar ve kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz bize indirilene iman ederiz dediler. Ve onun arkasındakini ondan sonra geleni inkar ederler. Ve o Kur'an haktır ve onların yanındakini tasdik edicidir. De ki eğer siz müminler iseniz bundan önce niye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Ve andolsun ki Musa aleyhisselam size beyineler, açık delillerle geldi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz ve siz zalimlersiniz. Ve sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik. Size verdiğimiz şeyi, Tevrat'ı kuvvetle alın ve emirlerimizi işitin demiştik. İşittik ve isyan ettik dediler. Küfürleri sebebiyle buzağa sevgisi onların kalplerine içirildi, yerleştirildi. De ki, eğer siz mümin kimseler iseniz, imanınızın onunla size emrettiği şey ne kötü? De ki, Allah katındaki ahiret yurdu, başka insanların değil de sadece size has özel ise, o halde eğer sözünüzde sadıklarsanız, ölümü temenni edin. Ve elleriyle takdim ettikleri günahları sebebiyle onu, ölümü, ebediyen asla temenni etmezler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Ve onları hayata karşı mutlaka insanların en hırslısı bulursun. Ve hatta o şirk koşanlardan her biri şayet 1000 sene ömürlendirilse yaşamayı ister. Onun ömrünün uzatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Kim Cibril'e düşman oldu ise ona de ki, halbuki muhakkak ki o Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle onu, Kur'an'ı onların ellerindeki daha önce kitapları tasdik edici ve müminlere bir hidayet rehberi ve müjde olarak senin kalbine indirdi. Kim Allah'a ve onun meleklerine ve onun resullerine ve Cebrail'e ve Mikail'e düşman oldu ise, o takdirde muhakkak ki Allah kafirlere düşmandır. Ve andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Ve bunları fasıklardan başka kimse inkar etmez. Ve onlardan bir kısmı bir ahd yaptıkları zaman her defasında onu naksettiler mi, bozdular mı? Evet, bozdular. Onların çoğu iman etmezler.
1: Ve onlara Allah'ın katından yanlarındaki kitabı tasdik eden, doğrulayan bir Resul geldiği zaman kitap verilenlerden bir kısmı sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği, okuduğu şeylere tabi oldular, uydular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve Babil şehrindeki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Ve oysa onlar, biz sadece bir fitneyiz, sizin için bir imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ve de onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir. Ve onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyorlar. Andolsun ki onlar onu, sihri ve ona ait bilgileri satın alan kimsenin ahirette bir nasibe olmadığını kesin olarak öğrendiler. Elbette onunla sihre karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Eğer onlar amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ve takva sahibi olsalardı, mutlaka Allah'ın katından kendilerine verilecek sevap elbette daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey amenü olanlar! Ra'ina, bizi gözet demeyin. Ve unzurna, bize bak deyin. Ve Allah'ın hükmünü dinleyin, işitin. Ve kafirler için elim azap vardır. Ehli kitaptan kafir olanlar ve müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize hayırdan rahmet ve fazl indirilmesini istemezler. Ve Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Ve Allah büyük fazl sahibidir. Biz bir ayetten neyi nesedersek, kaldırırsak ve değiştirirsek veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkünün ona, Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Ve sizin için Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur. Yoksa siz de daha önceden Musa Aleyhisselam'a sorulduğu gibi Resulünüzü ondan şüpheye düşerek sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse artık o doğru yoldan, sırat-ı müstakimden, Allah'a ulaştıran yoldan sapmıştır. Ehli kitaptan çoğu hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürebilmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Artık Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve namazı ikame edin, kılın. Zekatı verin. Nefsleriniz için hayır olarak ne takdim ettiğiniz, sunduğunuz ise onu Allah'ın indinde bulursunuz. Muhakkak ki Allah amellerinizi en iyi görendir. Ve dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kimselerden başkası asla girmeyecektir. Bu onların emaniyesidir, zan ve kuruntularıdır. Eğer siz sadıklar iseniz delilinizi getirin de. Hayır, öyle değil. Kim vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olur. Artık Rabbini katında onun ecri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve Yahudiler dedi ki, Hristiyanlar bir şey, hak bir din üzere değildir. Hristiyanlar dedi ki, Yahudiler bir şey, hak bir din üzere değildir. Halbuki onlar her iki tarafta kitabı tilavet ediyorlar, okuyorlar. Bunun gibi bilmeyenler de onların sözleri gibi sözler söylediler. Artık Allah ihtilaf ettikleri şey hakkında kıyamet günü onların aralarında hüküm verecektir. Ve Allah'ın mescitlerinde onun adının zikredilmesini men eden, yasaklayan ve onların mescitlerin harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? İşte onların korkmadan oraya mescitlere girmesi olamaz. Ancak korka korka girebilirler.
Onlar için dünyada rezillik, ahirette de azim azap, en büyük azap vardır. Ve doğu da Allah'ındır, batı da. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi, zatı işte oradadır. Muhakkak ki Allah vasidir, rahmeti, lütfu geniştir. Her şeyi ilmiyle kuşatandır. Ve Allah çocuk edindi dediler. O bundan münezzehtir, beridir. Hayır, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmiştir. Emrine amadedir. Gökleri ve yeri bedi olarak örneksiz yaratandır. Bir işi kada ettiği, olmasını istediği zaman o şeye sadece ol der. O hemen olur. Ve gerçeği bilmeyenler, keşke Allah bizimle konuşsa veya bize de bir ayet gelse dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler söyledi. Onların kalpleri birbirine benzedi. Ayetlerimizi yakîn hasıl eden bir kavim, topluluk için beyan etmiştik. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ve ashab-ı cehimden, cehennemliklerden sana sorulmaz. Sen cehenneme gideceklerden sorumlu tutulmazsın. Ve sen onların dinine tabi olmadıkça, uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması, işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost ve bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, nebiler ve resuller, onu hakiki bir tilavet ile tilavet ederler, okuyup açıklarlar. İşte onlar, ona kitaba iman ederler. Kim onu inkar ederse, işte onlar hüsranda olanlardır. Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize enam ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye, bedel kabul edilmeyeceği ve kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardımda olunmayacağı bir günden sakının. Ve İbrahim'i Rabbi kelimelerle imtihan etmişti. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İbrahim aleyhisselam, benim zürriyetimden de imamlar kıl deyince Allah, benim ahdime, imamlık ve önderlik rahmetime senin zürriyetinden olan zalimler nail olamaz buyurdu. Ve biz beyti, Kabe'yi insanlar için sevap kazanılan ve emin olan bir yer kılmıştık. Ve siz İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edinin. Ve biz İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselama tavaf edenler, akifler, ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutsunlar diye ahdettik. Ve İbrahim, Rabbim burayı emin, güvenli bir belde kıl. Onun halkından Allah'a ve yevmil ahire iman edenleri semerelerinden, çeşitli ürün ve meyvelerden rızıklandır dediği zaman Allah şöyle buyurdu. Kafir olan kimseyi biraz metalandırırım, geçindiririm ve sonra onu ateşin azabına maruz bırakırım. Orası ne kötü bir varış yeridir. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam beytin, Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işiten ve en iyi bilensin. Rabbimiz bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir topluluk, ümmet kıl. Ve bize hac ibadetinin yerlerini ve kurallarını göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul edensin ve rahmet edensin.
rahmet nuru gönderensin. Rabbimiz, onların arasından kendilerinden onlara senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretecek ve onları nefslerini tezkiye ve tasfiye edecek bir Resul beyaz et, hayata getir. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Nefsini sefih kılan kişi hariç kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediği zaman ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup aleyhisselam da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Yoksa siz Yakup aleyhisselam öleceği zaman ona şahit mi oldunuz? O Yakup aleyhisselam oğullarına bundan ben öldükten sonra neye, kime kul olacaksınız demişti. Onlar senin ilahına, senin ataların İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamın ilahı olan tek ilaha kul olacağız ve biz ona teslim olanlarız dediler. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz. Ve dediler ki, Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. De ki, hayır, İbrahim'in dini haniftir, hidayete ermiştir ve o müşriklerden olmadı. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve torunlarına indirilenlere, Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere, sahife, kitap ve vahiylere iman ettik. Onların arasından hiçbirini ayırmayız, fark gözetmeyiz. Ve biz ona teslim olanlarız. Bundan sonra eğer onlar da sizin ona, Allah'a iman ettiğiniz gibi iman etselerdi, o takdirde hidayete ermiş olurlardı. Ve eğer dönerlerse, yüz çevirirlerse, böylece o takdirde onlar sadece bir ayrılık içinde olurlar. Allah'ın yolundan ayrılmış olurlar. Allah onlara karşı sana kafi gelecektir. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasıyla boyanandan daha ahsen, daha güzel olan kim vardır? Ve biz ona kul olanlarız. De ki, Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Ve o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz ona muhlis olanlarız. Dini ona halis kılanlarız. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam ve torunları Yahudi veya Hristiyandılar mı diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından verilen, onun yanındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz.''

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetleri sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim,
geçici zevkleri oluşturabilir insanda, ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten ve ahyakum sümme yumitukum sümme yuhikum sümme ileyhi turcaun. Keyfe, nasıl, tekfirune, küfür edersiniz, yani inkar edersiniz, billahi, tekfirune bi Allahi, Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Allah'ı inkar edenlere Allah Teala 14. sıra evvel sesleniyor. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Ve kuntum ve siz idiniz. Emvaten ölüler. Mevtler. Mevt ölüm. Emvaten ölüler. Ve sonra ahyakum sizi ihya etti, hayata getirdi, diriltti. Sümme yumitukum, sümme sonra yumitum, mevt edecek. Öldürecek kum sizi. Sonra sizi öldürecek. Sümme sonra yuhyikum. Sonra size hayat verilecek. Verecek. Yani diriltecek. Sümme sonra ileyhi ona, Allah'a turcuun. Rücu edeceksiniz. Döndürüleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir ayetlerin sırları konusunda Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah Teala diyor ki keyfe tekfurune billahi. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? O derdi ki müşriklere ve kafirlere sesleniyor Allah Teala. Allah'ı inkar ediyorlar. Allah yoktur diyorlar. Bizim putlarımız var diyorlar. Biz putlara taparız.

Allah Teala siz öyleydiniz diyor. Bütün insanlara öyleydiniz dediği noktada bütün insanların ölmüş olması için kıyametin kopması lazım. Kıyamet bütün insanları önce öldürecektir. Siz öyleydiniz diye Allah Teala bütün insanlara sesleniyor. Kıyamet günü ölüyken sonra sizi diriltti. Kıyamet günü ne olur? Kıyamet günü sura üfürülür. Sura üfürülünce herkes ölür.

Sonra birinci kırılması. Evvelkiler ölmüştür. Yaşayanlar da sura birinci üfürülmesiyle onlar da öleceklerdir. Böylece gelmiş geçmiş bütün insanların öldüğü bir noktaya ulaşılacak. Allah Teala diyor, sümme yumitukum. Sonra sizi, size hayat verdi, sizi diriltti. Ve ahyaküm, size hayat verdi, sizi diriltti o zaman. Siz ölüler idiniz, sura üfürüldü, sura üfürülünce sizi diriltti. Neden diriltti? Çünkü kıyamet günü zaman tersine çalışacaktır. Kıyamet gününe kadar geçmişten geleceğe doğru yürüyen zaman, kıyamet günü gelecekten geçmişe doğru çalışacak. Ve tabii öyle olunca o sırada yaşamakta olan herkes ölecek.

Kıyamet gününe kadar ölmüş olan insanlar hepsi ölmüştür. Kıyamet gününe kadar ölmüş olanların hepsi ölmüştür.

Kıyamet gününden itibaren zaman tersine başa doğru çalışacağı için ölmüş olanların hepsinin zaman kendilerinin hayatta olduğu noktaya ulaştığında tekrar canlı olması vücuda geliyor. Herkes tekrar kıyamet günü, mahşer günü hayata kavuşuyor. Bu sura birinci üfürülmesidir.

Sonra tekrar üfürülecek, ikinci üfürülecek, ikinci defa. Bizi tekrar öldürecek diyor Allah Teala. Ölü olan bütün insanların geçmişten geleceğe uzayan zaman parçası içinde ölmüş olan tüm insanların önce diriltildiği, sonra sura ikinci üfürülüşünde hepsinin birden yeniden öldürüldüğü bir olay yaşanacak. Kıyamet günü hayatta olanlar da ölecekler. Evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Ama zamanı Allah Teala tersine çalıştırdığı için baştan itibaren hayatta olan bütün insanlar yeniden dirilmiştir. Bu siz ölüydiniz, sonra sizi diriltti ifadesi, sonra birinci üfürülüşünü ifade ediyor. Bütün ölüleri sura birinci üfürme diriltiyor. Sonra diyor Allah Teala sizi yeniden öldürecek. Sümme yumitukum yeniden öldürecek. Sümme yuhikum, sonra size yeniden hayat verecek. Tekrar dirilecek sonra. Üçüncü fırışında Allah herkesi diriltmiş olacak. Sonra da indi ilahide ona döndürüleceksiniz diyor Allah Teala. Öyleyse kıyamet günü sura üç defa üfürülüyor. Bu muhteva içerisinde insanların ölmesi, tekrar dirilmesi, tekrar ölmesi, tekrar dirilmesi söz konusu. Ve Allah'a döndürülmeleri söz konusu.

Veramente mi stanno dicendo, se vi ricordo, c'era un... Bir sonuç elde edilecek. Konunun başına baktığımız zaman başlangıcına Allah-u Teala'nın bir tek noktayı patlattığını görüyoruz. Bir noktayı patlattığını söylüyor Allah-u Teala. O noktadan bütün kainatı yarattığını söylüyor. Şu anda kainat denen bu sistemin bugünün modern aletleriyle yapılan incelemeleri 100 milyar civarında galaksinin mevcut olduğu, bir tek galakside de her galakside de 100 milyar civarında yıldız olduğu gerçekleşmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, bunların hayat olanların hepsinde insanlar bize çok benzeyen insanlar yaşıyor. Oralardan uçan dairelerle bizim dünyamıza ulaşıyorlar. Ve de uçan dairelerin süratlerini ışık hızının ötesine ulaştırabildiklerini biliyoruz. Ki bu nokta onların gözden kaybolma noktasıdır. Işık hızının ötesinde muhteva farklı bir hüviyet alır. Madde adını verdiğimiz sistem madde ötesine dönüşür. Sevgili kardeşlerim, kainatı bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldızı dizayn eden Allah-u Teala'nın bir tek yıldızında biz insanlar yaşıyoruz. Dünya o yıldızlardan sadece bir tanesidir. Herkesin Allah'ın zatına dönmesi söz konusudur. Bütün ruhlar Allah'ın üflemesiyle insana üflenmiştir. Tekrar mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. Allah'ın ruhu bir sonsuzluktur. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü herkese hayat filmleri gösterilecektir.

İkinci film düşüncelerimizin filmidir. Yani neyi düşündük, neyi tasarladık? O düşüncemiz orada şekillenir, görüntü şekline gelir. Çünkü bütün düşüncelerimizde yine biz varız. Neler yapmak istediğimiz o düşüncede bizi şekil olarak şekillendiren bir hüviyette tezahür eder. İşte düşüncelerimizi de filme alan ikinci bir ikili melek söz konusudur. Gene kiramen katibin meleği. Melekler vazifelilerin Arapça ismidir. Adları melek. Neden acaba Allah-u Teala sadece olayları bu kiramen katibin meleklerine tespit ettirmiyor da olayların ötesinde bir de düşüncelerimizi tespit ettiriyor. Çünkü hangi olayı, hangi düşüncenin tesiri altında yaptığımız son derece önemli. Bir insanın herhangi bir olayda suçlu veya suçsuz olduğu bu hayat filmindeki düşünce sisteminden anlaşılır. Bir adam düşünün, birisini öldürmeye karar vermiş. Gecenin saat ikisinde o adamın öldürecek için oradan geçeceğini biliyor. Gidiyor orada mevziliniyor ve adam geçerken tabancasındaki bütün kurşunları boşaltıyor. Kişiyi öldürüyor. Bu nedir? Bu taammüden işlenen bir cinayettir. Kişi tasarlamıştır. Bu tasarladığı sırada kiramen katibin meleklerinin ikinci grubu o düşünceyi filme almıştır. Birinci grupta olayı filme almıştır. Bu düşüncedeki tasavvur hüviyetinde bulunan sistemin tatbikata girmesi halidir. Ne olur? Böyle bir noktada

Olay vuzuh kesbeder, aydınlanır. Kişi ne düşünmüştür, neyi gerçekleştirmiştir. Şimdi bir başka ölüm olayını düşünelim beraberce. Bahçede tabancasını temizleyen bir insan düşünelim. Belki olmayacak bir olay ama misal olsun diye söylediğimiz için bir problem yok. Elinde silahını temizlerken mermide tabancanın içine kalan bir tek kurşun tabancanın tetiğe çalıya takılınca ateş alıyor, yoldan geçmekte olan birini öldürüyor. Böyle bir olayın tahakkuk ettiğini düşünelim. Şimdi burada taammüt var mıdır? Kişi o ölen adamı isteyerek onu öldürmek istediği için mi öldürmek durumunda olmuştur, öldürmüştür? Burada bu kararın bütün boyutlarını kişinin düşünce sistemi verir. Eğer düşünce sisteminde böyle bir olay tahakkuk etmemişse, tasarlamamışsa kişi, ondan, o kazadan sorumludur sadece. Bu bir katil suçu, bilerek, öldürerek, canı kastederek öldürme suçu değildir. Bir kaza eseri kişi ölmüştür. Bu kişi tarafından öldürülmemiştir. Kişinin hatasız sebebiyle onun kasti olmaksızın olay vücut bulmuştur. Böyle bir insanın Allah'ın katında kaybettiği dereceyle bilerek, isteyerek adam öldüren kişinin kaybettiği derece eşit olamaz. İşte buradaki inceliği, hangi ölçüde taammüt miktarının bulunduğu,

Ve buna bağlı olarak tayin edilen derecatı bu ikinci grup tespit edecektir. Kişinin kafasındaki düşünceleri takip eden ikinci grup, kiramen katibin veli. Kıyamet günü hayat filmimize baktığımız zaman sol tarafta kırmızı rakamlar görürüz. Bunlar hayatımız boyunca yaptığımız tüm günahların sıralanmış halidir. Yani ne zaman Allah'ın emirlerine itaat etmemişsek derecat kaybederiz. Bir insan şöyle düşünebilir: ben şu anda hiç kimseye bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Bu böyle bir düşünce geçerli değildir. Neden geçerli değildir? Çünkü Allah Teala bütün insanlara kesintisiz bir şekilde zikri farz kılmıştır. Bir, zikir farzdır. İki, çok zikir farzdır. Üç, daimi zikir de farzdır. Allah Teala diyor ki: "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş.

Allah Teala buyuruyor ki Veskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Dördüncü bir hal yok. Üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmemizi farz kılmış üzerimize. İşte bunu ne kadar gerçekleştiriyoruz? Ne kadar sürede de Allah'ı zikretmiyoruz? Bunlar hep hayat filmimizde mevcuttur. Hayat filmi bu açıdan son derece önemlidir. Hiçbir şey gözden kaçmaz. Kiram-ı Katibe meleklerinin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Biri fizik standartlardaki olayları, ikinci grup düşünce sistemindeki olayları inceler. Aralarındaki illiyet rabıtası kişinin suçunu veya mükafatını teşkil eder. Bir kişiyi şu veya bu şekilde ölümden kurtarmak Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Kurtaran kişi için de, kurtulan kişi için de. Kurtulan kişi ölmekten kurtulmuştur bir başkası sebebiyle. Kurtaran kişi de bir kişiyi ölümden kurtardığı için mutluluğu ve huzuru yaşar. İşte bu olayda o ölüm tehlikesinden kurtulan kişinin hangi düşüncelerle orada olduğu, kurtaran kişinin de hangi düşünce sistemiyle kurtardığı tereddüde mal vermeyecek kadar net bir şekilde düşünceleri çeken kiramen katibe meleklerince tespit edilir. İşte bütün insanlar için hayat boyunca olaylar dizisi hep devam edecektir. Bir takım olaylar bize derecat kazandıracaktır. Bir takım olaylar bize derecat kaybettirecektir. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir olayı gerçekleştirmek bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef tayin ettiği şeyleri yapmak veya yapmamak istikametindeki tercihini gösterir. Allah'ın emirleri vardır, yerine getirilmesi lazımdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartını oluşturur. Ama İslam 5 şarttan ibaret değildir. 7 şarttır. 6. şart zikirdir. Bu sayılan 5 şartın içinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların içinde zikir yok. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Utlu uhiye minel kitabi ve kum salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel minkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki namazla utlu uhiye minel kitabi. Ona kitaptan oku. Ve ikum salat ve namaz kıl.
İnne salata salate muhakkak ki salat namaz tenha nehyeder anil fahşai. Neden? Fuhuştan vel münkeri ve münkerden nehyeder. İkisi de negatif faktör. Münker de Allah'ın yasak ettiği fiilleri, fuhuş da Allah'ın yasak ettiği fiilleri ifade eder. Vale zikrullahi ekber. Zikir daha büyüktür diyor. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden öyle? Çünkü Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından fazılların taşıdığı rahmet ve salavat nurları, yanlış söyledik, salavat nurlarının taşıdığı, salavat nurları bir taşıma nurudur. Salavatın taşıdığı fazıllar ve rahmet iki ayrı fonksiyonel gruptur. Rahmet bir kişi daha mürşidine tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişinin kalbine %2 oranında Allah'ın gönderdiği giriş, açılış, ilk işgal nurlarıdır. Nefsin kalbi daha mürşide tabi olmadan evvel Allah-u Teala tarafından %2 nurla doldurulacaktır. Bunun için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin göğsünü yarar Allah-u Teala. Göğsünden kalbine nur yolunu açar ve o kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye onun kalbine %2'yi aşmayacak bir şekilde rahmet nuru gönderir. Bu rahmet nuru kişi daha mürşidine tabi olmadan o kalbe giren bir öncü kuvvettir. %2 ile bu sebeple hudutlanmıştır. Bundan sonra kişi mürşidine tabi olacaktır. Mürşidine tabi olduğu zaman o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından salavat nurlarının taşıdığı %2 rahmetin ötesinde artık fazıllar nefsin kalbine gelecektir. Fazılların her %7 nefsin kalbine yerleşiminde buna paralel bir seyirle ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. İşte böyle bir dizaynın gerçekleşebilmesi o kişinin gayretine bağımlıdır. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru Allah-u Teala'nın bir hediyesi olarak bir açış, bir başlangıç noktası olarak tahakkuk eder ve rahmet nurlarının gelişi bununla sona erer. Mürşide tabiyet olmadan evvelki bir nur gelişi bu. Öyleyse sonra ne olur? Sonra o kişinin kalbine fazıl nuru yerleşecektir. Fazıllar %7'lik sistemlerle gelir, kalbe yerleşirler. %1, %2, %3, %4, %5, %6, %7. %7 tamamladığı zaman kişinin nefsinin kalbi, o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşmıştır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'tan mürşidini sormuştur. Ne yapmıştır bu kişi? O mürşide tabi olmuştur. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılarak ana dergaha ulaşmıştır. Hangi mürşide tabi olursa olsun, o mürşidin dergahında vücuttan ayrılır
Ama derhal ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşır. Erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında yerini alır. Buradan itibaren Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. Bu yolculuğun devam etmesi ve tamamlanabilmesi o kişinin zikrinin seviyesine bağlıdır. Kişinin zikri giderek artacaktır. Artan zikirle nefsin kalbi daha çok nurlanacak. Daha çok nurlandıkça ruh Allah'a bir gök katını daha, bir gök katını daha aşarak yaklaşacaktır. Her katta ayrı bir olayla kişi karşılaşır. Birinci katta sadece açıkta çimenler üzerinde secde edilir. İkinci gök katında su arılma havuzlarında su arılma işlemi tamamlanır. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin içinde ya üst katta ya da alt katta kişi secde halindedir. Dördüncü katta Beyt-i Makdis'in aslında, beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde eder Allah'a doğru yola çıkan ruh. Altıncı katta buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ve kişiye ulaşan nurlar o kişinin açıkta olan yüzünü ve ellerini çok açık yeşil beyaz bir renge boyayacaktır ve deriler çatlayacaktır. Sonra her çatlamadan sonra o deriler tekrar normale dönecektir. Bu kat açıldıktan sonra boşlukta bir kürsü üzerinde o kişiye hilat giydirilecektir. O kürsü boşlukta durur ve kişiye Kafkas kıyafetine çok benzeyen bir elbise giydirilir. Bir kılıç verilir eline, orada kılıcı yukarıya doğru kaldırarak yedinci gök katına ulaşır kişi. Burası altıncı kattır ve başka katlara benzemez. Dışarısı tamamen zifiri karanlıktır. İçeriye giren kişi, kimse, kapı onun şeklini alır. Kapı diye bir açılıp kapanan bir şey yoktur. Bir kişinin çevre şeklini alan bir etrafı duvar olan bir sistem vardır. Bu duvar devamlı şekil değiştirir. Dışarıya sızan ışık da o aldığı şeklin boyuna göre daha çok veya daha az olur. Bundan sonraki işlevlerle kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmak için yedinci gök katına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Ve neticede en son zikir hücrelerine ulaşacak, zikrini tamamlayacak ve Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sidretül Müntaha'ya varacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle.
huzurlarından ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz iradeler. Cüz'i irade, külli irade ve ilahi irade. Kavram tayinini baştan devreye sokarsak eğer, kişisel irade cüz'i iradedir. Herkesin dilediğini yapmakta serbest olduğu, kendisine kullanılmak üzere verilen bir iradesi vardır. Bir insan dilediği her şeyi yapmak serbestisinin sahibidir. Bu ona dilediği bir şey gerçekleştiği zaman derecat kazandırabilir. Ama bunun aksi olarak da öyle şeyler vardır ki o kişi onu yaptığı zaman derecat kaybeder. Başkalarına zarar verecek olan bütün davranış biçimleri kişiye derecat kaybettirir. Allah'a karşı gelmek, isyan etmek, günah işlemek, kısa bir ifadeyle insana derecat kaybettirir. Öyleyse kişisel irade, bu kişisel iradenin davranış biçimleri sebebiyle derecat kazanabilir veya kaybedebilir. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Allah neyi dilerse o mutlak olarak gerçekleşir. Allah Teala sadece ol der. Ol. Ol demesi o şeyin oluşması için yeterlidir. İşte Allah Teala'nın ol deyişiyle yaratılan bir kainat. 100 milyar galaksi. 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız. Sonsuzluğu düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte Allah böyle yaratır. Bizim dünyamız bu sonsuzlukta bir küçücük noktadır. Kırk bin kilometre çevresi olan, ekvatoru olan bir dünya dizaynı ve küçücük bir nokta. O sonsuzlukların Rabbidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar, İkisinin arasındaki insanlar. Her gezegene göre bu tarif değişir. Bize göre yani göklerdeki insanlar bizim dünyamızın dönüş standartlarında bize göre yukarıda olanlar. Ama her gezegene göre yukarıda olanlar ve aşağıda olanlar, sağda olanlar, solda olanlar, önde olanlar, arkada olanlar, her yıldıza göre değişkenlik gösterir. Allah Teala nasıl bir dizayn kurmuş ki milyarlarca seneden beri dünya güneşin etrafındaki yörüngesinde dönmektedir. Ve eliptik bir yörünge üzerinde ne
güneşe yapışmakta ne de ondan kurtulup boşluğa uçmaktadır. Allah Teala dünyaya verdiği hızla dönüş hızını öyle bir dizayn içerisinde tutmuştur ki bu eliptik yörüngede dünya güneşin etrafında kesintisiz bir şekilde dönecektir. Ta ki kıyamet günü gelsinde bu dengeyi bozucu olan bir sistem oluşsun. O güne kadar öyle kusursuz, mükemmel bir sistem ki dünya hep güneşin etrafında dönüşüne devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte dünyayı güneşin etrafında döndüren, ayı da dünyanın etrafında döndüren güç, ilahi iradenin gücüdür. Allah Teala'nın kainatı yaratması insan içindir. Buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi ey insanlar sizin için yarattık diyor Allah Teala. İnsan şu yaratılan kainatta Allah'a en yakın mahluktur. Melekler de, cinler de insandan daha yakın değildir. Neden? Çünkü sadece Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmüştür. Bütün kainatta Allah'ın yarattığı melekler de, cinler de dahil olmak üzere ki cinlerin arasında şeytanlar da var. İsterseniz ona şeytanları da ilave edelim. Melekler, cinler, şeytanlar, hayvanlar, kuşlar, balıklar, sulardaki, göklerdeki, yerlerdeki bütün varlıklar ve insan. Onların en üstünü insandır. Çünkü insan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımaktadır. Allah Teala'nın biz her şeyi zıttıyla kaim kalarak çift yarattık sözü gereğince Allah Teala bize ruhundan üfürdüğü zaman bir de nefs ilave etmiştir. Ruh %100 hasletlerle dolu bir müessesedir. Allah Teala'nın bize ihsanıdır, nimetidir. Nefse %100 afetlerle dolu bir sistem olarak onun zıttı vücuda getirilmek suretiyle insan dengeye getirilmiştir. İkinci bir denge kurulur mu? Evet, çünkü Allah Teala ruhu kendisine geri istiyor. Ne zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılırsa o zaman sadece nefs kalır. İşte bu nefsin afetlerini yarıya kadar yok etmeyi de aynı dengeyi kurmak üzere Allah Teala garanti etmiştir. Başlangıçtaki dengenin nefs %100 afetlerle dolu, ruh %100 hasletlerle dolu dengesinin terazinin iki tarafı birbirine eşit. Ruhu Allah-u Teala'ya gönderdiğimiz zaman, ruh bizden ayrıldığı zaman geriye nefsimiz kalıyor, fizik vücudumuz kalıyor. Bu denge sağlanana kadar nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşana kadar Allah Teala bizim şeytanla ilişkimizi tamamen kesiyor.
öyle bir paratoner, öyle bir perde, öyle bir engel getiriyor ki ruhumuz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 7-8 aylık devre içerisinde şeytanın bize hiçbir şekilde yaklaşmasına Allah'ın kurduğu o koruma sistemi müsaade etmiyor. Şeytan bu sebeple bize hiçbir şey yapamıyor. Ne zamana kadar? Ta ki ruhumuz Allah'a ulaşsın. Her gök katında ruhumuzun seyri suluku %7'lik bir nur birikimini ifade eder. 7 defa %7, %49 eder. Başlangıçta Allah'ın nefsimizin kalbine gönderdiği, mürşidimize tabi olmadan evvel gönderdiği, göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbine yol açtıktan sonra ilk gönderdiği öncü nurlar %2 rahmet nurudur. Bununla beraber 7 defa %7, %49 eder. %51 nura ulaştığımız nokta hangi noktadır? %51 nura ulaştığımız nokta ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktadır. O zaman başlangıçta %7, birinci katta, ikinci katta %7, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7 nur birikimi %49 eder. İki de baştan Allah Teala'nın bize ulaştırdığı göğsümüzü yardığı zaman ilk ulaştırdığı öncü nurlar %2 rahmet, nefsimizin kalbini %51 nurlarla kaplar. Sevgili kardeşlerim, Allah bu dengeyi, %51 dengeyi, %50 dengeyi, yarı yarıya olan dengeyi biraz daha torpilli geçmiş %1 fark ettiriyor. Sağlayana kadar şeytanın bize tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Tam aksine bu devre dünyada en fazla mutluluğu yaşadığımız devredir. Bir insan hayatının Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidine tabiyetle dahil olmak üzere geçirdiği 7 tane gök katını ruhunun aşıp Allah Teala'nın zatına ulaşması olayı, vuslat olayı, o kişinin dünya hayatında yaşayabileceği en büyük mutluluktur. 7-8 aylık bu mutluluk daimi zikre ulaştıktan sonra dahi yaşayamayacağınız çok özel bir muhteva taşır. Demek ki Allah Teala o sırada öyle bir tesir icra ediyor ki insanın üzerinden üzüntüleri, sıkıntıları bütünüyle alıyor seyri sülük boyunca. Seyri sülük ruhun Allah'a yaklaşımı ve ulaşmasıdır. Salikler seyri sülükte olanlardır. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere mürşitlerine vasıl olmuş, onun elini öpmüş, önünde diz çöküp tövbe etmiş, Allah'tan sorarak mürşidine ulaşmış olan bu insanların ruhları vücutlarından ayrılarak Allah'a doğru hangi dergâhtan olurlarsa olsunlar yola çıkmıştır. O yola çıkanların hepsi o dergâhtan ayrılarak mutlaka devrin imamının ana dergâhına ulaşırlar. Bütün ruhlar bir tek yolculuk yaparlar. Tek bir kafile, ikinci bir kafile hiç olmamıştır. Allah'a doğru 7 tane gök katını aşan ve Allah'a 7. katta 7 tane alem geçtikten sonra ulaşmak üzere Sitre-i Münteha'ya vasıl olan Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olan, Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında yok olan Allah'ın ruhu. İşte fenomen budur. Allah Teala bütün insanların ruhlarını
Allah'a ulaştırmasını emreder. Bu onların nefslerinin %51 temizlenmesine bağlıdır. Çünkü kişinin nefsindeki afetler %7 azalmadıkça ruh zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Ta başlangıçtaki %2 rahmet nurunu da buna eklersek, birinci hamlede %9 nur birikimi olmadıkça kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. Çimenlerde secdeyi yapamaz. Bu kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2'yi devre dışı bırakalım. Sonradan hesaba katmak üzere. Çünkü başlangıçta giren nur, rahmet nurudur. Allah Teala insanların göğüslerini yardığını, göğüslerinden kalplerine nur yolu açtığını söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime.

Femen yuridullahu en yehdiyehu. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Yeşrah sadrehu lil-İslami. Onun göğsünü İslam için yarar diyor. Şerh eder. İşte Allah'ın göğsünü yardığı, yani göğsünden o kişinin manevi kalbine bir yol açtığı bir insan bu. Kimmiş o özelliği? Allah kimi, yani kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse. Sevgili kardeşlerim, demek ki bir dilek gerekiyor. Allah'a ruhu ulaştırmak gereği. Böyle bir dilek olmazsa sadece cüz'i iradeyle yaşarsınız. Size verilen iradeyle neler yapmayı isterseniz onları yapabilirsiniz. Ama ruhunuzu külli irade devreye girmeksizin hiçbir zaman Allah'a ulaştıramazsınız. Bu ulaşmayı ilahi irade, Allah'ın iradesi gerçekleştirecektir. İlahi irade ile cüz'i iradelerin hepsinin toplamı külli iradeyi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, iradi yapı insanın iradesini kullanmasıyla gerçekleşen bir merdivenin basamaklarına çıkmak gibidir. Allah'a ulaşmayı diler insan, bu konunun başlangıcıdır. Allah Teala onu, Allah'a ulaşmayı gönülden dileyen herkesi hacet namazı kıldığında mutlaka mürşidini o kişiye göstererek bir hedefe ulaştırır. Mürşid. Mürşid insana ceryanın, Allah'ın ceryanının geçmesini sağlar. O da o ceryanı kendi mürşidinden almıştır. İlk ceryan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda gelmiştir. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle bir insan hüviyetinde ansızın birdenbire Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında belirmiştir. Ona doğru bir adım atmıştır ve ikra demiştir, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o güne kadar hiç olmayan, hiç görmediği birisinin karşısına çıkması ve böyle bir sapı sözü söylemesi sebebiyle şaşırmıştır. Ve verdiği cevap çok açık bir şekilde gerçeği ifade ediyor. İkra bi ismi Rabbiki, emir. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, oku, Rabbinin ismiyle oku. İyi ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak bilmiyor, ümmi. Diyor ki, ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam, sanki hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor ve ikra diyor, oku ikinci defa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ben okumak bilmiyorum diyor. O okumayı bilmeyen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ömrü boyunca Kur'an-ı Kerim'i okumuştur. Baştan sona kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala onun kalbine nakşetmiştir. Onun kalbine yerleştirmiştir. Her sözü Kur'an'dandır. Okumak yazmak bilmiyordu. Evet, kağıt üzerindeki harflerden okuma yazmayı bilmiyordu.
Ama Allah Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla onun kalbine bütün Kur'an'ı yazdı. Ve o ömrü boyunca hep Kur'an'dan emirlerini verdi. Hep Kur'an'ı anlattı bütün sahabeye. Bütün Kur'an'ı anlattı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki ondan 14 asır sonra Allah Teala bize de Kur'an'ı öğretti. Bize öğrettiği Kur'an'la biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın milyonda biri bile olamayız. O peygamberdir. Ama dünyadaki en büyük mutluluğu bize veren şey altı bin dokuz yüz sayfalık bir Kur'an-ı Kerim külliyesinin Allah Teala'nın bize hazırlatmasıdır. Hamdolsun ki 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim'imiz tamamlanmıştır. Dünyadaki 19 ciltlik en büyük Kur'an-ı Kerim dizaynı bize aittir ve bilgisayarımızda da mevcuttur. Herkesin istifadesine sunduk. Özellikle isteriz ki okunsun ve tenkit edilelim. Tenkit edelim ki Allah Teala'nın bize neden öyle yazdırdığını izah edelim. Sevgili kardeşlerim, Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a üç defa ikra deyip de üçünde de ben okuma yazma bilmiyorum cevabını alınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sımsıkı sarıldı. Allah'ın cereyanı şiddetli bir şekilde ikisini büyük bir titremeyle sarstı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nevi baygınlığa girdi. Bu kelen cereyanın bir peygambere verilen en üst seviyedeki tesiriydi. Örtülere büründü, üşüme geldi üzerine, titremeye başladı. Ve Cebrail Aleyhisselam onunla bütün Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala'nın öğretmesine kadar sık sık meşgul oldu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin kalbine nakşetti. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 63 yıllık hayatında ömrü boyunca hep kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okudu. İnsanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Öyle bir nesil yetiştirdi ki onlar da öğrendiklerini etrafındakilere anlattılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlara tabi oldular. İşte onlara tabiin deniyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala Ensar ve Muhacirinden bahsediyor. Ensar yardımcılar, Medine'deki yardımcılar. Muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler.
Allah Teala suresinin 100. ayet-i kerimesinde Ensara ve muhacirine tabi olanlardan bahsediyor. İşte onlara tabi'in deniyor. Ensar ve muhacirin en tabi standartlarda bir peygambere tabi olmuşlar. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz son nebiydi. Son peygamberdi. Allah Teala o aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Nebilik onunla hitam bulmuştur, buyuruyor. İşte o son peygamber, ona tabi olanların bir kısmı Medine'den gelenlerdi. Orada ağacın altında tövbe yapanlar onlardı. Ve Allah Teala diyor ki onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ne demek bu? Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tecelli ediyor. Tecelli elleri de dahil olmak üzere bütün vücudunu kaplıyor. Bu tecelli kişide oluştuğu zaman Allah'ın cereyanı Resul'ün vücudunda toplanır ve oradan el öpen herkese ulaşır. Bu cereyan geçmesi birçok insanda cezbe adı verilen bir titreşim vücuda getirir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam'ın üst üste 3 defa şiddetle sarsılmasından sonra o da cezbe almaya başladı. Ve ondan sonra tabi olanlar, ondan evvel tabi olanlardan da bir kısmı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın elini öptükçe o cereyanı aldılar, onlar da sarsılmaya başladılar. Bu cereyan bugüne kadar gelmiştir. Bu cereyan bize de geçmiştir. Bu cereyan bizden kardeşlerimizin bir kısmına da geçmiştir. Bunu da söyleyelim ki cezbe herkeste oluşmaz. Ama cezbenin oluşması bir üstünlük değildir. Sakın cezbesi olmayan kardeşlerimiz üzülmesinler. Cezbe bir üstünlük işareti değildir Allah-u Teala'nın katında. Bazı vücutları cezbeye müsait olarak yaratmıştır Allah-u Teala. Hikmetinden sual olunmaz. Niçin öyle olduğunu bilmiyoruz. Bazı vücutları da cezbe almayacak hüviyette yaratmıştır. Cezbesi olmayanlar bu açıdan üzüntü duymamalıdırlar. Allah Teala dileseydi onları da cezbe alabilecek bir hüviyette yaratırdı. Yaratmasında mutlaka Allah'a göre bir hikmet vardır. Ama bu hiç kimse tarafından üzüntü konusu edilmemelidir. Sevgili kardeşlerim, cezbeyi vücuda getiren ilahi iradedir. Dilediğinde cezbeyi oluşturur. Kişi Allah kelimesini kullanarak şiddetle sarsılır. Her Allah dediğinde sarsılmaz. Allah dilediği zaman onu sarsar. Allah kelimesini o sırada aklından geçirmese bile cereyan geldiği zaman böyle bir isim mutlaka kişinin aklına gelir. Allah kendisini hatırlatır. Cezbe bütün insanlar için gaybten gelen ilk kesin işarettir. Kişi kendisinin hiçbir dahli olmaksızın bir kuvvetin onu kendisini
şiddetle sarstığını yaşıyor. Bu dışarıdan bir tesirin kendisine geldiğini o kişiye kesin olarak Allah'ın ispat etmesidir. İşte İslam olarak yaşayacak olan bütün insanları Allah'a ısındırmak için, yaklaştırmak için cezve Allah'ın önemli bir delilidir. Burada kişi ilk sağlam delile ulaşıyor. Kendisinin hiçbir dahli olmaksızın Allah onun vücudunda bir sarsıntıyı oluşturuyor. Böyle bir sarsıntı o kişi için Allah Teala'nın bir nimetidir. Bu tahkiki imanın ilk adımıdır. Kişi kendisinde olmayan bir kuvvet tarafından hızla sarsıldığını en güzel şekilde idrak ediyor. Bu sarsıntı ilahi iradenin, Allah'ın iradesinin onun dilediği kişiler üzerinde varlığını ispat etmesidir. Kişi çok açık bir şekilde kendisinin hiçbir dahli olmadığı halde vücudunun şiddetle sarsıldığını görür, idrak eder ve Allah-u Teala'ya sınırsız hamd eder ve şükreder. Sevgili kardeşlerim, cezbeyi sadece ilahi irade verir. Cezbe Allah ile kulunun direkt ilişkisidir. İlahi iradenin kendisini en sağlam, şaşmaz ve inkar edilemez bir hüviyette kendisini göstermesidir. Allah'ın o kişiyle direkt ilişki kurması demektir. Her sarsıntı o kişi için Allah'a şükretmenin bir yeni sebebini oluşturur. İnsanlar cehaletleri sebebiyle Allah yoktur bile diyebilirler. İşte böyle diyen insanların karşısında Allah'tan cezbe alanlar işlerinden gülümseyerek o insanlara bakarlar ve de acıyarak onların da Allah'ın yoluna girmesi için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ederler. Öyleyse bir yerlere ulaştık. İnsandaki irade cüz'i iradedir. Herkes de bir cüz, bir kişiye ait olan bir ilahi bir irade Allah Teala tarafından verilmiştir ama o kişiye hasredilmiştir. O kişi bütün yapacaklarını kendi iradesiyle yapar. Önemli mi? Çok önemli. Bir insan derecat kazanırsa veya kaybederse kendi iradesinin evvel emirde sebebiyle derecat kaybeder veya kazanır. Bir başkasına bir kötü davranışta bulunur, derecat kaybeder. Bir iyi davranışta bulunur, derecat kazanır. Öyleyse cüz'i irade kişiye derecat kazandıran veya kaybettiren o kişinin hayatiyetinde en büyük etkendir. Peki bir başka cüz'i irade tarafından da derecat kaybetmesi veya kazanması mümkün olabilir mi? Evet. Kim ona bir kötülük ederse, o kötülük gören kişi diğerinin kaybettiği derecatı kazanır. Kötülük yapan derecat kaybeder. Kötülüğe muhatap olan, kendisine kötü davranılan kişi de kötülük yapanın kaybettiği derecatı kazanır.

sebebiyet verir. Siz bir başkasına iyilik yaparsanız derecat kazanırsınız. Ama o kişi sizin yüzünüzden bir derecat kaybına veya kazancına ulaşmaz. Ama kim başka birine bir kötülük yaparsa, kötülük yaptığı kişi derecat kazanır, kötülük yapan kişi derecat kaybeder. Birinin kaybettiği derecat, ötekinin kazandığı derecata daima eşittir. Sevgili kardeşlerim, cüzi iradeler arasında bu tarz davranışlar oluyor. İlahi iradeyle ilişkilerinizde her zaman ilahi iradenin sahibiniz olduğunu hatırlayın. Sizi yaratan o ilahi iradedir. Külli iradeye gelince bunların hepsinin toplamıdır. Bütün cüzi iradelerin toplamı ve ilahi irade külli iradeyi vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İradeniz Allah'ın emirlerini yerine getirmek konusunda sizi zorlayacak olan, onu gerçekleştirmeniz için size tesir edecek olan kuvvettir. İlahi irade sizin bir kötülük yapmayı düşündüğünüz zaman sizi önleyen kuvvettir. Onunla ilişkiniz üst boyutlara çıktıkça onun önleme kudretinin ne kadar mükemmel olduğunu birer birer yaşayacaksınız. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sizi seven bir Rabbiniz olduğunu kesin olarak öğreneceğinizi bilin. Her geçen gün eğer siz Allah'a yaklaşıyorsanız, ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman Allah'a daha çok yakınsınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman daha çok yakınsınız. İradenizi teslim ettiğiniz zaman en çok yakınsınız. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde yakin kademelerinin en üstünü hakkul yakindir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde bütün güzellikler sizler için vücuda getiriliyor. Hepiniz en güzele ulaşmak üzere yaratıldınız, insan olarak yaratıldınız. Ruhunuzu da, bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için. Öyleyse dünyadaki en mutlu insanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Bu teslimler dizisi bir insanı daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılar. Allah'a yaklaştıkça Allah'ın yardımını daha üst boyutta alırsınız. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, cüz'i irade, ilahi irade ve külli irade konusundaki anlatacaklarımız burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin.
1: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir konferansta, bir panelde tekrar birlikteyiz. Şeytanın zulmani ilimleri olan transatlantik meditasyon, sihir, büyü, magnetizma ve daha niceleri, bu zulmani ilimlerden korunmak, beyniye nefsimizin afetlerinden kaynaklanan stres, depresyon, madde bağımlılığı ve bunun gibi kötü alışkanlıklardan kurtularak Kur'an ayetleri ışığında ahiret ve dünya mutlu yaşamak konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın insanlardan beklediği tek şey insanların mutluluğu. Mutlu olmak kadar kainatta kolay bir şey yok. Çünkü Adem Aleyhisselam'a verilen sahifeler, Nuh Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın Nebilere indirdiği şeriat kitaplarında değişmez evrensel hükümler tek bir hedefe dönüktür. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutluluğu yaşamak. Ve tarihsel seyir içerisinde incelediğimiz an, kim ki Allah'ın peygamberleriyle beraber olmuştur, tabi olmuştur ve onlarla Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirlere itaat etmiş, gereğini yerine getirmişse mutlaka saadeti yaşamışlardır. Son örneği cahiliye dönemini yaşayan bedeviler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onların hayatında bir hidayet güneşi olarak doğması ve çok kısa süre içerisinde asr-ı saadeti yaşamaları bu örneğin kesin ispatıdır. Kur'an mucize-i baki, Kur'an'da yok yok, bir Allah dostunun ifadesiyle söylüyorum. Kur'an kainatın fihristi. Kitapta ne varsa, nasıl fihriste yer alıyorsa, bu kainatta var olan her şey de Kur'an'da yer alıyor. Ve Kur'an'a baktığımız zaman, eğer Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe cahiliye döneminden kurtularak çok kısa süre içerisinde asr-ı saadete ulaşmışlarsa, kesin bileceğiz ki mucize-i baki Kur'an tüm insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve de bir mutluluk garantisi. Her zaman konferanslarımızda şunu ifade etmek istiyorum. Resulullah'ın şu hadisine atıfta bulunarak. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi misafirine ikram etsin. Hepiniz misafirlerimizsiniz. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya sussun. İşte biz huzurunuzda hakkı konuşmaya geldik. Ayetleri konuşmaya geldik. Ayetler ışığında hepinizin peşinden koştuğu mutlu huzuru ne kadar kolay olduğunu sizlere anlatmaya geldik. Kolay olduğunu nereden biliyoruz? Ben her sürenin başında tekrar edilen Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim tüm insanlar için bir mutluluk formülü olarak düşünüyorum. Bu sürede bu başlangıç noktasında geçen bize Allah-u Teala'nın hatırlattığı bir düşmanımız var, şeytan. Şeytan bizim düşmanımız olduğunu nereden biliyoruz? Allah-u Teala kovmuş olan şeytandan bana sığın diyor. Öyleyse Allah-u Teala düşmanı bize tanıtıyor. Ve sahibimiz olan Allah-u Teala'ya da atıfta bulunarak kainatın sahibi Allah, Rahman ve Rahim sıfatlarının yegane sahibi. Ve onun adıyla okumamızı buyuruyor. Ve baktığımız zaman gerçekten Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi tabir caizse Kur'an'ın bütününü içeriyor. İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbûn. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Azel Çiğdem hocamız da insan hayatında duanın ne kadar muhteşem bir şey olduğunu ifade etti. Özellikle bu ayet de Kur'an'ın bütününü içeriyor. Hayatımızın her noktasında biz Rabbimizden talepte bulunuyoruz. Ama Allah dostlarının yaşantısında adeta işimizi daha da kolaylaştırmışlar. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri şu ifadesiyle nasıl bir şey talep etmemize de işaret ediyor. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. İşte tüm insanlara yakışan şey kainatın sahibi olan Allah'ı dilemek. Neden Allah'ı dilemek diyoruz? Çünkü Allah-u Teala Bakara 29'da huvellezi halakalakum muafilerdi cemiyan. Ey insanlar, yeryüzünden neyi yarattıysam hepsini sizin için yarattım. Kainata bakacak olursanız bu dünya gezegeni yeryüzü dizaynı içerisinde bir toz zerresi bile değil. Bütün kainat kim için yaratılmış? Bunun cevabı da Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde veriliyor. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığınız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahar kıldık. İşte bu sebeple insan yeryüzünün halifesi, bu sebeple insan Allah'ın en yücedeki dostu, yüce dostu. Bu sebeple Allah en çok insanı seviyor ve de bu sebeple de insanların en çok Allah'ı sevmesi gerekir. Yani mutluluğa giden yol sevgiden geçer. Sevgi mutluluğun anahtarı. Sevgisiz mutlu olmak imkansız. Ama hayata baktığımız zaman Rabbimiz her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Sevgiyi öğrenmemizi, sevgiyi yaşamamızı ve sevgiyi başkalarıyla paylaşmamızı öğretmemizi istiyor Allah-u Teala. İşte ayetten ayete hep gidiyoruz. Ali İmran 31'de اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ. Allah'ı seviyorsanız, öyleyse buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Demek ki Allah buyuruyor ki bana sevgiyle gelebilirsin. Korkuyla değil. Korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine yaklaşır. Ve bu dünya hayatını hepiniz özet olarak şöyle diyebilirsiniz. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Yani hep Allah'ta kalmak. Öyle mi? Evet, her zerre hükmeden O. Ve şimdi bakın beraberce en sevdiği varlık olan insan neden meleklerden üstün, neden cinlerden üstün, neden bütün mahlukattan üstün? Kur'an'da insanın yaratışına baktığımız zaman Allah-u Teala Hicr 26'da fizik bedenden, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde nefsimizden ve Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde de zatından üfürülen ruhtan bahsediyor. Ve özellikle de bu ayetlerde bizi tarif ettikten sonra Ahzab 72'de nasıl bir yol izlememiz gerektiğini de bize anlatıyor. Ahzab 72'de emaneti göklere, yerlere, dağlara hepsine yüklensin diye teklif ettim. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan hem zalimdir hem de cahil. İşte Bakara 186 ile Ahzab 72 arasında bir illiyet rabıtası var mı? Var tabi. Birisinde kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Öbüründe ise insanın cahil yanını ifade ediyor. O zaman üç vücut serbest irade aklın dizaynı içinde hayata başlayan bizlere baktığımız zaman Çiğdem hocamızın da ifade ettiği gibi kainatta hakim olan dualite, diyalektik kavga. Nefsimizde 19 hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Nereden çıktı bunlar belki diyebilirsiniz. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyuhen nasu kad caukum uzetun min rabbikum ve şifan lima fi sudurikum. Ey insanoğlu, Rabbinden sana öğüt ve sinelerde, kalbinizde, göğsünüzde hastalıklara şifa geldi. Öyleyse hepimiz bu dünya hastanesine gelen hastalar olarak müracaatımız kime? Rabbimize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki insanla Allah arasındaki ilişki hasta doktor ilişkisidir. Hastanın menfaati doktorun verdiği reçeteyi tatbikindedir. İşte reçete Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 5 cephesiyle aklımızda kalması lazım. 1. Farzlar var. 2. Bu farzları yerine getirenlerin Allah'tan aldığı mükafat var. 3. Bu farzları yerine getirmeyenlerin alacağı cezalar var. 4. Bize örnek gösterilen Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabesi bu farzları yerine getirdi. 5. Asr-ı saadete ulaştı. O zaman bizim için formül belli. Mucize-i Baki Kur'an burada. Hicr 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Öyleyse Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'de yok yok, her şey var ve Allah'a giden yol nefsimize arif olmaktan geçer. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. İşte Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de tam 95 tane ayette zikrettiği bir hakikat var. Zatından üfürdüğü bir ruh. Bu ruh bizde bir emanettir. Ve Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ دُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَلْيَا. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Emanet tekil, daha doğrusu sahibi tekil, emanet çoğul. Bu emanetin neyi ihtiva ettiğini Mü'minun suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِ مُعَدِ اِمْرَامُ. Demek ki Allah Teala'nın bize verdikleri Rabbimizden bir emanet ama Allah Teala sahibimiz geri istiyor. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Belki diyeceksiniz ki neyim var ki Allah'a teslim edeceğim hocam? Dikili bir ağacım bile yok. Şimdi bakalım beraberce. Dikili ağacın var mı yoksa trilyoner misin? Birlikte bakalım. Allah Teala bu dünya hayatını yaşayabilmen için bir fizik beden, bir sıkıntıya düştüğünüz an varlığınızın hepsini feda ediyorsunuz yeter ki bu hastalıktan kurtulayım. O zaman sana bu sağlığı veren o ise ben dilim varmıyor, rakamlar bile yetmiyor. Ne kadar zengin olduğunu sana Allah Teala ifade ediyor. Gelelim nefsimize. Allah Teala bir nefs vermiş. Meleklerde bu nefs yok. Meleklerin iradesi de yok. Ama nefsimize rağmen Allah Teala insanın meleklerden üstün olduğunu buyuruyor. Öyleyse nasıl meleklerden üstün olabiliriz? Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Nefsimize hakim olabilirsek Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi Resulullah'ın görevleri arasında zikredilen nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapabilirsek meleklerden üstün. Aksi takdirde Rabbimizin Araf 179'da zikrettiği gibi لَقَدْ زَرَانَا لِي جَنَّمَا كَسِنًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَا بِيَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يَبْسُرُنَا بِيَا لَهُمْ عَزَانٌ لَا يَسْمَعُنَا بِيَا. Öyleyse görevini yapan, eşref-i mahlukat olan Ademoğlu, gereğini yerine getirmesi halinde yeryüzünün halifesi en şerefli varlık, ama görevini yerine getirmediği takdirde vur patlasın, çan oynasın, bu dünyayınleşme hayatını derbeder bir hayatı tercih ederse, o zaman hayvanlardan daha derekede olur. İnsan olmak istiyor muyuz? Sualim var size. Bir dilek. Evet, tasavvuf, insan olmak isterseniz tasavvuf, mutlu olmak isterseniz tasavvuf, Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf, herkesi mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesidir. Kur'an bir bütünü teori ifade ediyor. Bu teorinin hayata geçirilmesinin adı tasavvuftur. Ve bunun örnekleri çoktur. Tüm peygamberler ve ona tabi olan herkes aslında tasavvuf hayatı yaşamışlardır. Nasıl? Üstazları, mürşitleri olan peygamberler vasıtasıyla o emrin nasıl tatbikata geçeceğini bizzat ondan öğrenmişlerdir. Ve nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin size iki emanet bırakıyorum. Kur'an ve sünnetim. Size iki emanet bırakıyorum. Kur'an ve Ehl-i Beytim. Ve öbür tarafta da Ehl-i Beytim Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Öyleyse siz de İslam gemisini binmek istiyor musunuz? Diller mi kalpten mi? İslam gemisini binmenin bir dilek olduğunu Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Nuh aleyhisselam kavmine tebliğ ediyor ve Allah-u Teala diyor ki ben bu tebliğinden dolayı sizden mal istemiyorum. Ben ücret karşılığında bir iş yapan kişi değilim. Ben Rabbimin rızası için bunu yapıyorum. Ama bu gemide benimle beraber olanları ben bu gemiden kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Ve işte sır bu. Bugün insanoğlunun aslında %100 mutlu olmasını istemesine rağmen Allah'ın kendisine bahşettiği bu şereflerin mahrum kalmasının arkasında ne olduğunu bilmemesi var. Hazreti Ali'nin ifadesi, ey insanoğlu derdin var sende onu bilmiyorsun. İşte bunu bilmiyor. Dermanın var sende onu görmüyorsun. İşte bunu görmüyor. Ve bütün kainat senin içine yerleşilmiş. Ey insanoğlu sen kendini küçükleyeyim mi zannediyorsun? İnsan mikro alem, kainat makro alem. Öyleyse her şeyden evvel bilmediğimiz ne? Bilmediğimiz düşmanımız olan şeytan ve şeytanın bize nasıl kumanda ettiğini bilmiyoruz. Neyi biliyoruz bir de? Rabbimizin bize bahşettiği o ruhu ki o ruh bütün kainata teklif edilmiş yüklensin diye hiçbirisi yüklenmemiş, insan yüklendi diyor. Bu ruhun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu secde olayından anlıyoruz. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman Adem'e secde edin. Secde sadece Allah'a yapılır. Ama Allah'ın emriyle yeryüzünün halifesi olan Allah'ın zatından ruh üfürdüğü bu varlığa Allah meleklere ve cine ona secde edin buyuruyor. O zaman sevgili kardeşlerim biz böyle bir devlet için yaşamayacağız, çalışmayacağız da bu köynemiş dünya için ki hiçbir şeyi kendimize götürmüyoruz yetmez. Dünyayı kalbine koyan bir insanın bu dünyada mutlu olması mümkün değil. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Allah Teala'nın Resulü şöyle buyuruyor. Ey dünya! Kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse tercih yapacaksınız irade sizde. Kutsal irade. Dünya mı Allah mı? Evet Yunus 7 cevap veriyor. Eğer Allah diyorsanız o zaman kalben Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Bizim hedefimiz dersi derste öğretmek. Evet diyenlerin kendilerinde mutlaka bir hissiyat değişikliğine sahip olması lazım. Nedir o? Evet diyen bir insan mutlaka ama mutlaka Allah'ın rahim esmasıyla üzerine tecelli etmesi hasebiyle iç dünyasında Rabbine karşı bir sevgi yetmez. iç dünyasında sıcak bir duygu yaşamaya başlar. İspatı ne? Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? İspatı şu anda eğer gerçekten siz kalpten diliyorsanız o zaman Allah'ın en seviyedeki emri, ibadetlerin sultanı zikir geliyor akla. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizden sadece Kur'an-ı Kerim değil, tüm kutsal kitapları da biz inceliyoruz. Az evvel Çiğdem hocamızla da birazcık kısa sohbet yaptım ve Almanlarla biz bu güzellikleri onlara anlattığımız zaman neden sevgiyle bize yaklaştıklarını da ifade ettim. Siz diyor bize kendi kitabımızdan dinimizi öğretiyorsunuz. Tabi İncil ayetleri, tabi Tevrat ayetleri, tabi Kur'an ayetleri ama kendi kitaplarından. Asla bir şey zorlama söz konusu değil. Şimdi isterseniz bir slaytımız var. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da zikrin nasıl muhteşem bir ibadet olduğunu ifade eden. Üç ayet-i kerime devamlı olarak Allah-u Teala'yı zikretmemizi Allah-u Teala buyuruyor. Rabbinin ismini zikret. Rabbinin ismini çok zikret. Rabbinin ismini daimi zikret. İşte Müzemmil 8, işte Ahzab 41, işte Nisa 103. Neden zikir bu kadar kıymetli? Namazdan da, oruçtan da, her şeyden neden bu kadar kıymetli? Slaytlarımız tabi gelmedi. Kıymetli olmasının arkasında ifade ettim. 114 süre var. 114 sürenin başında Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Düşmanımız olan şeytandan Allah'a sığınmak, Allah'a kaçmak. İşte bu zikirdir ki bizi şeytandan koruyabiliyor. Zikrettiğiniz zaman Rabbinizle berabersiniz. Zikri unuttuğunuz zaman ne yazık ki şeytan devreye giriyor. Zuruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde "Men yakşu an zikrurrahmanin nukayitluhu şeytanen." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Öyleyse söylemiştim, bir kere daha tekrar edeyim. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Bu dilek sizin şeytanla olan bağınızın çözülmesi, Allah ile olan bağınızın bağlanması. Mutlaka sağlaması var. Sağlaması ne? Sağlaması zikir. Eğer ben kalpten ulaşmayı diledim diyorsanız, içinizde Allah, Allah, Allah diye zikir başladıysa, o kardeşimiz dilemiştir. Ama yok, böyle bir hissiyatım yok diyorsanız, o zaman başınızı secdeye koymanız lazım. Olmadı yine. O zaman ağlayarak dilemeniz lazım. Tıpkı çocukların aç kalması halinde ağlayıp annesinden süt istediği gibi. Bizlerin de Rabbimizden bu istikamette bir talebin sahibi olması lazım. Nereye getiriyorum konuyu? Konuyu Allah'ın bizdeki emanet olan ruhu sahibine ulaştırmak, teslim etmek. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Neyimiz var dedim? Ruhun var. Evvela onu teslim edeceksin. Hocam çok zor. Ben kim? Allah'a ulaşmak kim? Diye düşünebilirsiniz. Hiç unutmayın, Hazreti İsa'nın ifadesiyle söylüyorum. Ama Rabbimizin 99 esmasından bir tanesi de El-Kadir, hiç unutmayın. Kullar için imkansız, Allah için çok kolay. Öyleyse siz hedefiniz ne olursa olsun, bunu Allah'tan istediğiniz an ki Rabbani yolda demek istiyorum, mutlaka Allah'ın o yardımı size verdiğini ve sizi o engeli aştırarak en güzele ulaştığını bilmenizi istiyorum. Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi en hayırlı dost, zikrettiğiniz zaman size yardım eden, zikri unuttuğunuz zaman size hatırlatandır. O zaman ulaşmayı bir kere daha söylüyorum. Ulaşmayı diliyor musunuz? Niye dileyeceksiniz? Çünkü 95 ayet-i kerime Rabbimiz sizdeki emaneti geri istiyor. Vermem derseniz, irademi o istikamette kullanmazsanız, o zaman akıbetinizi söylüyorum. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Yunus 7, az evvel ifade etmiştim. Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45 ve daha nice ayet-i kerime, tam 7 tane ayet-i kerime ulaşmayı dilemeyenlerin Allah delalette bırakıyor ve delalette olanların gideceği yer ne yazık ki mürşit değil, cehennem. Ayetler gayet açık. Ha, ne demiştim? Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Biz mutlaka ayetle konuşmak durumundayız. Şayet dilerseniz ne olur? O zaman dileseniz cevabını yine Kur'an-ı Kerim veriyor. Tam 7 tane ayet-i kerime kalben ulaşmayı dilediğiniz an 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli ne menem bir şey, o kadar önemli bir şey ki tek bir dilekle Rahim esmasının tecellisiyle Allah Teala sizi şeytanın ülkesinden alıyor, pasaportunuzu eline veriyor ve hayatı Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlıyorsunuz. Evet, bu dünya ne yazık ki şeytanın cirit attığı bir yer. Ama buradan kurtulmak mümkün mü? Evet, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tulü emel. Heva 19 afet, nefsin afeti. Tulü emel ise ahireti unutmak, dünyayı talep etmek. Siz bundan kurtulmak istiyorsanız dünya arkasını dönmüş gidiyor. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayanlar bilirler, anı yaşamak asıldır. Ne demek? Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Artık sizin geçmişte olan dünya ile ilişkinizin olmaması lazım. Ne geliyor önünüze? Ahiret yüzünü çevirmiş size geliyor. O zaman ahireti talep etmeniz lazım. Yani Hazreti Ebubekir'in ifadesiyle konuşuyorum. Bu dünyada ahireti, ahirette de dünyayı yaşayın. Evet, kimin bu dünya istekleri varsa o istekleri nereye bıraksın? Ahiret hayatına. Gerçi Yunus onu da ifade ediyor. Cennet, cennet dedikleri birkaç melek kaç yoru isteyene ver onları. Bana seni gerek seni. Öyleyse siz eğer Rabbinizi dilerseniz her şey sizin önünüze sermeye hazır. Ama Allah'ın bir kanunu var. Liyakat ve mükafat kanunu. Kur'an'ı inceliyoruz. 7 tane müjde. Bu müjdelerin hepsi Rabbiniz tarafından size ikram ediliyor. Yeter ki siz dileyin. İşte kalben ulaşmayı dileyip ya Rabbim bende bir emanetin var. Bu emaneti 95 ayet-i kerime gelince benden istiyorsun. Sahabe bunu diledi ve o dileğin gereği olarak sen onların ruhunu kendine ulaştırdın ve o sahabenin hepsini kendine dost kıldın, ermiş evliya kıldın. Ben de istiyorum senden ya Rabbim. Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, daha nice evliyalar nasıl sana ulaşmayı diledilerse, sen nasıl Rahim esmasıyla tecelli edip onların ruhunu kendine ulaştırdıysan, Rabbim ben de senden bunu diliyorum, benim de ruhumu kendine ulaştır. Tabi Rabbimiz hemen cevap veriyor. Dilden mi, kalpten mi? Dilden olsa hayır. Yardım aramazsın. Hangi ayet gereğince? Zümer 54. وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِيَتُكُمْ الْعَزَابِ Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel, yoksa Rabbinizden yardım alamazsınız. Ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak ve öncelikle ruhumuzun Allah'a teslimini şu anda ekranda görüyorsunuz. Ne demiştik? İnsan bir fizik bedenin sahibi. İnsan bu fizik bedenin içerisinde berzah lem yekun bir nefsin sahibi ve nefsin manevi kalbindeki 19 tane hastalık ve bu hastalıkları azdıran şeytan. Ama ne yaptık? Euzü billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra bir kere daha ispat vasıtası olarak kalben ulaşmayı diledik mi? Allah Teala bu talebi kalbimizde gördüğü an Yusuf 53 ve Hud suresinin 118-119. ayet-i kerimesinde bize cevabını veriyor mu? Veriyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor mu? Ediyor. O zaman Rahim esmasıyla tecelli olduğu zaman mutlaka Allah Teala'nın bize peş peşe verdiği 7 furkanla müjdeye ulaştırıyor. İşte sahabe tek bir dilekle, henüz bu ibadetler yok. Zümer 17'ye göre tek bir dilekle şeytandan kurtulmaların bir cevabı olarak kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Şu slaytımız bir kenarda kalsın. Resulullah'ın sahabesiyle yaşadığı 7 safa İslam. Ne demiştik? Bir kere daha hatırlatalım. Şunu demiştik. Kur'an'da farzlar var. Farzları yerine getirenin mükafatı, yerine getirmeyenin cezası, sahabenin bunları yerine getirdiği ve hepsinin mükafata ehil olduğunu bizzat Kur'an söylüyor.
1: Şimdi bulaşmayı dilediniz. Enfal 29'a göre kainat kadar günahınız var. Hiç unutmayın. Enfal 29'a göre Allah Teala ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğunuz zaman bütün günahlarınızı örtüyor ve günahların örtülmesi hasebiyle birinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Şimdi Allah Resulü ile ve sahabe 7 safa İslam'ı yaşadılar ve bunlardan birincisi birinci safa Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Dilediğinizi kabul ederim şu anda ekranda bir kere daha sizlere hitap ediyorum. Ulaşmayı kalben diliyor musunuz?
2: Evet.
1: Diler mi kalpten mi?
2: Evet.
1: Allah insanı çok seviyor. Ve sevdiği insanı en çok sevdiğiyle beraber kılmak istiyor. En çok sevdiği ki Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı çağırıyor. Ve diyor ki ya Cebrail ben falan kulumu seviyorum. Sen de sev. Cebrail Aleyhisselam seviyor. Meleklere hitap ediyor. Ey melekler! Allah bu kulu seviyor, ben seviyorum, siz de sevin. Melekler yer halkına bildiriyor. Ey yer halkı! Allah bu kulunu seviyor, sevdiği de devri imamı. En üst seviyede. Devri imamını, tasarrufunu aldı, yeryüzünün halifesini çok seviyor. Halifem diyor. Hepiniz ona secde edin diyor. Ben seviyorum, Cebrail seviyor, melekler seviyor, siz de sevin. Ama hiç unutmayın, Allah herkesin halifeyi sevmesini istiyor. Ama serbest irade var. Sevebilir, sevmeyebilir. Severse hayatı kendisine cennet kılar. Sevmese meşakkatler içine bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirete de varacağı yer cehennem. Öyleyse Kur'an öyle bir mucize ki hayran olmamak mümkün değil. O zaman ne kadar kolay bir şey. Bir talep, bir dilek. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
2: Evet.
1: Sağlamasını söyleyeyim. Allah diyor musunuz?
2: Evet.
1: Diller mi kalpten mi?
2: Evet.
1: O zaman kesinlikle Enfal 29'a göre Allah bütün günahınızı örtü. Şimdi 7 ayette Resulullah'ın sahabesiyle yaşadığı İslam'a baktığımız zaman ne yapmışlar olan halde? Zümer 17'ye göre ulaşmayı dilemişler. Ve ulaşmayı dileyerek kendilerini şeytana kul olmaktan kurtarmışlar. O zaman 114 sürede bu formül boşuna mı tekrar ediliyor? Demek ki evvela düşmanı bize tanıtıyor. Biz ondan kurtulacağız. Nasıl? Bir dilek. Dostumuz kim? Dostumuz Rabbimiz Allah. Bir ismi Allah. Diğer iki tane sıfatı da Rahman ve Rahim. Şimdi Rahman esması herkes için çalışıyor. Ama marifet Rahim esmasının tecellisine mazhar olmak. Ve ulaşmayı dilediğiniz an iki ayet-i kerimi bir kere daha getirelim. Bir tanesi Yusuf 53. Yusuf Aleyhisselam, ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şiddetle kötümledir. Öyleyse bizim derdimiz nefsimiz. Nefsimizin 19 hastalığı. Dermanımız da ruh. Allah'ın zatından bize verilen emanet ruh. Biz eğer emaneti sahibine tevdi ettiğimiz zaman ki Allah-u Teala emrediyor, 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 12 ayette farz kılıyor. 12 ayet. Özellikle Kur'an'la konuşuyorum ola ki içinizden birisi bunların resmini alır, gider evlerindeki Kur'an-ı Kerim'le bir bir karşılaştırır. Yani Allah'ın zatından üfürülen ruhu Allah-u Teala bu dünya hayatını yaşarken kendisine teslim etmemizi istiyor. Dinimizin adı İslam. O zaman ulaşmayı dilediniz mi? Bundan sonra siz yapmayacaksınız. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak olan Allah, çünkü ayet-i kerimede öyle diyor. Hangi ayette? Şura 13 ve Rad 27. Ne diyor Rabbimiz bu iki ayette? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu. Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Hocam zikirsiz olur mu? Hayır, zikri Allah sevdiriyor. Namazsız olur mu? Hayır, namazı sevdiriyor. Oruçsuz olur mu? Hayır, orucu sevdiriyor. Zekatsız olur mu? Hayır, zekatı sevdiriyor. Yani herkesin angarya ziyareti içinde çok ağır gibi gördükleri o bütün ibadetleri huzur ve mutluluk içerisinde insan en güzel şekliyle eda ediyor. Ama neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımıyla, Allah'ın yardımıyla. O zaman sır ne? Sır Allah'tan yardım talep etmek. İşte Bakara 186 onu ifade ediyor. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederiz. Duamızı yaptık, al ulaşmayı diledik. Rabbimiz de vekilimiz olarak devreye girdi. İrademizi devreden çıkarttı. İlahi iradeyle bundan sonra senin işini ben yaparım diyor. İşte onun için İslam, Allah diyor ki ey kulum, sen hep benim işimi öteliyorsun. Geriye bırakıyorsun. Halbuki sen benim işime konsantre olursan senin işini ben yaparım. Öyleyse Allah'ın Resulü de niyeti ahiret olana dünyayı Allah bedava verir. Dünya bedava size gelmesini istiyor musunuz? Evvela Allah'ın işini yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a kendinizi vekil tayin edeceksiniz. Onun için Kur'an'a baktığınız zaman şu zidan içerisinde Allah meseleye bakmamızı istiyor. Vahdet, tevhid, teslim, tevekkül ve iki cihan saadet. İşte bugünkü konferansımızın konusu. Vahdet tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül de saadet-i daire indirdikleri, ahiret ve dünya saadetini mutlaka bize mükafat olarak veriyor. O zaman tekrar gelelim ruhumuza. Allah bizi üstadımıza, mürşidimize ulaştırıyor. Neden? Çünkü bizi çok seviyor. Biz ona ulaşmayı diledik. O zaman en sevdiğini bize refakat çıkarıyor. En sevdiğine devrin imamı. Tabi oluyoruz. Yedi kalp şartı, yedi nimet ve demiştim, ne demiştim? Hastanın menfaati doktorun verdiği reçeteyi ne yapmaktadır? Hayatına tatbik etmekte. O zaman reçetemizi kimden alıyoruz? Kalp doktorumuzdan. Bütün peygamberler kalp doktoru mu? Evet. Bütün Allah'ın dostları kalp doktoru mu? Evet. Mevlana bizzat ifade ediyor. Ve diğer birçok Allah dostları bunun hakikatini biliyorlar. Öyleyse mutlaka hepimizin hasta olmamız hasebiyle bir kalp doktoruna ihtiyacımız var. Gidip tabi olduğumuz an yedi kalp şartı, yedi nimet ve slaytımıza gelelim. Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum inşallah çok kısa süre içerisinde. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek üzere zikre başlıyoruz. Zikir ibadetlerin sultanı. 15.000 zikirle ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. Nefsimizin manevi kalbi yaptığımız bu zikirlerle 107 aydınlanıyor. 17.000 zikirle ruhumuz ikinci gök katında, nefsimizin manevi kalbi 114 aydınlanıyor. 19.000 zikir üçüncü gök katı, nefsimizin manevi kalbi nurlanıyor. Yani biz nefsimizin manevi kalbini Allah'ın katından gelen nurlarla karanlıkları değiştiriyoruz. Karanlıklar varsa mutsuzluk var, karanlıklar varsa huzursuzluk var, nurlar varsa mutluluk var. Onun için bir ayet-i kerime sizinle paylaşmak istiyorum. Bakara 257. Allah ameni olanların dostudur. Onları zulmetten, karanlıktan nura çıkartıyor. Ama kafirlerin dostu kimdir? Tağut, insan ve cin şeytanlar. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Öyleyse bizim mutluluğumuz neye bağlı? Zulmetten nura çıkış. Zulmetten nura çıkmak istiyor musunuz? Dinler mi kalpten mi? Allah deyin bakalım. Ben Allah deyince ne oluyor hocam diyeceksiniz. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde iki çift nur size geliyor. Çiğdem hocamız ifade etti ya dualite. İşte bu dualitede kesinlikle o değerli kapıdan kurtulmak istiyorsak Allah'ın katından nurları kalbimize taşımamız lazım. Allah deyin bakalım. Birinci çift nur rahmet ve fazıl. Bir daha Allah deyin. İkinci çift nur rahmet ve selavat. İki çift nurla rahmet taşıyıcı, fazıl kalbe girici, selavat da bağlayıcı. Nurlar görev yapmaya başlıyor. Ve onun sebeple kalbimiz nurlanıyor. 149 nura ulaştığımız an ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. İşte dilimizde ermiş evliya deniyor. Ermiş evliya kim? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'a dost olmuş kişi. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman teslim ettiğiniz, bunun müjdesi üç tane cennet, dünya saadetin yarısı. Bu kadar mutluluğu tek bir dilekle bize veren Rabbimize biz hamd edip şükrediyoruz. Ya Rabbim bu kadar güzel bir şey, ben ötesini de istiyorum. Ben de sahabe gibi bu dünyada hayatı cennet içinde yaşamak istiyorum. Rabbimiz cevabı şu, fizik ucunda Allah'a teslim et. Tıpkı Hazreti İsmail'in Kurban olayında imtihanda babasına teslim olduğu gibi. En zor imtihan bu kurban olayı. Ya İbrahim diyor, bana teslim-i külliyle teslim olmayı diledin. Şimdi senden hem istiyorum, oğlunu benim için kurban et. Çok zor tabii. Hazreti İbrahim aleyhisselam çok yıllar sonra evlat sahibi olmuş. En sevdiği kişi evladı. Hazreti İsmail de hayatından oluyor. İkisi de imtihana evet diyorlar ve itaat ediyorlar. Bunun sonucu ne? Bunun sonucu öyle bir güzellik ki Hazreti İsmail bıçak boynuna darındığı zaman bıçak kesmiyor. Cebrail aleyhisselam koçu indiriyor ve şunu söylüyor Hazreti İsmail. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. İşte hepimiz bu dünyada bir sabır imtihanı içindeyiz. Ama Rabbimizin yardımıyla çok kolay. Fizik vücut teslimini yaptığımız zaman dördüncü kat cennet. Peşinden nefsimizi teslim edeceğiz. Ve şeytanı hayatımızdan çıkartacağız. Çiğdem hocamızın ifade ettiği aslında her şey bizim için. İşte burada nefsimizi teslim ettiğin zaman biz ispat etmiş oluyoruz ki evet bu dünya hepimiz için. Çünkü şeytan düşmanımız ama düşman olan şeytan artık bizim kölemiz, uşağımız. Neden öyle? Nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizlediğim zaman artık şeytanın nura tesiri yok. Şeytanın nura tesiri yok ama devamlı bizimle uğraşıyor. Devamlı bizi imtihana sokuyor ve bu imtihanların hepsinde de devamlı Rabbimizin yardımıyla biz galip geliyoruz. Ve o zaman işte Hazreti İbrahim'in imtihanı kazandığı gibi Hazreti Yunus'un imtihanı kazandığı gibi, Hazreti Yunus'un imtihanı kazandığı gibi, bütün Allah dostlarının imtihanı kazandığı gibi, daimi zikirle şeytanın tamamen hayatımızdan çıkartıyoruz. Resulullah'ın ifadesiyle söylüyorum, şeytanın kapısını neyle kilitleyiniz diyor? Zikirle. Allah'a diyeceksiniz, Allah'a diyeceksiniz, Allah'a diyeceksiniz. 3 saatlik zikir, müzemmil 8. 18 saatlik zikir, Asap 41, daimi zikir Nisa 103. O zaman nefsinizi teslim ediyorsunuz ve Rabbiniz her vaktinde sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe ettiğiniz an, Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde salahın erlerinden oluyorsunuz. Salaha ulaşıyorsunuz ve salihlerden olmanız hasebiyle de Allah-u Teala dilerse sizi irşada memur ve mezun kılıyor. Tıpkı kimin bize muallim olduğu gibi sahabenin hepsi. Ensar ve muhacirin hayırlarda yarışanlar olarak tarihte yerlerini alıyorlar. Bizim de onlardan örnek alarak Resulullah'ın sünnetini en üst seviyede yaşamamızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, tabii ben Çiğdem hocamızın biraz önüne çok geçtim. 45 dakikalık süre. Sizden af diliyorum ve kısaca o son slaytımızı da ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Evet, dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Neye göre? Biz kendimizi Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere göre değiştireceğiz. Ruhumuzu teslim edeceğiz. Fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. Genel slayt. Evet, bakın. 4 tane sırat-ı müstakim. Fatiha'yı okuduğunuz an, ehdine sırat-ı müstakim, ehdine sırat-ı müstakim, ehdine sırat-ı müstakim. Teslim yurdu olan Allah'ın zatıdır. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Daha sonra fizik vücut teslimini yapacaksınız sırat-ı müstakim üzerinden. Daha sonra nefsinizi teslim edeceksiniz sırat-ı müstakim üzerinden. Ve daha sonra en son iradenizi de teslim etmek suretiyle Hazreti İsmail'in ve diğer bütün Allah dostlarının teslim-i külliyle teslim olduğu gibi Allah'a teslim olduğunuz an o zaman Rabbimizin en üst seviyedeki dostu salihlerden oluyorsunuz. Salihler kimlerdir? Nisa 69. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse Allah onları sevdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim namazlarda Allah mahşuruna fî zümrüti salihim. Siz de salihlerden olmak istiyor musunuz? Bunun yolu 4 teslimden geçer. Hepinize Allah-u Teala'nın 4 teslimi nasip kılmasını Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Mübarek olsun bu konferans hepinize. Mutluluklar getirsin. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İnsan için mutluluğun yolu sevgidir. Birbirinden nefret eden insanlar mutluluğu yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Nefret onların dünyasında sevgiyi yok eder. Ama sevgisiz bir mutluluk düşünülemez. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese sevgiyi mutlaka muhtevasına alır. Sevmek Allah-u Teala'nın emridir. Seviniz buyuruyor. Sevdiriniz buyuruyor. Nefret etmeyiniz buyuruyor. Nefret ettirmeyiniz buyuruyor.

Bir insan için eğer adına mutluluk diyorsak, onun sembolü sevmektir. Seven, sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Nefret eden de nefret ettiğini mutsuz etmeye çalışır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevmek varken kalbimizin ta derinliklerinden başka insanlara ulaştırabileceğimiz bir sevgi volkanı onlara doğru harekete geçtiği takdirde davranışlarımız başkalarını mutlu eden bir hüviyeti mutlaka kazanır. Sevgili kardeşlerim, ne olur öyle yapsak? Herkesi sevmeye çalışsak, bizi sevmeyenleri, hatta bir adım daha öteye gidelim, bizden nefret edenleri de sevsek, ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Onlar bizden nefret ettikleri zaman bunun onlara göre bir takım sebepleri olmalı. Bu sebepleri incelemeliyiz. Acaba falanca neden bana karşı bu kadar soğuk? Neden benden hoşlanmıyor? Neden sanki bana nefretle bakıyor? Öyleyse ben bunu incelemeliyim. Onun bu tarz bakışına sebebiyet veren bir şeylerim olmalı, yanlışlıklarım olmalı. Ben bunların farkında olmayabilirim ama farkında olmak mecburiyetindeyim. Eğer benim şu veya bu davranışım bir başkasına huzursuzluk veriyorsa, onu mutsuz ediyorsa ben burada haklı olamam. Çünkü onun bana şu ana kadar bir kötü davranışı olmadı. Ama sanki benimle konuşurken huzursuz gibi. Böyle bir noktaya ulaştığımız zaman hiç durmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hemen harekete geçmeliyiz. Onunla konuşmalıyız. Bana demeliyiz ki sevgili kardeşim, seni bana karşı biraz kırgın buluyorum. Mutlaka ben senin kalbini kıracak olan, bana huzursuzluk vermiş olan bir davranışın sahibi olmalıyım. Ama Allah-u Teala'nın huzurunda şunu bilmeni diliyorum ki ben sana karşı bir nefretin, bir kinin sahibi değilim. Seni üzmeyi de kalben hiç istemedim. Ama benim istememem böyle bir şeyi yapmamış olduğumun ispatı değildir. Ben senin davranışlarından bana kırıldığını hissediyorum. O zaman demek ki ben sana karşı bir şey yaptım. Yanlış bir davranışım var. Acaba beni affetmek büyüklüğünü gösterir misin? Acaba beni affetmek lütfunda bulunur musun? Eğer hatamı bana söylersen, onun bir daha asla gerçekleşmeyeceğini de ben sana bildirmek istiyorum. İnsanlar bazen bilmeden de yanlışlık yapabilirler. Eğer ben seni üzecek bir şey yaptıysam, bundan %100 emin olmanı istiyorum ki bu benim isteyerek bilerek vücuda getirdiğim bir davranış biçimi değildir. Ben seni çok seviyorum. Bu sevginin ışığı altında konuşuyorum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir davranış biçimi bize ne kaybettirir? Bir şey kaybettirmez. Ama bir şeyler kazandırabilir. Bu küslüğün bir

etmesi konusundaki bizden gelmesine mutluluk duymamız lazım gelen bir güzel davranış biçimidir. Karşımızdakinin bize bir barışma teklifiyle gelmesinden evvel biz harekete geçmeliyiz sevgili kardeşlerim. Onları mutlu edecek bir davranış biçimini mutlaka sergilemeliyiz. Ne zaman bizler başka insanları mutlu edecek olan bir davranış biçimini ortaya koyabilirsek, sevgili kardeşlerim, o zaman o kardeşimiz bizim ona gerçek anlamda negatif bir işaret vermek istemediğimizi, onu sevmediğimize dair bir olayın bu sebeple mümkün olmadığını, oluşmadığını ona ispat etmek mecburiyetindeyiz. O zaman görevimizin sevmek olduğunu her zaman hatırımızda tutmalıyız. Onlar bizi severlerse zaten biz de onları normal standartlarda severiz. Ama bizim bu konudaki çerçevemiz bizi sevmeyenleri de içerisine alan bir çerçeve sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevmeliyiz. Bizler bir sevgi bağının meyveleri olmalıyız. Allah Teala boşuna mı söylemiş onu? Seviniz. Nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Niçin? Niçin bunu söylüyor? Çünkü istiyor ki biz etrafımızdaki herkesle dost olalım. İstiyor ki biz birbirine küs olanları da barıştırmaya çalışalım. İstiyor ki etrafımıza hep sevgi dalgaları yayalım. Sevelim ki sevilmeyi başaralım. Sevdiğimizi ispat edelim ki onların da bizi sevmek gibi bir güzel davranışı oluşsun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için var olması lazım gelen en güzel davranış metodu sevmeyi ön plana almaktır ve ispat etmektir. Etrafımızdaki insanlar bize karşı bizi sevindirecek davranışta bulunmayabilirler. Böyle bir olayda yapmamız lazım gelen şey onları hemen suçlamak olmamalıdır. Evvela kendimizde aramalıyız. Acaba ben bu kardeşime ne yaptım ki bana karşı böyle soğuk davranıyor? Mutlaka bir yanlışım olmalı. Onunla konuşayım da inşallah hatamı sorayım ve bunu sorarken de bundan muradımın böyle bir yanlışım söz konusuysa ondan af dilemek olduğunu ona açıklayayım. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey nefret yolu değildir, sevgi yoludur. Şeytan da bütün insanları birbirine düşürmek ve hepsinin birbirine karşı kin duymasını sağlamak hedefine yönelik olduğunu hiç unutmamalıyız.
İblisin bütün gücüyle yapmaya çalıştığı şey insanların arasına fit sokup onları birbirine düşürmektir. Bizlerse her an etrafındaki insanların birbiriyle ilişkilerine bakıp eğer böyle bir yanlışlığın içine iki kişi düşmüşse, birbirlerini sevmiyorlarsa onları birbirine yaklaştırmaya çalışmak olmalıdır. Bunu başarabiliriz ya da başaramayız. Bu bize değil, onlara bağlı bir husus. Ama biz metallarız. Yani konunun içine girmeliyiz. Onların birbirine karşı olan bu küs davranışlarını yok etmek ve bunu sevgiye dayalı bir beraberliğe ulaştırabilmek için çalışmalıyız. Neden insanları mutlu etmek varken, onları mutlu ederek mutluluğu kazanmak varken? Çünkü bir insana ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah Teala da sizi o kadar mutlu eder. Öyleyse böyle bir imkanımız varsa, onları mutlu etmek imkanımız varsa neden mutsuz edip onların huzursuz olmasına sebebiyet verelim? Onları sıkıntıya sokalım. Bizi sevecek yerde bizden nefret etmelerine sebebiyet verelim. Niçin sevgili kardeşlerim? Neden yapalım bunu? Yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin değil mi? Biz insanları sevmekle mükellef kılındık. Madem ki Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz diyor. Bunun karşıtı olan nefreti de engellememiş mi? Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bu ifade açık ve kesin bir Allah Teala'nın bize gösterdiği hedeftir. Hepimiz için sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, onları mutlu kılmak, onlara huzur vermek, bizimle karşılaştıkları zaman bundan mutluluk duymalarını sağlamak, bunların her birinin bize ulaşan görüntüsü, eğer bu istikametteyse yani pozitifse, yani onlara mutluluk verebiliyorsak, onlar bizimle beraberken bu mutluluğu yaşayabiliyorlarsa, o zaman Allah'ın bize verdiği bir görevi asli unsur olarak gerçekleştirmiş oluruz. Sevdiğimizi onlara ispat etmek birinci vazifemiz. Bunun karşılığında sevginin geri dönmesi o bizim elimizde olan bir şey değil. Karşı tarafa pozitif istikamete tesir etmek konusunda biz bütün gayretimizi göstermeliyiz. Başka insanlara onları sevdiğimizi biz ispat etmeliyiz. Onlardan beklemememiz lazım bunu. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında insanlar için yaşamaktır. Çünkü biz insanlar cemaat halinde yaşarız. Atalarımızın söylediği bir söz var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Biz de diyoruz ki ne kağı mutluluk, o kağı mutluluk. Biz etrafımızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek, onlardan da bize o kadar mutluluk geri döner. İnsanlara
ne kadar mutsuzluk ulaştırırsak, onları huzursuz edecek davranışlarda bulunursak, bunun karşılığı da bize aynı şekilde geri dönecektir. Bizi mutsuz edecek davranış biçimleri olarak dönecektir. İnsanları mutlu etmek içimizden gelen bir duygu olmalıdır. Başkalarını mutsuz eden davranışları sergileyen kardeşlerimizi onları kırmadan ikaz edebilmeyi başarmalıyız sevgili kardeşlerim. Bu insanlar belki farkına bile varmadan böyle davranışlarda bulunuyorlar. Eğer onlara onları kırmadan, onları üzmeden, onları küçültmeden yaptıkları şeyin yanlış olduğunu anlatabilirsek, mantık ölçüleri içerisinde düşünmelerini temin edebilirsek, o zaman sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel olur. Onları mutlu edecek olan davranışlarımızın meyvelerini aldığımız zaman, onlarla da bizi mutlu edecek olan davranış biçimleri dönmeye başladığı zaman, geri dönmeye başladığı zaman, yaptığımızın doğru olduğunu kendi içimizde de bir mutluluk duygusuyla yaşayacağız. Ve Allah'ın bize böyle yaptırmasının bizi ne kadar mutlu ettiğini iç dünyamıza ispat etmiş olacağız. Eğer bizden çevremize her zaman onları mutlu edecek davranış biçimleri ulaşıyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, hepimiz aynı şarkıyı söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Başkalarını mutlu etmek öyle bir muhteva taşır ki sevgili kardeşlerim, onlar mutluluklarını davranış biçimlerinden etraflarına farkına bile varmadan hissettirmiş olurlar. Öyleyse insanlar bize karşı bir yanlış davranışta bulunmuşlarsa, onlarla da hemen kavga etmenin alemi var mı? Niçin öyle olalım? Onlar bir hata işlemişlerse biz de mi işleyelim? Onlar bizi kıracak olan bir davranış biçimi sergilediler. Ne yapmamız lazım? Allah Teala kısasa müsaade ediyor mu? Evet ediyor. Kim size ne kadar kötülük ederse siz de böyle bir şeyi yapabilirsiniz. Ama bunu yapmanız doğru mu? Acaba Allah Teala niçin böyle bir şeyi koydu Tevrat'a, İncil'e, Kur'an-ı Kerim'e? Ayrıca olay burada bitiyor mu? Hayır. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de asıl güzelin size yapılan kötülüğe İyilikle mukabele etmek olduğunu söylüyor. Ne oldu? İki defa kazandınız. Onlar size kötülük etti, kazandınız. Siz onlara o kötülüğün karşılığını vererek kazandığınızı kaybetmek yerine onun kötülüğüne karşı, ki onun sebebiyle derecat kazanmıştınız, çok güzel bir davranışla cevap vermeniz, onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap vermeniz. O zaman ne olur? Ona verdiğiniz bu mutluluk kadar mutluluğu siz de
Bir defa daha yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için dikkat edilmesi lazım gelen hedef, insanların mutluluk hedefidir. Sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. Nefret etmemeye çalışmalısınız. Eğer bunu prensip haline getirirseniz, gayret ederseniz, bir gün bunu başardığınızı göreceksiniz. İsterseniz garantili bir metodu söyleyelim, zikrinizi arttırın. Zikrinizin artması nispetinde nefsinizin kalbindeki afetler azalıp yerini nurlar alacağı için siz her geçen gün afetleri azalmış ama hasletleri çoğalmış bir insan olursunuz. Afetleriniz azalmış, yani sizi mutsuz edecek olan davranışlarınız azalmış. Mutsuzluğunuz azalıyor. Hasretleriniz çoğalmış, yani sizi mutlu edecek olan davranışlarınız çoğalmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık hepinize. Yeter ki iç dünyanızdan gelen o duygu başka insanlara sadece onlara mutluluk vermek için yaklaşmanızı temin etsin. Böyle bir güzelliği her zaman yaşamak imkanına sahipsiniz sevgili kardeşlerim. Özellikle etrafındaki insanlara veya size kötü davranan bir kardeşimizle bu konuyu asla kavgaya çevirmeden en güzel şekilde konuşabilirsiniz. Hedefinizin ona çatmak olmadığını ispat etmelisiniz. Hedefinizin onun kalbini kırmak olmadığını ispat etmelisiniz. Onun sizi üzecek olan davranışlarına siz her zaman onu mutlu kılacak davranışlarla cevap vermeyi usul haline getirmişseniz ve bunu ona defalarca ispat etmişseniz o kişi karşınızda çok fazla tutunamaz sevgili kardeşlerim. Bir süre sonra yaptığı yanlış davranışların kendisine karşısındakinin güzel davranışları olarak her seferinde geri dönüşünü bu kişi düşünmeye başlayacaktır. Ben ona onu huzursuz eden davranışlar sergiledim, öfkelendim, kızdım. Ama o bana öyle geri dönmüyor. Sanki ben ona bu kötü davranışlarda hiç bulunmamışım gibi dönüyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir olayda o kişi düşünmez mi? Ben ona bu kadar kötü davranışlarda bulundum. Bir defa bile benim bu yaptığım şeylere karşı öfkelenmedi. Tam aksine beni teskin etmeye çalıştı. Bana sükun vermeye, huzur vermeye çalıştı. Ben ona düşmanca davrandım. O bana düşmanca davranmadı. Dostça davrandı. Acaba bu davranışı gerçek mi diye defalarca ona kötü davrandım ama ondan bana dönen her şey en güzel şekildeydi. Öyleyse ben niçin etrafımdaki insanlara karşı kötü davranıyorum da onların da bana kötü davranmasına sebebiyet veriyorum? Neden ben bu kişiye kötü davranışlarda bulunamıyorum? İşte bu düşünce tarzı bizi negatif cepheden
alıp pozitif cepheye ulaştıracaktır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey huzuru ve mutluluğu yaşamak ve yaşatmaktır. Unutmayın ki başkalarına ulaştıracağınız her kötü davranış sizin de mutlaka üzülmenizi oluşturur. Ama etrafınıza ulaştıracağınız, onları mutlu edecek her davranış, onların da size karşı güzel davranışlarda bulunmasının sembolüdür. Aynı zamanda sebebidir. Sizden bir güzel davranış gören, size karşı yanlış davranmasına karşı bir güzel davranış kendisine geri dönen kişi sizi deneyecektir. Başka kötü davranışları da muhatap olabilirsiniz. Ama her birine siz sükunetle onu mutlu edecek olan standartlarda bir konuşmayla cevap verebilirseniz, 1, 2, 3, 5, 10, o kişi sevgili kardeşlerim bir süre sonra bunun sebebini araştırmak gereğini duyar. Size karşı yaptığı her yanlış davranışın arkasından siz ona sadece mutluluk veriyorsunuz. Halbuysa o kişi bundan büyük memnuniyet duyacaktır sevgili kardeşlerim. Ve aynı zamanda merak edecektir. Kendisinin böyle olmasına karşılık, yani kendisine kötü davranan herkese kötü davranmasına karşılık bizim böyle bir şeyi gerçekleştirmememiz onun kötü davranışına her seferinde onu mutlu edecek olan bir davranış biçimiyle cevap vermemiz onun kafasına takılacak ve onu düşündürecektir. Bizi daha yakından incelemeye alacaktır. Ve incelediği zaman daha büyük bir yakınlığa kendini kaptırmaması söz konusu olamaz. Onun yanlış davranışlarına sizin her seferinde onu sevdiğinizi ifade eden, ispat eden davranış biçimleriyle cevap vermeniz onun size yaklaşmasını temin edecektir. İşte bir dost kazandınız sevgili kardeşlerim. O toplantılarınızda sizin başkalarına da aynı şekilde güzel davranışlarla davrandığınızı tetkikiye aldıktan sonra tespit edecektir. Bunun neticesi ne olabilir? Bunun neticesi onun sizi daha yakından incelemesini temin eder. Her seferinde aynı güzel davranış biçimini tespit eden bu kardeşimiz sizin ne kadar mutlu olduğunuzu da tespit edecektir. Kendisinin ne kadar mutsuz olduğunu da. O zaman davranış biçimleriniz onun için bir örnek teşkil edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için güzellik, huzur bu istikamette kendisini gösterir. Yapmamız lazım gelen şey sevmektir. İnsanları bu sevgi yumağı içinde mutlu etmeye çalışmaktır. Eğer başarabilirsek onları sevdiğimizi, onların bize kötü davranmalarına rağmen onları sevdiğimizi onlara ispat edebilirsek, sevgili kardeşlerim, güzel bir sonuçla
karşı karşıya oluruz. O insanlar bizim etrafımızda bir güzelliği yaşamak isteyecek bir noktaya ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, onları mahcup eden negatif davranışlarına sizin her seferinde sinirlenmeden, öfkelenmeden, onları kıracak değil, onları öfkelendirecek değil, onları mutlu edecek bir şekilde cevap vermeniz, onların bu konuda mutlaka düşünmeye başlamalarını sağlar. Bu düşüncenin üzerine daha yakın bir takibe alınacaksınız. Ve o görecek ki siz sadece ona karşı değil, herkese karşı o güzel davranışlarınızı sergiliyorsunuz. İşte bu davranış biçimleri dizisi onun düşünmesine ve bir müddet sonra o güzellikleri onun da tatbik etmesine sebebiyet verecektir. Neden? Çünkü o fark etmiştir ki siz mutlusunuz. Siz başkalarına güzel davrandığınız için onlardan en güzel davranışları geri alabiliyorsunuz. O da başkalarına kötü davrandığı için onlardan kendisine hep kötü davranışlar geliyor. Şimdi sizin böyle kötü davranışlarda bulunan bir insana en güzel davranışlarla cevap vermeniz, her sizden aldığı cevap karşısında sinirlenmeyen, bunlardan tam aksine hoşlanan bir insan, işte söz konusu olan şey onun bunu idrak etmesi. Kendi kendine eğer birisi ona davranış biçimleri itibariyle örnek olmazsa, bu noktaya belki varamayacak olan birisine siz Allah'ın hakikatlerini öğretmiş oldunuz. Onu sevdiniz. Bana güzellikleri öğrettiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey işte bu kadar basit. İstiyor ki herkes birbirini sevsin. İstiyor ki huzur içinde yaşasın. Bu güzel davranışı herkese ulaştırsın. Onları mutlu ederek mutlu etmek onun da şiarı olsun, hedefi olsun. Burada ne çıkar? Buradan sadece sizin mutlu olmanız çıkmaz. Sizin başkalarına vermek istediğiniz mutluluğun da gerçekleştiğini yaşarsınız. Öyleyse bu standartlar içinde sevgili kardeşlerimiz, görevimiz sevmek olmalı mı? Olmamalı mı? Öyleyse bileceğiz ki o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzında bir felsefe bizim harcımız olmamalıdır. Hedefimiz olmamalıdır. Tam aksine o beni sevse de ben onu seveceğim. O beni sevmese de ben onu seveceğim. O beni sevse de sevgimi ona göstereceğim. O beni sevmese de sevgimi ona ispat edeceğim. Bir süre sonra o kişinin
size kötü davranmakta ısrar edemediğini göreceksiniz. İşte bu sizi başarıya ulaştıran anahtardır sevgili kardeşlerim. Başkaları beni sevsin de ben onları o zaman severim tarzında bir yaklaşım hiç kimseye bir şey kazandıramaz. Ama kim o beni sevse de ben onu seveceğim, o beni sevmese de ben onu gene seveceğim ve ayrıca sevgimi mutlaka her olayda ona ve etrafımdaki herkese ispat edeceğim. Böyle bir düşünceyle yola çıkan herkes hedefine mutlaka ulaşır. Yılmamak bu konunun temel rehberidir. Yılmayacaksınız. Siz bir güzel davrandınız ona karşı. Eskiden siz de ona karşı kötü davranıyordunuz. Şimdi güzel bir davranışla davrandınız ama o değişmedi. Olsun, değişmesin. Siz gene ona güzel davranmaya devam edeceksiniz. İkincisinde de ondan gene negatif bir cevap aldınız. Gene olsun diyeceksiniz. Ben onu seveceğim ve sevdiğimi şartlar ne olursa olsun ona ispat etmekte devam edeceğim. İşte bu sizin bu konudaki şaşmaz rehberiniz Allah'tır. Allah ister ki başkaları size nasıl davranırsa davransın, siz ona, onlara karşı güzel davranın. İşte bu güzel davranışı herkese sergilemeyi başarırsanız, onlar size karşı olan negatif davranışlarının, sizi huzursuz etmesi lazım gelen davranışlarının sizi huzursuz etmediğini, onları sükunetle karşıladığınızı, onlara onlar size kötü davranıyor diye kötü davranmadığınızı, tam aksine en güzel davranışlarla onlara cevap verdiğinizi tespit edeceklerdir. Bu onları size mutlaka yaklaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ve hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alimihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene birlikteyiz. Birçok şeylerin, olayların ardından gene birlikteyiz. Gene mutluluğu terennüm etmek üzere. Mutluluk şarkıları üzerine, mutluluk sizlerin sembolünüz olsun sevgili kardeşlerim, alameti farikanız olsun. Sizler mutluluğu yaşayarak bütün dünyaya mutluluğu, gerçek mutluluğu, Allah'ın mutluluğunu öğreteceksiniz. Mutluluk bir kuru laf değildir. Mutluluk bir bütünü ifade eder. A'dan Z'ye her şeyinizle mutlu olmak. Yüzeysel de baksanız, derinlemesine de baksanız, boyutlarına baksanız mutluluğun, hepsini ayrı ayrı açıdan değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesiyle karşılaşacaksınız. O mutluluk reçetesi eksiksiz bir bütündür. Ve kim o reçeteyi tatbik sahasına koyarsa mutlaka bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Etrafına örnek olur. İnsanlar ondan mutluluğu öğrenirler. Sevgili kardeşlerim, bu bir bütün olaydır. Allah'a ulaşmayı denemekten başlayıp, iradenin teslimine kadar uzanan, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini, muhtevasını alan bir bütün müessese, bütünleşmiş bir kurum. Mutluluk. Neyle bütünleşmiş? Kimle bütünleşmiş? Neyle bütünleşmiş? Yerlerle, göklerle, kainatla. Kimle bütünleşmiş? Allah'la. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yerler, gökler durdukça insanlar bizim gezegenimiz gibi gezegenlerde yaşayacaklar. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Sanmayın ki biz bu dünyamızda insan olarak tek başına yaşayanlarız. Allah Teala 17 ayet-i kerimede göklerdeki insanlar buyuruyor, yerlerdeki insanlar buyuruyor ve aralarındaki insanlar buyuruyor. Öyleyse bütün kainatta bizim gibi insanlar var. Hepsi de sadece Allah'ın bütün kainatlardaki tek dinini yaşadılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, sonra mürşide tabiiyetle, teslimle gelişen, ruhu Allah'a teslimle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslimle sonuca doğru yaklaşan ve irşada ulaşıp iradeyi teslim etmekle sonuca varan 7 tane safhadan ve 4 tane teslimden olan bir müessese.
İnsanlar mı? Bütün dinleri yaşayan insanlar, dinsizler, bunları çoktan unutmuşlar. Dinsizlerin zaten bunlarla alakası yok. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Zamanın hiçbir devresinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Din tekamül etmez. Tekamül, olgunlaşma seviyesindeki, olgunlaşma hüviyetindeki bir gelişme dinde mevcut değildir. Çünkü din ilahidir. Yani başını ve sonunu bilen tarafından indirilmiştir. Daha ötesi yoktur. Dinde gelişme, dinde tekamül, başka başka dinler, hayır, hiçbiri söz konusu değil. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a din adına ne öğretmişse, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği kitapta da aynı şeyleri indirmiş. Ondan evvel Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a verdiği şeriat da aynı şeriat. Hiçbir değişiklik oluşturmamış Allah-u Teala. Şeriatta, yani Allah ile olan ilişkilerde.

Sevgili kardeşlerim, evvela şunu yerlerine oturtun. Bir kere bilin ki şu kainatta Allah'ın en çok sevdiği varlıklar, en çok sevdiği mahluku insandır. Yani sizlersiniz. Onun için şu kalbinizi huzur içinde hissedin. Mutlu hissedin kendinizi ki siz Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Çünkü insansınız. Sizler üstünsünüz. Hayvanlardan, cinlerden, şeytanlardan, hepsinden üstünsünüz. Allah'ın katında en üstün sizsiniz. Peki neden üstünsünüz? Çünkü ne şeytanlarda, ne cinlerde, ne meleklerde mevcut olmayan bir emanetiniz var. Ruhunuz. Size Allah-u Teala tarafından üfürüldü. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman şeytanın her zamanki üçkağıtçılığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın emrine itaat etmiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ona hayat verdim. Ve diyor ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi diyor hepiniz onun önünde secde edin. Ona ruhumdan üfürdüm. Yani o bana ait diyor Allah Teala bir emanet taşıyor ruh. Ve bu emanet ey melekler sizde yok. Ey cinler sizde yok. Ey şeytan sende de yok. İnsanı meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün kılan Allah'ın ruhunun insanoğluna emanet olarak üfürülmesidir. Bu sebeple iblisin dışındaki bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Peki Allah Teala ya İblisu diye başlıyor. Ey İblis, hepinize emretmeme rağmen seni bu emre rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden şey nedir? Ey İblis! Ya İblisu diyor Allah Teala. Şeytanın cevabı diyor ki sen diyor beni ateşten yani dumansız ateşten yani bir başka ifadeyle enerjiden yarattın. Onuysa diyor çamurdan yarattın, salsalin adı verilen bir balçıktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın ölçüsüne ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi ona secde edin. İblis diyor beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ateşten yaratılan ve çamurdan yaratılan fizik vücutlar. Şeytan da nefs taşıyor, insan da nefs taşıyor. Onda da problem yok. Ama iş ruha geldiği zaman orada durun. Ruh Allah'ın emanetidir. Ve yarattığı bunca mahluktan sadece insana nasip kılmıştır. Ruhu. İnsana vermeyi uygun görmüştür. Öyleyse İblis fizik vücutlar üzerinde değil, Allah'ın verdiği emanetler açısından bir mukayese yapmamış mıdır? Yapmıştır. Ama doğruyu söylemesi de onun 19 afetin en üst zirvede kapladığı bir mahluk olarak afetler onu bütünüyle sarmış durumda. Kıyamete kadar da o afetlerle hep Allah'ın hoşuna gitmeyen ters işlemler yapacak. Ve mutlaka cehennemde cezalanacak. Cezalandığı da insanlar cezalandığı zaman da insanlar kendisine çarptığı zaman diyecek ki bir dakika bir dakika diyecek. Siz diyecek bana ne diye çatıyorsunuz?
Ben size emrettim mi? Size zorla mı yaptırdım dediklerimi? Hayır, ben size teklifte bulundum. Şurasını da gene söylemeyecek o gün. Biraz da sizi kandırmak için gayret ettim. Orasını söylemiyor. Çünkü kıyamet günkü olayı Allah-u Teala anlatıyor. Bu söylediğim kelimeleri kullanacak iblis o gün. O zaman bana levmetmeyin, bana kızmayın, bana kinlenmeyin. Kendi nefsinize kızın. Gerçekten iblis kimseye zorla hiçbir şey yaptıramaz. Ama teklifte bulunur, süsler püsler Allah'ın yasak ettiği fiilleri ve insanları o tarafa doğru içmeye, kandırmaya çalışır. O içinizdeki iblisin sesine dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir şeyi yapmaya karar verdiyseniz, mesela gözlüğü alacaksınız. Almak istediğiniz zaman içinizden bir ses onun almasına mani olmak için harekete geçer. Eğer tam uzanırken aklınıza başka bir şey getirerek onun ikinci planda kalmasını temin edebilirse, sizi kararınızdan caydırmıştır. Bu onun için bir başarıdır. Sevgili kardeşlerim, sakın bir karar verdiğiniz zaman yapmamazlık etmeyin. Her seferinde şeytanı yenmenin o müstesna huzurunu yaşayın. Başka insanları yenmek, onlara hakim olmak Allah'ın kesinlikle emretmediği bir şeydir, yasak ettiği bir husustur. Yenmek deyince güreşteki yenmekten bahsetmiyorum. Nefs açısından bir karşılaştırma yapıyoruz. Allah Teala insanları mahcup etmenizi istemiyor. Onları gururunuzla yenerek başkalarının karşısında küçük düşürmenizi istemiyor. Herkese yardımcı olmanızı istiyor. Tevazu sahibi olmanızı istiyor. Gurur ve kibir nefsinizin en büyük afetlerindendir. Ama tevazu ruhunuzun büyük hasretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. İstediği şey bütün insanların şu dünyada dünya mutluluğunu mutlaka yaşamaları, hem de Allah Teala sonuna kadar emretmiş. Yani bir hakkın, takvanın sahibi olup da kesintisiz bir mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilmenizi istiyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz mutluluk. Ancak nefsinizdeki bütün afetleri temizledikten sonra gerçekleşebilir. Öyleyse o noktaya gelin. Ruhunuzu teslim edin. Burası nefsinizin yarı yarıya temizlendiği bir yerdir. %51 temizlik. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. %81 temizlik. Nefsinizi Allah'a teslim edin, %100 temizlik. Bundan sonra iradenizi Allah'a teslim etmek kalır. Teslimler hayatınızın bir parçasıdır. Teslimler mutluluğunuzun bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu teslimler müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın neden bizim Allah'a teslim olmamızı istediğine dikkatli bir nazar atfettiğiniz zaman, onu analiz etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman muhteşem bir olgu göreceksiniz. Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ruhunu teslim et.
Çünkü burada cennet mutluluğunun üçüncü katındasınız. Dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Diyor ki yetmez, fizik vücudunda teslim et. Dünya saadetinin %80'ini aştınız.

hepsini farz kılmış. Ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılmış. Muradı ne? Muradı bu muhteşem mutlulukları yaşamanız. Nasıl bir ortamda yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu sizlere anlattığım şeyler var ya, bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış ve yaşandığı kesin. Bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiği kesin olarak ayetlere tespit edilmiş Allah-u Teala tarafından. Dikkat edin, Allah-u Teala diyor ki biz bu Kur'an'da her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, sizlere şu anda içimden gelip bir şey söylemek istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Bizim dünyamız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi üzerine kurulmuştur. Allah'ın hepinizin istediği şey sevmenizdir. İşte bu Allah'ın hepinizin bilmesini istediği gerçekse, hepinizin mutlu olmak için yaratıldığı. Bir tek şey istiyor Allah Teala. Diyor ki, ben sizleri başka bir şey için değil, insanları da cinleri de bana kul olsunlar diye yarattık. Şimdi kulluk mutluluk mu diye bir sual sormanız lazım sizin. Kulluk mutluluk mu? Kulluğun tam en başındaki başlangıç noktasına bakalım. İnsanı cehennemle cennet arasındaki farka götüren, cehennemden kurtarıp cennet ehli yapacak olan bir tek olay vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olursunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi birçoğunuz biliyorum ki bana net olarak cevap vereceklerdir. Allah'ın kulu oluruz diyeceksiniz. Tamam. Aynen geçerli. Ondan evvel neydiniz? Gene cevapları duyar gibi oluyorum. Tağutun kuluydunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Sizinle beraber biz bir bütünü oluşturuyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada durun. Nefs tezkiyesiyle şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmanın kesinleştiği ifade buyuruluyor. Ama bu kalın çizgilerle bir ifade. Şimdi konunun ince çizgilerle çizilen kesimine gelelim. Evet, bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki, وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki onlar, söyledikleri sahabe, çünkü sonunda kullarımı müjdele diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne. Müjdeyi verecek olan Peygamber Efendimiz Hazretleri ise kime verebilir? Sadece sahabeye. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Yani bunu nasıl ifade etmiş Allah Teala? Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele şeklinde ifade etmiş. Kullarım diye hitap ediyor sahabeye. Sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor.

düşüyor. Bir de dünya müjdesini de veriyor Allah Teala. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu dünya saadetinin yarısının mutlaka o kişiyi Allah Teala tarafından hibe edilmesidir. Evet, bunun adı hibedir. Karşılıksız. Neden karşılıksız? Çünkü kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah kişiyi kendisine ulaştırıyor. Sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala buyuruyor, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Şura 13 cevap veriyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır. Burada Allah Teala'nın mutlaka kelimesi kullanması gerekmiyor. Kullanmamış da biz ilave ettik. Çünkü Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? İnsanlardan her kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hidayete erer. Bu hidayet, kişinin elde ettiği bir hidayet değildir. Allah'ın ona bir nimetidir, Allah'ın ona bir ihsanıdır. Allah'ın o kişiye bir büyük hediyesidir. Karşılıksız hibe. Ne yapmış kişi? Aslında kişi hiçbir şey yapmamış. Allah kişiyi kontrolü altına alıyor. Neler yapması icap ediyorsa hepsini Allah yaptırıyor ona. Yeter mi? Yetmez. Sevgi veriyor kişinin iç dünyasına. Kişinin iç dünyasına namaz sevgisini veriyor. Oruç sevgisini veriyor. Allah sevgisini veriyor. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde bu muhtevayı taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel bir dizayn içerisinde teşekkül etmiş. İşte böyle bir dünyada hepiniz için bir mutluluk yeri hazırlamış Allah Teala ve bütün bu mutluluğu, yani ruhunuzun Allah'a teslimini, nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini Allah Teala hepinize garanti ediyor. Sadece bir talepte bulunacaksınız. Dilinizde söyleyeceksiniz, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Allah'ım, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dilekte bulunurken
şuradan kalbinizden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırdığınızı düşünün. Yani kalpten, yürekten bir dilek. Ne olur böyle bir dilek, kalpten, yürekten bir dilek? Mutlaka ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırmasını sağlar. Sonuç bu. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi. Ne demek istiyoruz? Ne olacak yani %51 nur birikimi? %51 nur birikimi olmuşsa ne olurmuş yani? Bakınız ne olurmuş yani? O kişinin bütün insanların olduğu gibi kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Bütün afetler Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Bütün afetler Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istemezler. Allah'ın emirlerine karşıdırlar, yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. İşte böyle bir varlık var ne iç dünyanızda, tam şu fizik vücudunuzun bir benzeri, %100 tıpatıp aynı. Allah'ın bütün emirlerine karşı geliyor, yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Nefsinizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Ama bir de ruhunuz var. O da %100 hasletlerle dolu. Allah neyi emretmişse ruhunuz mutlaka yerine getirmek ister. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onu işlemek istemez. İçinizde iki düşman kardeş, nefse ruh. Birisi Allah'ın bütün emirlerine karşı, öteki bütün emirlerini yapmak istiyor. Birisi Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek istiyor, diğeri yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemiyor. Ama dengedesiniz. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Bir denge unsuru var. Kim hakim olursa, akıl onun tarafında. Daha başka bir ifadeyle, akıl hangi alemde şuur kazanmışsa, o aleme göre hükmeder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Biz sizinle beraber olduğumuz zaman bütün mutlulukları daha burada kalbimizde hissederiz. Sizler için yaşıyoruz. Allah Teala hepinizi bu mutluluğu yaşamanız için yaşattı, yarattı. Ve mutluluğunuzu o bir tek dileğe bağladı. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın bir sözü var, demin söyledik. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Kesin. O ulaştıracak, siz ulaşmayacaksınız. Sizi ona teşne hale getirecek. Sizi Allah'ın emirlerini işlemeye mutlaka büyük istek duyan, yasaklarını işlememeye kesin olarak kararlı bir hüviyete kavuşturacak olan o Allah'tır. Ne yapacak? Nefsinizin afetlerini yok edecek? Hayır. Sadece sizi ilahi nizam kontrolü altına alacak. Allah'ın sevdiklerini sevmeye başlayacaksınız. Şeytanın sevdiklerini sevmemeye başlayacaksınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk duyacaksınız. Yasaklarını işlemekten zevk duymayacaksınız. Huzursuzluk duyacaksınız. Ve Allah Teala sizi
yasakları işlemekten adım adım men edecek. Bir başka ifadeyle tağutun, insan ve cin şeytanların size tesir edip de sizi Allah'ın yolundan ayıramaması için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın yoluna girdiniz. Bütün insanlar başlangıçta gay yolundadır. Yani sapmış durumdadır Allah'ın yolundan, Allah'ın yolunda değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gay yolundan ayrılırlar, rüşt yoluna girerler. Allah'ın yolunun adı rüşt yoludur. Bir başka adıyla irşat yoludur. İrşat kelimesiyle rüşt kelimesi, mürşit kelimesi, irşat kelimesi birbirinin devamıdırlar. Aynı kökten üretilirler. Her kökten 28 kelime üretilebildiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlere o dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir kurtuluş reçetesi sunuyor. Sizi kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Siz o zaman demeyecek misiniz bana? İyi de ben Allah'a ulaşmayı diledim, namaz kılmayı sevmiyorum. Daha kötüsü zikir yapmayı da sevmiyorum. Zikir yapamazsam, zikrimi yapamadığım takdirde benim nefsim tezkiye olur mu? Olmaz. Nedir nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi Allah'a ulaşmayı dileyen birinin kalbindeki işlemler tamamlandıktan sonra o kişinin mürşidine ulaşmasıyla kalbine iman yazılır. Daha evvel Allah kalbine ulaşmıştı. Kalbini Allah'a çevirmişti. Ve göğsünden kalbine, göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmıştı. O kişi zikir yaptı. %2 nur birikimi oldu nefsinin kalbinde. Rahmet birikimi oldu. Bu kişi huşuya ulaştı. Huşuya ulaşan herkesin mürşidini Allah'tan sorma hakkı var. O kişi Allah'tan mürşidini sordu. Allah mutlaka gösterdi. Yetmez. O mürşide karşı o kişinin içine sevgi verdi. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkatle bakın. Bizim en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Sözlerimizi kuru kuru dinlemeyin. Kur'an ayetleriyle karşılaştırın. Biz sadece Kur'an'ı konuşmak imkanının sahibiyiz. Ve bunları o öğretir. Öyleyse bir kişi eğer zikir yapmazsa şimdi olacağım nefs tezkiyesi olayı gerçekleşmez. Zikir yaparsa ne olur bir kişi? Bu şartların sahibiyse, mürşidine ulaşmışsa, kalbinin nur kapısı açılmışsa, kalbine iman kelimesi yazılmışsa ne olur? Şu olur. O kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde, kalbinin alt tarafında zikretmeye başladığı zaman ki 15 bin zikir burada yapmak mecburiyetindedir. 15 bine kadar. Ne olur? Allah'tan o kişinin mürşidine ulaşmasından sonra o kişinin kalbine Allah'tan rahmetle fazl 2 ve rahmetle salavat 4. 2 rahmetle fazl, 2 rahmetle salavat 4 ayrı nur gelir. Dört nur gelir. Rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Aynı zamanda aydınlatıcı nurdur. Diğerleri de taşıdıklarıdır. Fazlı rahmet nuru neden taşıyor? Fazla dikkatle bakın. Fazl
nefsinizin kalbinin %98 aydınlığını, nuru sağlayacak olan bir nurdur. Her ikisi de Allah'tan gelir. Rahmet de, fazıl da Allah'ın katından gelir. Rahmetle salavat da Allah'ın katından gelir. Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çeker. Neyi çeker? Fazıl nurlarını çeker, fazılları çeker. İkisi zıt kutupları oluşturur. Zıt manyetik alana sahiptir. Birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu oluşturur, teşkil eder ve birbirini çektikleri için kalbe kadar gelen bağımsız fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılırlar ve yapışırlar. Kalbin duvarına yapışırlar. Nefsinizin kalbi nurlar tarafından işgale %2 rahmet birikimiyle başlamıştı. Burada da %98 fazıllar başlayacaktır. Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman sizin vücudunuza aymış olan ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi, dördüncü kat. Beşinci, altıncı, yedi defa, yedinci defa nur birikimi, %7, yedinci kat. Sonra yedinci katın yedi ten alemini geçme, sitetli müntahaya ulaşma ruhunuz tarafından. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Ruhunuz yedi tane gök katını dikey olarak aşmıştır. Yedinci katta yatay bir yolculuk yapmıştır. Yedi alem geçmiştir. Yedinci alem olan indi ilahide, sitetli müntahanın o en son noktadaki bulunan o yaprakları anlatılamayacak kadar güzel renklerde donanmış olan bu ağacın bulunduğu noktadan yukarıya Allah'ın zatına ruh ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %50 bir nur olur. Bu noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Arkasında Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. Peki bu kişi namazı sevmiyordu. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyordu kendisini. Hele sigara da içiyorsa başına vuruyordu oruç. Şimdi oruçtan hiç açlık duymuyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren o kişi için değişimler söz konusu olmuş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye mürşidi sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye namazı sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye zikri sevdirmiş. Siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Yani ben namazı evvelce hiç kılmadım. Kılmayı da sevmiyorum. Şimdi ben bu yola girersem namazı sevmediğim kesin olduğuna göre ben ibadetlerimi yapamam. Yapamazsam bu kapıdan kovulurum. İşte şeytan bütün insanlara bu safsatayı işler. Ve zavallı insanlar da inanırlar. Oysa ki unuturlar. Allah Teala diyor ki biz herkese onun ihata ettiği kadar yükleriz. Onun çekebileceği kadar yükleriz. Hiç kimseye takatinden daha ötede bir şey yüklenilmez diyor Allah Teala. Hepinizi tek tek biliyor. Çünkü hepinizi Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu yüzden her şeyinizden haberdardır. Size
Bu sebeple ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi kapladığı için şah damarınızdan daha yakındır. Ama o size yakın olan, Allah'ın sizden haberdar olmasını temin eden Allah'ın rahmeti ve ilmidir. Kendisi mi? O kaplamaz. Kaplayan onun ilmi ve rahmetidir. O yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş ve sözünü böyle yerine getirir. Sizi namazı sevdirir size, zikri sevdirir. Zikir yapmaktan büyük haz duyarsınız. Bilin ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka virtte açılmıştır. Virt, zikrin bir özel çeşididir. Sayısal bir zikirdir. Aslında Allah Teala hepinizin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Ama bir de daimi zikre ulaştıktan sonra gene devam etmek lazım. Çok küçük rakamlarda da olsa bir şeyler yapmak lazım Allah Teala'nın kısmında. Öyleyse Allah Teala garanti ediyor. Sizin zikrinizin 33 bine kadar çıkacağını garanti ediyor. Ruhunuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Daha evvel kalbinize imanı yazacağını da. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Bu noktada ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerle dünyadaki mutluluğunuz ters orantılıdır. Nefsinizin kalbinde %100 afet bulunduğu sürece siz mutluluktan nasibini alamamış birisiniz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalırsa şeytanın hakimiyeti %100'den nefsinizin kalbinde %49'a düşmüştür. Bu noktadaki dizayna dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisinde sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani mutluluk oranınız %100 üzerinden 51'dir. Ya davranışlarınızın yarısına yakını yanlış, yarısından fazlası doğru. Yani bir davranışınızın arkasında hissettiğiniz şey %51 oranında mutluluk. Bedava aldınız. Hiçbir şey karşılığı olmaksızın. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Buraya kadar garantili bir yolculuk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamaktasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 14. basamaktasınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman 3. kat cennetinizsiniz. 21. basamaktasınız. 7. ve 14. basamaklarda 7. basamakta nefsinizin kalbinde hiç nur yok. 14. basamakta %2 nur var. %21. basamakta bu %2, %49, %2 rahmet nuruna %49 fazıl nuru eklenmiş durumda. Ve de sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunda yarısı Allah tarafından size teslim edilmiş. İşte
ne karşılığı? Bu mutluluk, yaşayanlar bilir mutluluğun nasıl bir mutluluk olduğunu. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki, ben kullarımı diyor o kadar çok severim ki, onların bir dileği benim onları dünya saadetinin yarısıyla şereflendirmem için ve üçüncü kat cennetimle şereflendirmem için bana yeterlidir diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Böyle söylüyor Allah Teala. Hadi koşun diyor. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere. Her katta, her gök katında bir cennet sevgili kardeşlerim. Her yer katında bir cehennem. Yedi kat cennet, yedi kat cehennem. Sevgili kardeşlerim, sizlere karşı öylesine sevgimiz var ki, Allah bizim kalbimizi sizler için sevgiyle doldurdu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın sevgisi bizim sevgimizin sonsuz kadar fazladır hepiniz için. Siz Allah'ı bir ünite severseniz, Allah Teala sizi onun en az bin katı kadar sever. Siz Allah'ı iki ünite severseniz, Allah Teala sizi bin kat sevmişse, o noktadan itibaren 2000 kat sever. Üç ünite severseniz, 3000 ünite sever. Öyleyse, neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk sizin de hakkınız, sizin de hakkınız. Öyleyse buyurun, ayaklarınızın altına Allah'ın serdiği o altın yoldan yürüyün. Allah'ın cennetine koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım dünyada mutluluk var mıymış, yok muymuş? Kendiniz yaşayın. Sonra da bize bunu başaranlar mutluluk mektuplarını yazsınlar. Onları dergimizde yayınlamak istiyorum sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz bizi şu dünyada en çok mutlu eden husustur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da şu insanların %90'dan fazlası bu güzellikleri hiç yaşamadan cehenneme gidecekler? Sevgili kardeşlerim, şuram sızlıyor. Üzerime düşen vazifeyi layık veçiyle yapamıyorum diye üzülüyorum. Şu anda elimizdeki vasıtalar bunlar. Bunlarla sizlere sesleniyoruz. Hepiniz için kurtuluş o kadar kolay, o kadar yakınınızda bir şey ki sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın taraftarları size bunları ulaştırmamamız için neredeyse her şeyi yapacaklar. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şuramızda bir yeriniz var, hiç unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi hem cennet saadetine ulaştırsın, hem dünya saadetine ulaştırsın. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepiniz Allah'ın yolunda bir gayetin sahiplerisiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala aslında bütün insanları mutlu yaşasınlar diye dünyaya getiriyor. Dünyada verilen bu gezegen yüz milyar galaksideki bir galaksinin yüz milyarda yüz milyar yıldızından bir tanesi. Bir sonsuzluk içinde yaşıyoruz. Allah Teala her şeyi yaratandır. Sevgili kardeşlerim, Allah için söz konusu olan şey, insana verilen en çok sevdiğim mahlukunun mutluluğudur. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. İnsan olmak Allah'ın ruhunu taşımak yetkisinin sahibi olmaktır. Allah Teala doğar doğmaz insana verilen bu mahlukun katının hepsine mutlaka ruhundan düşürür. Ve nefaha fihi min ruhi diyor. Biz onun yani Adem Aleyhisselam'ın içine biz demiyor. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücudun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu. Ruh bir yaratık değildir. Bizatihi Allah'ın ruhudur. Bir insan fizik vücut, nefs ve ruhtan oluşur. Hayvanların nefsleri ve fizik vücutları vardır. Onların ruhları yoktur. Cinler içinde, melekler içinde aynı şey söz konusudur. Ruh sadece Allah'ın insana has bir tecellisidir. Allah bütün insanlara onlar doğarken ruhundan mutlaka üfürür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. İşte şu anda bizi nasıl görüyorsanız ruhumuz da aynı hüviyettedir. Hepiniz için aynı şey geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak Allah'ın temel emridir. Allah Teala hepinizi çok seviyor ve de sizden istediği şey sadece mutlu olmanızdır.
Mutlu olmanın yarısı %51 mutluluk ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızla gerçekleşecektir. Bu ise dünyadaki en mutlu bir 7-8 aylık süreyi yaşamaktır. 7 tane gök katı ruhunuz hepsini birer birer aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah Teala iyiliğindedir. O her an aynı zamanda her yerdedir. İlmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Bizleri de kuşatmıştır. İster ki herkesin ruhu Allah'a mutlaka ulaşsın. Hayattayken ulaşsın. Yol kişi dünya mutluluğunun en az yarısını yaşasın. İşte insanların bu hedefe gidebilmeleri, ulaşabilmeleri onların bir dileklerine bağlıdır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah Teala buyuruyor, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünü. Allah'ı Allah yeştevi seçer. İleyhi ona, yani kendisine, men kişiyi yünip. Yünip olmak, bir dileğin sahibi olmak demek. Münip kelimesi bir istikamette kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi münip adını alır. Enübi kelimesi, münibine kelimesi, münip kelimesi hep aynı kökten gelir. Kimdir münip olan kişi? Allah'a ruhunu dünya hayatındayken ulaştırmayı dileyen kişi. O müniptir.

Allah'a yönelmek bir dileği ifade eder. Kim böyle bir dileğin sahibi ise Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Muradı insanları hidayete erdirmektir. Diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Diyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el-hüda, hidayettir. Neyimiz ulaşır? Allah'ın üfürdüğü ve sonunda mutlaka Allah'a dönecek olan ruhumuz. Bir insan dünya hayatını yaşarken hidayete ermezse ruhunu Allah'a kendi iradesiyle ulaştırmayı dileyip ulaştıramazsa o zaman ruhu kendisindedir ve öldüğü zaman fizik vücut ruh için bir merce, bir sığınak olmak imkanını kaybeder. Sığınak olmak yeteneğini kaybeder. Ve sadece bir görüntüden ibaret olur ruh için fizik vücut. Ölümle beraber öyle bir değişiklik geçirir ki o artık fizik vücut için, o artık ruh için bir merce, bir sığınak, iltica edilecek, sığınılacak ve şekli alınacak bir varlık değildir. Ölümle beraber fizik vücut bu hüviyetini kaybeder ve ruh onun içine girip de onun şeklini alamaz. Bir görüntü haline almıştır sadece. İçinden geçer ama içine girip sığınamaz. Ruh için o fizik vücut artık bir görüntüdür. Sığınak olmak özelliğini kaybetmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'ın ruh, fizik, vücut ve nefsten oluşan üç ayrı faktörü bir araya toplayan bir hüviyet gösterdiler. Ruhumuz Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Ve biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a dönecektir. Ruhun Allah'a dönüşü iki ayrı şekilde gerçekleşebilir. Birisi ölümle dönüş. Ölen bir kişinin fizik vücudu ruha sığınak olmak vasfını ölümle birlikte fizik vücut kaybettiği için artık fizik vücut için ruh içinde barındırabileceği bir şey değildir. Ruh içinde fizik vücut
onun içine girip de onun şeklini alabileceği bir hüviyet taşımaz. Ruh, Allah'a ölümle birlikte mutlaka geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala emretmiş, irca-i ila Rabbi ki Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş, bir emirdir. Bu emrin mutlaka yerine getirilmesi icap eder. Allah-u Teala da bu muhtevayı mutlaka sağlayacağına dair söz vermiştir. İnsanlar başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindedirler. O zaman cemaat halinde yaşayan insanlar birbirinin haklarına riayet etmek mecburiyetindedirler. Herkesin yaşama hakkı vardır. İnsanın Allah-u Teala olan ilişkilerinin bu yaşamanın sonucunda bir hedefi söz konusudur. Bu cennettir. İşte en çok sevdiği mahluk insan Allah-u Teala'nın ve insana da verilen bu mahlukun bir tek talebi, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum talebi, onun cehennemden kurtulması için yeterli bir sebeptir Allah'a göre. Yeter ki kişi kalbinden bir dilekle Allah'a münaki olmayı dilesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz insanlar sadece dileyeceğiz. Ya Rabbi, ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz. Ruhumu sana ulaştırır mısın? Bütün insanlar böyle bir dileğin sahibi olmak mecburiyetindeler. Ne olur? Bu dilek Allah-u Teala için mutlaka yerine getirilmesi gereken bir hüviyet taşır.

Beh, o köşenin ruhunu böyle bir talepte bulundu diye sal. Bu sebeple sadece böyle bir niyeti, böyle bir talebi oldu diye Allah mutlaka kendisine ulaştırır.

Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara iyi davranın. Onları üzecek davranışlarda bulunmayın. Her gün anlaşmazlık içinde olan aileler bizimle konuşuyorlar. Hatalarını itiraf ediyorlar. Ve de biz onlara yapmaları lazım geleni söylüyoruz. Lazım gelen nedir? Bir ailede, ailedeki diğer fertlerin haklarına riayet etmek. Onların da yaşama hakları olduğunu bilmek. Herkesin kendi vazifesini, görevini en güzel şekilde yerine getirmeye çalışması yuvanın ahengini oluşturur. İnsanları seveceksiniz, sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bulunduğumuz yerde olsaydınız, siz de Allah'a hayran olurdunuz. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Bunlar Allah ile olan yakınlığın giderek arttığı bir bütünü ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak size neyi ifade ediyor? Allah için olmanın muradı başkaları için olmaktır. Başkaları için yaşamaktır. İnsanlar tek başlarına bir hiçtir. Herkes başkalarına muhtaçtır. Başkalarının hazırladığı elbiseyi giyiyorsunuz. Onların vücuda getirdiği yiyecek maddelerini yiyorsunuz. Herkes bir şeyler yapacaktır yaşamak için ve bu yaşantı onun hayatını en güzel boyutlarda yaşamasına sebebiyet vermelidir. Ne zaman insanlar başka insanların haklarına riayet ederse, bu konunun başlangıcını oluşturur. Manevi tekamülün başlangıcını oluşturur. Bu başlangıcın sonundaki durum, o kişinin başkaları için yaşamasını ihata eder. Başkaları için yaşamak Allah'ın hedefi budur. Tamamen başkaları için yaşayan bir toplumu vücuda getirmek. İşte böyle bir toplum herkesin mutlu olduğu bir toplumdur. Neden? Etrafında üç kişi olan birisi bir toplantıda eğer onlar için yaşıyorsa her birini mutlaka mutlu etmeye çalışacaktır. Onun her başardığı mutlu etme olayı kendisinin de aynı seviyede bir mutluluğu yaşaması manasına gelir. Öyleyse üç kişilik bir toplantıdaki her kişi kendi mutluluğunun
üç katını yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, toplumun bütün fertlerini mutlu etmek, onlara mutluluğu öğretmek, yaşatmak hepinizin görevidir. Başka toplumlarda böyle bir şeyin öğretilmediğini görüyoruz. Çok az toplum, toplumun küçük bir kısmı tasavvufu yaşıyor. Onlar mutlular sevgili kardeşlerim. Çünkü ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi, nefsinin kalbindeki afetlerden %51'ini tamamlamıştır. Mutluluğu o kadardır. Ama fizik vücudunu, yani beşini, şu vücudu Allah'a teslim eden herkes mutluluğun %81'ine ulaşır. Bu dik yokuşu aşmaktır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi gelir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir insan,

adamlar tarafından sevileceksiniz. Herkes etrafındaki insanların kendisini sevmesi ihtiyacıyla yaratılmıştır. Nefsin afetleri nefreti davet eder. Ruhun hasretleri sevgiyi davet eder. İşte başlangıçta nefsinizin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız ve bu Allah-u Teala'nın sizin için tayin ettiği, sizin için vücuda getirdiği bir imkandır. Allah size Allah'a ulaşmayı diletir. Ve Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman Allah size mürşidinizi gösterir. O mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkacak olan kafileye dahil olması gene Allah'ın bir lütfu keremidir. Bir yolculuk yapacaksınız. Allah'a doğru o sırada yola çıkmış bulunan, yolda olan bütün diğer ruhlarla. Ki bu ruhların bir kısmı birinci katta kalacaktır. Bir kısmı ikinci katta kalacaktır. Bir kısmı üçüncü katta kalacaktır. Bir kısmı dördüncü, bir kısmı beşinci, bir kısmı altıncı, bir kısmı da yedinci katın yedi tane aleminde kalacaktır. Ve de o yedinci alemde zikir dolduran insan ruhları bir zikir müessesesinin sahibidirler. Onlar belli bir seviyeye ulaştıkları zaman hücreden, zikir hücresinden ayrılıp sitetin müntihaya ulaşırlar. Sitetin müntihadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte bu uslattır. Allah'ın zatına ulaşan kişi Allah'ın zatında ifna olur. Böyle olan insanlar için kullanılan tabir fenafillah ifadesidir. Fena, ifna olan fi içinde Allah. Allah'ın içinde ifna olan kişi. Bu makam fenafillah makamıdır. Ruhun Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, bir başka ifadeyle ruhun sahibine geri dönmesi. Çünkü bütün insanlar doğduğu zaman Allah onlara mutlaka ruhundan üfürür. İnsanı kainatta yaratılan bütün mahlukattan ayıran temel faktör budur sevgili kardeşlerim. İnsanın çok özel bir dizaynı söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevinin ki seviliyorsunuz. Allah Teala sizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, nefretin hiç kimseye faydası yoktur. Ancak sevgi sizin için bir mutluluk vesilesidir. Sevgi yoksa mutluluk yaşanamaz. İnsanları sevmek sevgiyi mutlaka davet eder. Ve insan

sevdiği kişiler tarafından sevilir. Seven sevilir. Sevmeyen o imkana malik olamaz. Hiç kimse başkaları beni sevsinler, ben ondan sonra onları severim dememelidir. Derse bir ömür boyu mutsuz olmaya kendisini mahkum etmiştir. Takip edilmesi lazım gelen yol, ben etrafımdaki herkesi seveceğim. Onlar beni sevmeyebilirler ama ben onları gene seveceğim. Eğer ben onları seversem, galip bir ihtimalle onlar da beni severler. Sizin kendisini sevmenize rağmen sizi sevmeyen insanlar olabilir mi? Olabilir sevgili kardeşlerim. Başkalarının sevgi dünyasına nüfuz edemezsiniz. Onu kontrol altına alamazsınız. Göreviniz etrafınızdaki herkesi sevmektir. Sevginizi de ortaya koymaktır. Sevgi gizlenmemesi lazım gelen bir yapıyı ifade eder. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Mutluluk kapısı sevgi anahtarıyla açılır. Nefretse mutluluğun bitişini sağlayan bodrumun kapısıdır. İnsanlar eğer sevmiyorlarsa kapkaranlık bir bodrumda yaşarlar. Bir karanlık dünya nefslerin afetleri sebebiyle kararmıştır. Ama bu afetlerin yerine hasletleri, hazırları yüzde kaç oluşturmuşlarsa nefslerinin kalbinde o kadar aydınlanırlar. Aydınlıkla mutluluk olayı birbiriyle tamı tamına örtüşür. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Nefsinizin kalbine ne kadar nur koydunuz? Allah'a ulaşmak konusundaki sizi hedefe götürecek olan en büyük faktör zikirdir. Ne kadar zikrediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sadece o kadar mutlu olabilirsiniz. Bu sebeple en çok mutlu olanlar daimi zikrin sahipleridir. Nefslerinde hiç afet kalmayacaktır. Onları kızanlar olacaktır. Onlara kötülük yapanlar olacaktır. Ama onlar hep kendilerine kötülük yapanları affedeceklerdir. Onların kalplerinde kin barınamaz, nefret barınamaz. Kimseye karşı kin tutamazlar. Kimseden nefret edemezler. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine kadar bir merdiven söz konusudur. Merdivenin her basamağında insanlar olabilir. Önemli olan bu değil mi sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevebilmeniz. Allah Teala öyle olmasını istiyor. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Gayret ederseniz bunu başardığınızı göreceksiniz. Başardıkça mutluluğunuz artacak. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamak, sevgi dünyasında yaşamak da mümkündür. Nefret dünyası insanı sadece huzursuzluğa, sıkıntıya götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor.
Böyle bir dizaynda Allah'ı sevmek başka insanları sevmenin temelini teşkil eder. Ne kadar gösteriyorsunuz sevginizi etrafınızdaki insanlara? Gözlerinizden, yüzünüzün ifadesinden, konuşmanızdan herkese sevgi ırmakları akıtmalısınız. Sevgiyle yaşamalısınız. Sizi çekemeyenler olacaktır. Hatta sizden nefret edenler olabilir. Ama onları da sevmelisiniz. Bir gün daim zikre ulaşırsanız göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, hiç kimseye kin tutamazsınız. Hiç kimseye Allah'ın onlara ceza vermesi istikametinde bir talebiniz olamaz. Onlar yaptıkları bütün kötülüklere rağmen hala sizin tarafınızdan sevildiklerini hiç bilmeyeceklerdir. Ve de kinlerini, nefretlerini kusacaklardır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizdeki afetler daimi zikirle sıfırlanır. O zaman nefretin, kinin, öfkenin sizi sarmalayamadığını, size tesir edemediğini en rahat standartlarda yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmek öylesine güzel bir müessese ki sizden herkese sevgi ırmakları akar. Onlardan size ne dönerse dönsün. Hiç kimseden nefret edemezsiniz. Size rahatsızlık vermek üzere çabalayanlar da sevginizin muhatabı olurlar. Hep sevgi dolu bir dünyada mutlu yaşarsınız. Onların size olan kinleri, öfkeleri, siz onları sevdiğiniz sürece size negatif bir sonucu ulaştırmaz. Onlar size ne yaparsa yapsın, siz onları severseniz, bu sizin dünyanızın sevgi dolu bir dünya olması için yeterli bir sebeptir sevgili kardeşlerim. Vazgeçmeyin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kaybedenler her zaman öfkenin, kinin, nefretin sahipleridir. Bu ölçüler içinde yaşayan insanlar devamlı derecat kaybederler. Onlar cehennemi hiç görmemişlerdir. Görselerdi hiçbir zaman hiç kimseye karşı kötü davranamazlardı. Cenneti görselerdi başka insanlara iyilik etmek için yarışırlardı. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Nefret etmeyin. Nefret etmeyin. Nefret etmeyin. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Ve sözümüz şöyle bitiyor. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Kim olursanız olun.
Bize karşı ne beslerseniz besleyin. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmekte devam edeceğiz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda sizlerle beraberiz. Allah-u Teala'nın insana da verilen bütün mahlukatından istediği şey sadece onların mutluluğudur. Onların mutluluğu Allah'ın emirlerini hangi ölçüde yerine getirilmelerine bağlıdır. İslam'ın 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi cennet saadetinin birinci kat cennetini elde etmiştir. İkinci safa mürşide tabiyet, hacet namazını kılıp mürşide Allah'tan sormak ve tabi olmak. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. Bunu gerçekleştiren kişi eğer daha sonrakine ulaşamadan ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, yaşadığı takdirde mutlaka Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Buradaki ifadeye dikkat buyurla. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Diyor ki Allah-u Teala Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanlardan %95'ini seçer, %90'dan fazlasını mutlaka seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri seçmez. O seçtiklerinden kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Ama sözüme dikkat buyurun. O ulaştırır, Allah ulaştırır. Kişi özel bir gayretin sahibi olmaz. Allah-u Teala onun içine o şevki, o heyecanı, o sevgiyi verir. Kişi Allah yolunda ibadetleri sevmeye başlar. Allah ona ibadetleri sevdirir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı zikretmek o kişiye zor gelmez. O kişi için bir zevk olur. İşte böyle bir standartta Allah-u Teala o kişiye büyük bir zevkle zikir yaptırarak zikrin tabii neticelerini o kişide tecelli ettirir. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidi gösterilerek mürşidine ulaşacaktır, ulaştırılacaktır ve tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru Seyyid-i isimli bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun tamamlanabilmesi için o kişinin zikrini giderek arttırması gerekecek. Bu zikir artışına paralel olarak ruh önce zemin kattan birinci kata diğer ruhlarla birlikte seyri sülükte bulunan diğer ruhlarla beraber önce zemin kattan birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata, sonra üçüncü kata, sonra dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçtikten sonra 7. alem olan zikir hücrelerinden Sittetül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın dediği şey gerçekleşmiştir. Allah Teala ne diyordu? Ben ona, insana ruhumdan üfürdüm. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Menefa fihi min ruhi.
onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte bu üfürdüğü ruhunu kendisine istiyor ve bunu insanların talep etmesi lazım, bizlerin. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ya Rabbi diye Allah-u Teala'dan talepte bulunup istememiz lazım. İşte bu isteğin sahipleri sadece onların ruhları Allah'a ulaşır. Onların ruhlarını onlar Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ama bu bir zikir işidir. Allah-u Teala o kişiye zikri öyle bir sevdirir ki zikir o kişi için bir zevk haline gelir. Ve o zevki kişi hep yaşamak ister. Daha çok, daha çok, daha çok zikretmek ister. Önde de saha açıktır. Zikrini giderek arttıracaktır. Ve neticede 7 tane gök katını geçen ruhu 7. katta bu diğer ruhlarla beraber seri sürü katlı yolculuk gerçekleşir. 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne olur? Kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği an Allah'ın dostu yani evliya olmuştur. Ama ermiş evliya olmamıştır. Ne zaman ki ruhunu hayattayken bu söylediğimiz vetireden geçerek Allah'a ulaştırır. Yani mürşidine ulaşıp tabi olur, ruhu vücudundan ayrılır. Ana dergaha ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculuktan sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte o zaman Allah ruhunu geriye almıştır. Allah'ın ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala diyor ki inna Allahe ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse emanetleri o emanetlerin sahibine teslim edeceğiz. Teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh emanetinin Allah'a teslimi hiç de zor bir şey değildir. Ayrıca zor olmak bir tarafa, bir kişi için yaşanacak zevklerin, Allah yolundaki yaşanacak zevklerin en büyüğüdür. Bu ruhun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede o kişi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatılır. Allah-u Teala şeytanın o kişiyle olan bağlarını bıçakla keser gibi keser atar. O kişi bir koruyucu sistemin içine Allah-u Teala tarafından sokulur. Ve şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişiye hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir dizayn söz konusu? Allah Teala istiyor ki herkes bu birinci merhaleyi tamamlasın. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın. Da Allah onları cennetine alsın. Şimdi buradaki özelliğe dikkatle bakalım. Böyle bir olayda kişinin görevi sadece ellerini açıp Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırayım. Benim de ruhumu sen sana ulaştır. Çünkü sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse işte ben diliyorum. Ne olur dileğim sahih değilse, sen istediğin şekilde bir dilekte bulunamamışsam bana yeniden bu dileğin sahibi olmamı sağlayarak yardım et. Ey Yüce Allah'ım istiyorum ki ben de ruhumu sana ulaştırayım. Kim böyle bir talebi şuradan kalbinden dilerse
o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa da tekrar ediyorum. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Takva sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Münif kelimesi kullanıyor. En iyi bir kelimesini kullanıyor Allah Teala bu istikamette. Münibine kelimesini kullanıyor. Hepsi aynı kökten geliyor. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutlak bir zaruret. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, artık Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Yani İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulmasının mümkün olmadığını artık öğrendiniz. Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cehennemden kurtulamaz. Cehennem takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Kaf suresinin 32 ve 33. ayet kerimelerinde Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Ve özlüfetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaat edildiğiniz şey budur. Likülli evâbi nafiz. Bütün evap olanlar için, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp da sığınanlar için ve hafiz olanlar için, daha evvelki kademede mürşidine ulaşıp da tabi olunca devrin imamının ruhu başının üzerine gelerek onu muhafaza altına aldığı için hafiz olan, muhafaza altına alınan kişi için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası ise Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, takva sahibi olun. Bizim öğrencimiz olmanız gerekmiyor. Kim olursanız olun. Biliniz ki Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Bu ilk takvadır. Hiç kimse ibadet yapıyor diye, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor diye takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmanın ilk adımı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Şimdi Rum suresinin o 31. ayet-i kerimesinden sonra 32. ayet-i kerimesine bakalım. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bunun adı gizli şirktir. Bu sebebe dayalı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ondan hiç korkmuyorum. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu. İnsanın Allah'a mülaki olmayı dilememesi. Dilemezse ne olur?
Bilemezse gideceği yer cehennemdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri heba olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah veya Allah'ın Resullerini inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. Peki dilerse ne olur? Dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur.

Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a iman edenler. Biliyorsunuz ki iki grup amin olmak var. Bir, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar. Birinci amin oluş, Allah'a inanmak. Herkes, Allah'a inanan herkes amin olur. Yani imanın sahibidir. Ama Allah Teala diyor ki kıyamet günü imanları o kafirleri cehennemden kurtaramadı. Ve ise bunlar amin olan ama cehenneme gidecek olanlar. Yani Allah'a mülaki olmayı dilememiş ama Allah'a iman eden kişiler. Allah'ın istediği ne? Allah'a inanacaksınız ama arkasından da Allah'a münaki olmayı dileyeceksiniz. İşte bunu gerçekleştirirseniz eğer mutluluk olayını dört başı mamur olarak yaşarsınız. Hayatınızın 7-8 aylık bir devresini dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşarsınız. Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan itibaren ta ki ruhunuzu Allah'a Allah ulaştırıncaya kadar bu devre 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Şu dünyada dünyadaki en büyük zevkleri yaşarsınız, manevi zevkleri. Hep Allah-u Teala'ya ellerinizi açıp şükretmek gelir içinizden. Hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Ya Rabbi sana sonsuz hamd teşekkür ediyorum. Bu ne kadar büyük mutlulukmuş. Ben bir şey yapmadım. Sadece sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Beni dünyadaki en büyük mutlulukların kucağına aldım. Ve şu anda dünyadaki en mutlu insanlardan birisi benim diye düşünürsünüz. Şimdi yolun dışında olan, böyle bir dileğin sahibi olmayanlar diyecekler ki hadi canım sen de böyle saçmalık mı olurmuş? Alimlerimiz bize öğrettiler. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o mutlaka Allah'ın cennetine gider. İşte hadis bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ona namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Tamam. Ey Allah'ın Resulü ben bu 5 tane şartı yerine getirirsem cennete girer miyim? El cevap, evet girersin. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a baktığınız zaman, İslam'ın 5 tane şartıyla insanların Allah'a ulaşmasının mümkün olamadığını göreceksiniz. Bizim diğer din öğreticilerden farkımız ne acaba? Hiç dikkat ettiniz mi sevgili izleyenler? Şu, Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Bu Kur'an'ı öğrendiğimizin en kesin delili 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsirimizdir. ...5836 sayfa. Evet, yanlış anlamadınız. 5836 sayfa... ...19 yıl Kur'an tefsiri Allah-u Teala bize yaptırdı. Yani Kur'an-ı Kerim'in elifbasından başlayarak sonuna kadar olan bütün Kur'an-ı Kerim'i sadece gözden geçirmedik. Her birini Allah-u Teala bize dikkatle inceleterek, bütün düzeltmeleri yaparak yazıya dökmemizi nasip kıldı. Şu anda dünyadaki
en büyük Kur'an-ı Kerim tefsiri bizim tefsirimizdir. Bu arada en büyük olay hidayetin insanlardan şeytanın telkiniyle nasıl gizlendiği müessesidir. Onu tespit ettik. Ülkemizde 23 tane Kur'an meali var. Onların hepsini teker teker aldık ve hidayet ayetlerinin hepsini teker teker inceledik. Bütün hidayet ayetlerini. Sonra da bunu bir kitap halinde bastık. Gördük ki insanlar, sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an tefsirleri buna dahil, Kur'an'daki hidayet kelimesini doğru yol olarak almışlar. Hidayet doğru yol değildir. Allah Teala buyuruyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Yani hidayet ruhumuzun biz hayattayken vücudumuzdan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, hiç din tahsili görmemiş olan, Arapçayı hiç bilmeyen, sıfır noktasında Allah-u Teala'nın bu görevi verdiği, sıfır Arapçayla bu göreve başlayan biz, Allah'ın öğretisiyle dünyadaki Allah'ın yazdırdığı ilk Kur'an tefsirini gerçekleştirdiniz. Bu da son derece önemli bir olay sevgili kardeşlerim.

19 yıl Kur'an 8536 sayfa. 8536 sayfa. Demin bir rakam daha verdik. O yanlış olabilir. Şimdi doğrusunu söylüyoruz. 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bir ayet verildiği zaman onun kalın çizgilerle tercümesi her zaman yapılabilir. Ama bu lafzın ifadesidir. Yetmez. Bir takım tabular, Kur'an meallerini yazanları gerçekten Kur'an'ın dışına itmiş durumda. Bu tabuların en önemlisi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatasıdır. Ruh vücuttan girdiği an ayrılır. İşte mesela bizim ruhumuz yok. Yıllar evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Biz şimdi ruhsuzuz. Ama ölü müyüz? Konuşan birisi var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine çığırından çıkmış ki, hani bir söz vardır, atalar sözü, bir deli bir kuş, kuyuya bir taş atar, 40 tane akıllı o taşı oradan çıkartamazlarlar. İşte insanlara şeytan öyle kurnazca bir fit sokmuş ki demiş ki ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsanlar buna samimiyetle inanmışlar din alimleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhumuzun kendisine ulaşmasını üzerimize defaatle farz kılıyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et, bu ruha verilen bir emirdir. Rabbine geri dön. Rabbin sana ruhundan üfürdü, o ruhu Rabbine iade et diyor Allah-u Teala. İnnallâhe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor üzerinize. Emreder. Emanet, birinci emanet ruhumuz. Onu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Teslim ettik, bitti mi? Hayır. Fizik vücudumuz emanet oldu. Onu da teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bitti mi? Hayır. Nefsimiz de emanet. Nefsimizi de Allah'a teslim etmeyiz. Bitti mi? Hayır. İrademiz var. İrademizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindeyiz. Hepsi üzerimize farz. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edenler insanlara bu ilmi öğretme mevkiine getirirler. Sadece onlar. İradesini teslim etmedikçe hiç kimse öğretiye Allah-u Teala tarafından tayin edilmez. Bu muhtevada ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslim edilmesi yetmez. İradenin de Allah'a teslim edilmesi gerekir. İradesini Allah'a teslim eden iki grup insan vardır. Bir, Resuller ve Nebiler. Onlar ilahi irade tarafından kontrol altında tutulurlar. Bir de onların dışında kalan bütün insanlar, onlar da külli irade tarafından yönetilirler. Bu noktaya ulaştıkları zaman irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olmayanlar da irşat kademesinin sahipleridir. Nebi ve Resul olanlar da.
irşat makamına sahipleridir. Ama Nebi ve Resuller ilahi irade tarafından yönetilirler. Bu hedefe ulaşamayanlar külli irade tarafından yönetilirler. Ama her iki grupta irşad etmekle görevlidirler ve bu görevi bir hakkın yaparlar. O noktadan sonra artık irade onların değildir. Zikirleri bitmiştir. Daim zikre ulaşmışlar. Zikirleri bitmiştir. Bu noktadan sonra tesbih başlamıştır. Tesbih, o kişinin kendi iradesinin dışında ya külli iradeyle ya da ilahi iradeyle Allah kelimesinin o kişinin iç dünyasında devamlı çınlamasıdır. Kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi o kişinin hayatı boyunca devam eder. Bu daimi zikrin ötesidir. Bunun adı tesbihtir. Sevgili kardeşlerim, acaba bu tesbihin sahipleri nasıl bir insan filan diye düşünüyorsanız bize bakın. Biz o tesbihin sahibiyiz. Hem de ilahi irade tarafından buna memur ve mezun kılınan birisiyiz. Böyle bir tesbih olayı tahakkuk ettikten sonra Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Her ikisinde de ister ilahi irade, ister külli irade tarafından kişi kontrol altına alınsın. Her ikisinde de Allah-u Teala aynı şeyi söyler irşada, memur ve mezun kılındın. Birisinde Resul olarak veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi biliyorsunuz veya nebi olarak görevini yaptı Allah-u Teala. İkincisinde mürşit olarak görevini yaptı. Bütün nebiler yani peygamberler ve bütün resuller risaletle vazifeli kılınanlar hepsi irşat makamının sahipleridir. En üst makamda olanlar her zaman nebilerdir yani peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen kainatın merkezidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala buyuruyor ki seni alemlere rahmet olasın diye halk ettik diyor, yarattık diyor. Öyleyse sadece zahiri alem değil, bütün alemlerin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan evvel Hazreti İsa öyleydi. Ondan evvel Hazreti Musa öyleydi. Hepsinden evvel Hazreti İbrahim öyleydi. Alemlere rahmet olarak yaratılmışlardı. Sevgili kardeşlerim, bu peygamberlere has bir olaydır. Bu olayı asaletten götürürler. Ama peygamberler bütün devirlerde olmazlar. Peygamberlerin yerine, yani Nebi Resullerin, bütün peygamberler aynı zamanda Resuldür. O Nebi yani Peygamber Resullerin yerine, peygamberlerin olmadığı fetret devirlerinde Veli Resuller vekalet ederler. Bütün Veli Resuller görevlerini vekaleten yapanlardır. Vekaletin asli unsuru Nebilerdir. Onlar vekil olarak değil, asil olarak görev yaparlar. Bu görev huzur namazının imamlığıdır. Allah'ın huzurunda 7 vakit namaz kılınır. O namazın başında bulunan kişi mutlaka hay olmak, hayatta olmak mecburiyetindedir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir emir şeklinde tecelli eder. Sadece hayatta iken huzur namazının imamlığı yapılabilir.
Hayatta olmak da sadece bu dünyada hayatta olmak da mümkündür. Bizim dünyamızda. Sevgili kardeşlerim, reel olarak tespit edilen değerlemeler 100 milyar galaksiyi ifade ediyor. 100 milyar galaksinin her birinde bizim dünyamız gibi 100 milyar yıldız rakamları var, siz hesap edin. Ve bunların büyük kısmında da hayat var olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse UFO'larla bizim dünyamıza gelenler, onlar da insan. Görüntüleri bize çok benziyor. Küçük farklılıklar var ama tıpkı bizler gibiler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Her şeyi en güzel biçim ve boyutta tahakkuk ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ı sevenler, Allah için yaşayanlar, onlar mutlaka bir tek dilekle, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle dünya saadetinin yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani bir günlük zaman parçasının yarısını o kişiler mutlaka mutlulukla geçirirler. Nefslerinin kalbi yarı yarıya Allah'ın nuruyla doldurulduğu için %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişiler mürşitlere ulaştıktan sonra ruhları 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ulaşma sırasında o kişinin nefsinin kalbine her %7 nur birikimi gerçekleştiğinde bu olay tahakkuk eder, gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın üstün bir mahluk olmasından bahsetmek istiyoruz. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içerisinde insan en üstün standartlarda yaratılan bir mahluktur. Allah Teala insana ruhundan üfürdüğü için bütün insanlar doğdukları zaman kendilerine Yüce Rabbimiz tarafından ruh üfürülür. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Onun içine, insanın içine Allah ruhundan üfürdü. Öyleyse insan adı verilen bu mahluk başka hiçbir mahlukla eşdeğer olamaz. Çünkü muhtevasında Allah'ın ruhu var. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından bize verilen bir emanettir. Hepimiz bu emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a, onu bize üfüren Allah'a iade etmekle hepimiz vazifeli kalındık. İşte böyle bir olay, ruhun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması vuslat adını alır. Vuslat kelimesi, usul kelimesi, vasıl olmak, hepsi aynı kökten gelir. Ulaşmak, varmak, kavuşmak manasına gelir. Ve Allah-u Teala bu muhtevayı bütün insanoğullarına garanti etmiş. Diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Seçmedikleri kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diye diğer insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler sadece onlar seçilmezler. Onların dışındaki insanlar, yani insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından mutlaka seçilmiştir. Yılda birkaç defa İmtihandan geçirilir insanlar. Musibetlerle imtihan edilir. İşte neticeler o imtihanların neticesine göre tayin eder. Onlardan ders almamız lazım ve Allah-u Teala'nın bu ayette söylediği Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların Allah'a ulaşması, fizik vücutlarını ulaştırması değildir, nefslerini ulaştırması değildir, ruhlarını ulaştırmasıdır. İşte kim şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dilerse bu dilek o kişi için
kâfidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne diyordu? Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah bir şey söylediği zaman o söz mutlaka yerine getirilir Allah Teala tarafından. Ona karşı koyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Çünkü Allah'tan başka her şey mahluktur. İşte bu Allah'ın dostlarının düşmanı olan bir mahluk, o iblistir, şeytan. O bütün insanların bu kadar kolay bir şekilde cennete ulaşmalarına fena halde içerliyor. Böyle olduğu içindir ki bir sürü safsatayı, insanları bu hedefe ulaşmaktan men etmek üzere devreye sokmuştur. Öyle bir hüviyet almış ki İslam alemi, ruh vücuttan ayrılırsa

Bu teslim çok daha geniş spektrumlu bir olaydır. Çünkü bu teslimde ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi, dört tane teslimin tamamı vardır. Ölmeden evvel, üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı denemek. Enivü kelimesi, münip kelimesi, münibine kelimesi hep aynı kökten geliyor. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Rum 31 bunu söylüyor. Rum 32'de de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte görülüyor ki sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi o bundan kendini kurtarabilir. Rum 31'de Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma dedikten sonra o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Rum 32'de. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Bu insanlar takva sahibi değil. Kim bu insanlar? Bu insanlar müşrik. Şirktiler. Bu gizli şirk. İşte Allah ile olan ilişkiler, insanların bu istikametteki muhtevası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde hepiniz için bir tek hedef vardır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Dilemelisiniz ve Allah'a ruhunuzu mutlaka ulaştırmalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsunlar diye yarattık. İşte bütün insanlar için hedef Allah'a kul olmaktır. Allah için yaşayan insanoğlu ona ruhunu ulaştırmakla vazifeli kılınmıştır. İrci-i emri Allah'ın açık bir emridir. Rabbine rücu et. Geri dön. Geri dön ne demek? Oradan geldin. Rabbinden geldin. Rabbin ruhunu sana üfürdü ve o üfürdüğü ruhu geri istiyor diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne yazık ki Kur'an'ın muhtevasını bilmeyen insanlar, asli unsurları devreden çıkaran insanlar bir safsataya kendilerini kurtarmışlar. Ruh vücuttan çıkarsa

İnsan ölür safsatasına. Ve aman ha, sakın öyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı falan dileme. Hafazan Allah, ruhun vücudundan ayrılıverir ve hemen ölürsün. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Birinci olay insanın ölümüdür. Bir insan hayattayken onun fizik vücudu nefs içinde, ruh içinde bir sığınaktır. Bu sığınak sadece hay iken sığınak hüviyetindedir. Kişi hayattayken yani. Öldüğü anda o fizik vücut nefsin ve ruhun içinde barınamayacağı bir görüntüden başka bir şey olmaz. Ölen bir fizik vücut nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onun dışında olmakla içinde olmak arasında nefs içinde, ruh içinde bir farklılık yoktur. O artık ölmüştür ve ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Kendisi mi ulaşacaktır? Hayır. Ölümü vücuda getiren faktör ölüm melekleridir. Azrail aleyhisselam ve onun takımı. Onlar ölen bir fizik vücuttan ruhu beraberlerine alırlar. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk 7 kat gökleri aşarak 7. gök katında Sidretül Müntaha'ya kadar devam eder. Sidretül Müntaha'dan yukarıya onlar çıkmazlar. Sidretül Müntaha'dan yukarıya sadece insan ruhu çıkabilir. Allah'ın zatına ulaşmaya, Allah'ın zatında yok olmaya sahip olan yegane mahluk insanın ruhudur. Aslında insan bir mahluktur. Ruh için Allah Teala ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insan için Allah Teala bir vuslat hediye ediyor kişiye. Onun ruhunu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Böyle bir hedefin tahakkuku bir insanın Allah'ı sevmesiyle şekle kavuşur. Her şeyin en güzel olması söz konusudur. Ve Allah Teala emanetini mutlaka geri alır. Böyle bir ortamda bir insanın Allah ile olan ilişkisini dikkatle gözden geçirelim. Ne olmuştur? İnsan bir fizik vücudu Allah-u Teala'nın topraktan yaratmasıyla oluşmuştur. Ona Salsalin adı verilen bir çamurdan Allah Teala insanoğlunu şekillendirmiştir.
Ve sonra ona hayat vermiştir. Sonra onu nesle düzenlemiştir ve ruhundan insana üfürmüştür. Böylece ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü çıkmıştır. Ruh, Allah'ın ruhu olduğu cihetle %100 hasletlerden oluşur. Nefs de onun zıttı olan bütün muhtevayla donatılmıştır. Ruhta sevgi hasreti vardır. Nefste nefret afeti vardır. Ruhta itaat, nefste isyan. Bütün pozitif faktörler ruhun hasletlerinde şekillenmiştir. Nefsin afetleri de bütün negatif faktörleri ifade eder. Böylece insanın fizik vücudunun içine Allah Teala nefsi seva ederek yerleştirmiştir. Ve nefsin ve ma sevaha diyor. Ve nefs ki o seva edildi. Seva edilen şeydir. Ve elhamaha, hücuraha ve takvaha. Ve ona takvası, yani Allah'a giden yolda ilerlemesi, cennete kavuşması ve fücuru, tam tersine Allah'ın emirlerini hiçe sayarak cehenneme gitmesi ilham edildi diyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onu, nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Kurtuluşa erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliniz ki hepinizi çok sever. Bu sevgisiyle sizler bir dünyada yaşarsınız. Allah Teala'nın sevgisi siz harekete geçmedikçe üzerinizde bir pozitif tesir oluşturmaz. Bütün insanlar serbest iradeleriyle yaratılmışlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mutluluğa ulaşabilirler. Dilemeyen için böyle bir mükemmel sonuç söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanların mutluluğunu istiyor, huzur içinde bir ömür geçirmelerini istiyor, mutlaka cennete girmelerini istiyor. Dünya hayatında da, cennet hayatında da Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılmışlar Allah Teala tarafından. Allah Teala'nın bir insanı cezalandırması için veya mükafatlandırması için o insanın aksiyonları, davranışları, kazandığı ve kaybettiği dereceler fonksiyonel bir çizgi çizerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ne olur? Gideceği yer ne yazık ki cehennem olur. Sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, onlar felaha erenler.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın ilminin insanlara ulaşmasını gene insanlar engellemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam 7 safı olarak bütünüyle yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a münaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe tövbe-i nasuha davet edilerek muhlis olmuşlar. Ve gene sahabe adını verdiklerimiz irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçekten hepsi Allah'a münaki olmayı dilemişler mi? Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudihâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabe için diyor ki onlar tâgûta kul iken ona kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Ne olmuş? Onlar tağutun kuluyken diye başlıyor. İnsan ve cin şeytanların kuluyken kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Allah'ın kulu olmuşlar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. Ayet-i kerime onlar tağutun kuluyken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyleyse bu konunun başlangıç noktası. Sonra hepsinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Mümin suresinde Allah Teala bunu söylüyor. Ne demek Allah'ın eli vardı? Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün vücuduna tecelli ediyordu. Elbette ellerinde de tam bir tecelli söz konusuydu. Tecelli elin hudutları içinde kaldığı için Allah Teala onların elleri üzerinde Allah'ın eli vardı buyuruyor. Bütün sahabe tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bütün safalar birer birer geliyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye Allah Teala hidayete ermiş diyor. Hidayet İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki ayet-i kerime. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki hidayet var ya, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İnne hüdallahi, muhakkak ki Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet muhtevası içerisinde bir insanın ruhunun Allah'a
ulaşması, Allah'ın zatında yok olması söz konusu. Allah ruhunu bunu farz kılarak irci ila rabbike emri, bunun farz olduğunu gösterir. Ve eslimu lehu emri, Allah'a teslim ol emri, bunun farz olduğunu gösterir. Bu farzı bütün insanlar mutlaka yerine getirmek zorundadırlar. Aslında bu çok büyük bir zevktir. Bir insan Allah Teala tarafından sadece bir görevle görevlendirilmiştir. Bu istikamette bir tek görev. Kişiye düşen sadece Allah'a mülaki olmayı dilemektir. O insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama namaz kılmayı sevmemektedir. Allah ona namazı sevdirir. Oruç tutunca bayılacak gibi olmaktadır. Allah onun bütün rahatsızlıklarını giderip orucu ona sevimli bir hale getirir. Zekat vermek bu kişiye pintiliği sebebiyle çok ağır gelirken Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ağır gelmez. O kişiye cömertçe dağıtır. Bütün negatif faktörlerden Allah-u Teala kişiyi temizler, arıtır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi Allah'a ulaşsın. Evvela mürşid sevgisi verir ona. Böylece kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Allah onun seveceği mürşidi ona tayin eder. Ya da başka bir ifadeyle Allah mürşidini o kişiye sevdirir. Ve tabi olur kişi. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru diğerlerle beraber seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Bu ruh 7 tane gök katını aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Sitesini müntahaya ulaşacaktır. Zikir hücrelerindeki zikirlerini bitirdikten sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Öyleyse Allah Teala kendi zatına ulaşan kişi için diyor ki o hidayete ermiştir. Hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu olay nefs tezkiyesi adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Kişinin nefsinin kalbine Allah Teala önce %2 rahmet nuru ulaştırır. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve o kişinin kalbine, o kişinin zikriyle %2 rahmet nuru ulaştırır. Bu öncü nurlar kalbe girerler. Kişi henüz mürşidine ulaşmamıştır. Asıl nurlar, rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur, ancak taviyetten sonra vücuda ulaşmaya başlar. İşte bundan sonra o kişi zikir yapacaktır. Allah kelimesi Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru o kişinin kalbine davet eder. Bu davet varsa ve kişi önce Allah'a ulaşmayı dilemişse, sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa faaldir, çalışır. Yoksa çalışmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama Allah, Allah, Allah desin. Bu sözler onun kalbine Allah'ın kadından fazılları getiremez. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'tan mürşidini soracak,
Allah'ın kendisine gösterdiği hak mürşide ulaşacak. Tabi olduğu andan itibaren yapacağı zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru getirecektir. Daha asıl ifadesiyle salavat nurları beraberlerinde rahmeti, beraberlerinde fazlı getirecektir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmetin dışında nur nefsin kalbinde yerleşemez. Kişinin nefsinin kalbi nurlarla bezendikçe bu işin nasıl olması lazım? Nefsin kalbi afetlerle dolu. Afetler nefsin kalbini terk etmek mecburiyetinde kalıyor. Nurlar geldikçe, fazıllar geldikçe iman kelimesinin etrafında yerleşiyorlar. Neden? Allah-u Teala tabiyet sırasında insanın kalbinin içine iman kelimesini yazıyor ve başın üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bu yazılan iman kelimesi sebebiyle nurlar geliyor kişinin kalbine. Ne ifade eder nurlar? Nurlar o kişinin her geçen gün daha çok müzeyyen olmasını sağlar. Nefsinin kalbi güzelleşir, güzelleşir, aydınlanır. Bir başka ifadeyle o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan bir nur birikiminin oluşması söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nur birikimi Allah-u Teala tarafından %51'e kadar tamamlanır. O kişi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği için, madem ki Allah'ın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyorsa, o kişi sadece dileyecektir. Allah ona zikri sevdirecektir. Allah onun namazı sevdirecektir. Allah oruç tuttuğu zaman açlığı önleyecektir. Bütün güzellikleri bu kişiye yaşatacaktır. Öyle ki, kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten, ruhunu Allah'a ulaştırdığı devreye kadar geçecek olan 7-8 aylık süre içinde bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Mutluluğu en üst boyutta yaşar. Çünkü Allah Teala bu devrede o kişinin şeytanla ilişkisini yok eder. Şeytanın o kişiye rahatsızlık vermesine Allah müsaade etmez. İnsanı azdıran şeytandır. Şeytan devrede yoksa insanın huzursuz olması söz konusu değildir. Nefsinin kalbindeki afetler her gün biraz daha azalacaktır. O kişinin zikrinin artışına paralel olarak. Neticede kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dönük olacaktır. Yani nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru, %49 da fazıl nuru birikecektir. 7 tane safha geçirecektir %7'lik nur birikiminden oluşan. Sonuçta o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenecektir. Sevgili kardeşlerim, kişi ne yapmıştır? Bir dileğin sahibidir. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği için Allah bunu gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey işte bu gönül beraberliğidir. Bu bir sohbettir. Sohbetin başından sonuna kadar bir gönül beraberliği içerisinde sizlerle birlikte olduk. Allah, sizler ve biz. Bu bir üçlüdür. Mürşit, mürit ve Allah. Mürit, Allah'a varmayı murad eden kişidir. Murad eden manasına gelir. Dileyen manasına gelir. Mürşit, irşad eden manasına gelir. Aslında irşadın gerçek sahibi Allah'tır. Mürşit sadece Allah'tan aldığı emirleri tatbik etmek suretiyle Allah'ın kendisine yaptırdıkları demek daha doğru. Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapmak suretiyle o kişiye bütün güzellikleri sağlar. Ve kişi dünyanın en mutlu kişisi hüviyetinde görür kendisini 7-8 aylık devrede. Ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Kişi en sonunda iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ama o devrede yaşadığı o ilk hazzı, ilk zevki nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasına rağmen o güzellikte yaşayamaz. Acaba neden? Çünkü birincisinde Allah Teala o kişide tecelli eder ve onu sonsuz bir mutluluğu yaşamak suretiyle dinin temel esaslarını gerçekleştirmek konusunda teçhiz eder. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz. Nursunuz. Nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.
4: Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfa 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden. Ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programına birlikte olduk, bir araya geldik. Bugün konumuz evliya olmak. Birinci soru, evliya olmak ne demektir? Allah-u Teala tüm insanlar için yaratılış gayesi Allah'a kul olmamız ve Allah'a dost olmamız ve de mutlu olmamız söz konusu. Bu insanlar için Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutlu olmak için Allah'ın farz kıldığı ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif'in Arapça adıyla İslam. Ve bu dinin 7 tane hedef emri var. Bu dinin 7 tane vasıta emri var. Hedeflere ulaşmak için vasıtaları kullanarak ulaşan herkes en üst seviyedeki mutlulukları yaşıyor. İşte Rum 30'da Allah Teala "Fakime şekere dini hanife fıtratallahi elleti feteren nasi aleyya." Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış ve Allah bütün insanlar için hanif dinini farz kılmış. İşte bu hanif dini 7 safa 4 teslimi içeriyor ve ancak hanif fıtratıyla yaratılan insanlar sadece hanif dinini yaşayabilir. Allah Teala ayetin sonunda ne yaratılışı ben değiştireceğim ne de dini. Öyleyse tek bir din var. Bu din hanif dini. Bu dinin şeriatı da tek. İşte şura 13'te Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Peygamber Efendimiz'in şeriatı aynı şeriat. 7 sabah 4 teslim. Evliya, Türkçe'de aliyle ermiş olan kişidir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Yani evliya olmanın temel faktörü Allah'a ulaşmaktır. Bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmadıkça Allah'ın evliyası olamaz. Allah-u Teala herkesi bu fıtrat üzere yaratmıştır. Hani fıtratı? Bütün insanlar evliya kılmaya yeterli bir haslettir. O gördüğümüz evliyalar, yani türbeleri olanlar, vaktiyle yaşadıkları devirde Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiş olanlardır. Evliya olan herkes Allah'ın farzlarına riayet ettiği için evliya olmuştur. Olamayanlar da bu farzlara riayet etmeyenlerdir. Öyleyse Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خُوْفٌ عَلِيمٌ وَلَا يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى وَالْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Allah'ın evliyasına korku yoktur, onlar masum olmazlar. Evliya kim? Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar amen olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. La tebdile kelimatullahi. Bu kelimelerde bir değişiklik olmaz. İşte bu zalike fevzul azim, en büyük kurtuluştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en büyük kurtuluşa ulaşabilmek demek ki evliya olmaktan geçiyor. İkinci soru, bu dönemde evliya var mıdır? Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere de üzerimize farz kılıyor. Tam bu dönemde evliya var mıdır? Evliya olmayan bir dönem yoktur. Evliya olmak insanlara öylesine zor bir olay gösterilmiş ki asırlarca evvel böyle bir şeyler olmuş. Şimdi artık hiç kimsenin evliya olması söz konusu değil. Halbuki kul olmak bir dilektir. Mutlu olmak da bir dilektir. Allah'a dost olmak da bir dilektir. Bu dilek kişinin ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Şu anda insanlar arasında binlerce evliya var. Naşain Naşimen Hazretleri Allah rızasını itaatte, kabulü duada ve velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse binlerce evliya var insanlar arasında. Olmadığı devir hiç olmamıştır. Bu devirde de yaşayan insanları da Allah-u Teala evliya olmaya davet etmekle kalmıyor. İnsanların evliya olmasını farz kılıyor. Üzerlerine hem 12 defa farz. Hiç kimsenin evliya olmasına mani olan bir durum yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala evliyalık kapısını açmıştır. Sadece ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın şeytanın evliyası olduğunu buyuruyor. Araf 27'de inne cealne şeyyatine evliya'a lillezine la yuminun. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar şeytanın dostlarıdır. 7 ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala delalette bırakıyor. Zaten başlangıçta herkes delalette. 7 ayet gereminde başlangıçta herkes delalette. 19 negatif özellik söz konusu. 19 negatif özellikten bir tanesi de delalette olmaktır. Baktığımız zaman net olarak görüyoruz. İnsanların delalette olduğunu bildiren ayet. Rad 27. Herkes delalette. اِنَّ اللّٰهِ يُدِلِي مَنْ يَشَى. O delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onları delalette bırakıyor. Ama o delalette olanlardan kim daveti kabul eden Allah'a ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırıyor. Herkes küfürde. İşte Sebe 21 yine iki grup insan var. Sebe 20'ye baktığımız zaman مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ السُّلْطَانِ لَقَدْ سَدَقَ عَلَيْهِمُ السَّزَنَّهُ فَتَبِعُهُ اِلَى فَرِقَ مِنَ الْمُؤْمِنِ İblisin zannı onlar üzerinde doğrulandı. Müminleri oluşturan اِلَى فَرِقًا İblise tabi olarak اِلَى فَرِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِ Müminler hariç. Öyleyse müminler kendisini küfürden kurtarabilenlerdir. Ulaşmayı dilemekle. Herkes şirkte. Bu şirk açık şirk değil, gizli şirk. Zümer 65 لَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَاِلَزَنَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ يَنَبَتَّنَّ عَمَالُكَ Şirk koşarsan amelin boşa gider. Öyleyse ne kadar amel yapsa dahi eğer kişi şirkteyse ulaşmayı dilemiyorsa ameller boşa gidiyor. Herkes fısta. Bakara 26 cahil Bakara 13, Bakara 142. Zalim. İbrahim 27. İsyanda. Yunus 11. Fitnede. Araf 27, Enfal 28. Sağır, dilsiz ve kör. Vesaire. Hepsi ayetleriyle belli. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Evliyalığa ulaşma süreci herkes için aynı mıdır? Din suresinin 4 ve 5. ayetlerinde لَقَدْ خَلَقْنَا اِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سُمَّا رَدَدْنَا وَاَسْفَلِ صَابِرِينَ 3 hidayetin 3'ünde de ruh açısından sırat-ı müstakime ulaşmak, nefs açısından tezkiye olmak ve fizik vücut açısından şeytana kovulmaktan kurtulmak. Evliyanın temel vasıflarından birisi mürşide tabiyettir. Burada 3 hidayetten 3 ayet birden başlar. Bu üç hidayetten birincisine ulaşıncaya kadar geçen süre evliyalığa ulaşma sürecini ifade ediyor. Buna seyri sülük deniyor. Bizim Allah'a ulaşma devremizde benim için diyor muhterem efendimiz. Geçen seyri sülük süresi 1,5 yılda. Bu 1,5 yılda ancak Allah'a ulaşmayı Allah-u Teala bizlere nasip etti buyuruyor. Şimdi normal süre 3 ay ile 6 ay arasında değişiyor. Ama aranızda bir ayda daha kısa sürede seyri sülükünü tamamlayanlar var. Öyleyse edep, mürşide tabiyet ve tabiyetle birlikte ruhumuzun bizden hep sırat-ı müstakim ulaşması, nefsimizin tezkiye olmaya başlaması, fizik ucumuzun da şeytan korumaktan kurtulmaya başlaması. Mürşidlerine yapılan tövbe ile kişinin kendi kendine tövbe arasında 7 açıdan fark var. İşte o slaytımızı gösterebilir. Mürşidlerine yapılan tövbe ile kişi diyor ki ne gerek var mürşide? Kullarla arasında kimse giremez. Benim için Peygamber Efendimiz mürşittir. Kur'an mürşittir. Ben kendi kendime tövbe ederim. Ne yazık ki bunların hepsi Kur'an'la karşılaştırıldığı zaman hükümsüzdür. Hiçbir hükmü harbiyesi yok. İşte mürşid önüne yapılan tövbede ayetler itibariyle Allah-u Teala 7 nimet veriyor. Ama kişinin kendi kendine yaptığı tövbe bu 7 nimetten mahrum. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir mümin 15. Kendi kendine yapılan tövbede bu ruh gelmez. Günahları Allah sevaba çevirir Furkan 70. Kendi yapılan tövbede günah sevaba çevrilmez. Mürşidine yapılan tövbede kalbe iman yazılıyor. Mücadele 22. Kendi kendine yapılan tövbede iman yazılmıyor. Ruh sırat-ı müstakim oruçu örneği 39. Kendi kendine tövbede ruh ayrılmaz. Evet, demek ki seyri sülük, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, ermiş evliya olmak günümüzde çok kısa bir süreyi ihtiva ediyor. 3 ay ile 6 ay arasında ve de bu Allah'ın evliyası olmak müjde itibariyle 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını ermiş evliya olan herkese nasip ediyor Allah-u Teala. Adeta Allah'ın bir hediyesi. Tebrat'ta bu lütuf, İncil'de müjde, Kur'an-ı Kerim'de hidayet hediye diye geçebilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İslam'da evliyalık genelde çok üstün bir makam olarak kabul edilir. Ama Allah-u Teala kalpten bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle herkesin evliya olabileceğini açıklıyor. Siz de Allah'ın evliyası olmak ister miydiniz?
2: Ya keşke. Yani keşke diyebilirim, ancak ne diyebilirim ki, inşallah.
3: Hikmeti, hidayeti varsa her Adem'in oğlu Havva her yere Allah'a ulaşır.
2: Biz o kadar ileri gidemeyiz, beceremeyiz.
4: Günümüzün uzlete çekilme, züht hayatı yaşama olana biraz zor olduğu için, işlerden dolayı, eğlencelerden dolayı nefsimizi eğitemediğimiz için en başta olamıyoruz zaten. Onun için tabii ki de olmak isterdim.
1: Evliya olmak zor bir şey mi, imkansız bir şey mi sizce?
2: İmkansız değil, Allah'ın lütfu, Allah lütfederse olur tabii ki.
1: Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ulaşmayı isteriz. Ona şükretmek belki, her anında onun yanında olduğunu, onunla olmayı bilmek.
3: Yine hidayet var. Hidayetin yoksa hiçbir yere varamazsın.
4: Yani Allah'ı bulan her istediğini bulmuştur. Onu bulan her matlubunu buldu. Hadsiz minnetlerden, bu korkulardan kurtuldu diyor. Dolayısıyla Allah'a yaklaşmak demek bizim için, biz kullar için her şey demek zaten. Allah'a yaklaşmak demek, isteklerimize de bir adım yaklaşmak demek.
1: Bütün ermişler, evliyalar bu hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler, ulaştırmışlar ve Allah'ın evliyası olmuşlar. Biz de onlar gibi dua edelim mi şimdi inşallah?
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de bütün ermişlerin gibi
3: sana ulaşmayı diliyorum.
2: Ruhumu sana ulaştırmayı, senin dostların olmayı dilerim. Beni de sana ulaştır Allah'ım. Amin.
0: Misafirimiz evliya olmak konusunda günümüzün üzleti çekilme, züht hayatı yaşama olanı zor olduğu için en başta nefsimizi eğitemediğimiz için olamıyoruz. Evliya olmak için üzleti çekilip dünyevi işlerden kendimizi soyutlamamız mı gerekiyor? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Necm 39'da وَاَلْنَيْسَ الْاِنْسَانِ اِلَى مَاسَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve yine muhterem efendimizin açıkladığı Hat için ama hak ile olmak. Hak ile halk için. Bu açıdan mutlaka sosyal hayatta faal halde olmayı gerektiriyor. Birçoklarını zanneder ki bir insan tasavvufa girdiği zaman artık dünyadan elini eteğini çekmelidir. Allah-u Teala hiç öyle söylemiyor. Allah'ın evliyaları da öyle yapmışlar. Tasavvuf İslam'ı yaşamaktır. İslam ise Kur'an-ı Kerim'in emri gereğince çalışmaktan ibarettir. Dünya nimetini elde etmek için de çalışacağız. Ahiret nimetini elde etmek için de çalışacağız. Ama dünya çalışmasını Allah'ın emirlerine tercih etmeyeceğiz. Ayrıca tam tersine insanların içinde olacağız. Allah'ın bütün güzelliklerini insanlara tebliğ edeceğiz. Davranışlarımızla başkalarını Allah'ın evliyasına yapmak için Allah'a davet edeceğiz. Her seferinde bu güzellikleri insanlara ispat ederek onlara örnek olacağız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Evliya olarak kimleri tanıyorsanız hepsinin bir mürşidi vardı. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabi olmamızı da farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yön gösteren, yol veren büyüklerimiz.
4: Mürşit şöyle bir şey, dünyada da yani bir rehber olmadan diğer ülkemizde bir yere gezemiyoruz ne kadar bilsek bile. Onun için Allah da en azından bizim hangi mertebede olduğumuzu denetlemesi için bir bizi takip eden bizatihi bilgeli bir kişinin olması gerekiyor tabii ki de.
3: Mürşitlik Allah'a yakınlıkla alakalı. İlle bir ocağa veya bir dileğe yakın olmaktan ziyade Kur'an'ın hakikatindeki olanları bilerek yol yürüyerektir. Mürşit olmak benim o manada

0: karşılıklı her şey önüne gelir. Mühim olan Allah'a yakın olmak.
1: Rüya meselesi, rüya meselesinde pek bilgim yok. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim.
2: Bir misafirimiz, müftülerimiz, hocalarımız elbette bilgidir ama gerçek manada bir mürşidin bulunduğuna inanmıyorum dedi. Mürşidin diğer din alimlerinden farkı nedir? Yani birisi öğretir, diğeri ise sadece öğretmekle kalmaz, yaşatır. İşte Allah'ın Kur'an'da zikrettiği mürşitler hem öğreten hem de yaşattırandır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in görevlerine baktığımız zaman bir hazırlık devresinden sonra öğrenmek, yaşamak ve başkalarına öğretmek durumu söz konusu. Mürşit eğer gerçek bir mürşitse mütefekir değildir, mütezekirdir. Yani sadece düşünce hudutlarının içinde kalmaz, onu aşar. Düşünce hudutlarının ötesinden bahseder. Böyle bir hedefe de sadece Allah'ın yardımıyla ulaşılabilir. Bir takım alimler kendilerine yutmak için demişler ki Arapçayı ana dili gibi konuşması lazım. Bilmem kaç tane hadis bilmesi lazım vesaire. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların hiçbirisinden bahsetmiyor. Mürşidi sadece Allah tayin eder. Başka hiç kimse bu konuda yetkili değildir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün mürşitlerin iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah Teala'nın dizaynı bunu gerektiriyor. İşte Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen men da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn." Allah'a davet edilmiştir. Üç temel vasfından bir tanesi Allah'a davet, nefs tasfiyesi ve Allah'a teslim olmak. İşte en üst seviyede Allah-u Teala'nın her seviyede tanıttığı mürşitler var. Ama en üst seviyedeki mürşit daima devrin imamıdır. O Allah'ın tasarrufundadır ve hidayete erdirendir. Diğerleri hidayete vesile olanlardır. Her devirde hidayete vesile olan 7 grup insan var. Ama her devirde bir tek hidayete erdiren devrin imamı var. Bu devrin imamı ya bir Nebi Resul veya bir Veli Resul. Ve her devirde hidayete erdiren devrin imamına karşılık vesile olanlar var. Kavim Resulleri, Veli Mürşitler, Muhlisler, Ulevab, Muhsinler ve Zahidler olmak üzere bunlar hepsi vesiledirler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İlkokul ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem hocam müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Evliya olmak, mucizeler göstermek anlamına gelir mi? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
2: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Din tarihi mucizelerle doludur. Birçok evliyanın birçok keramet gösterdiği bir vakadır. Ama bu sebeple insanlar da zanneder ki onu Allah'ın evliyası yapmıştır. Hayır, evliyaların gösterdiği keramet kendilerine ait değildir. Ne de peygamberlerin vücuduna getirmiş gibi göründükleri mucizeler kendilerine ait değildir. Hepsi Allah'ındır. Her devirde Allah'ın evliyası aynı şeyi söylemişlerdir. Hayır, biz yapmadık, bunu bize Allah yaptırdı. Dolayısıyla Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı için Allah-u Teala Enfal 17'de وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَكَانَ اللّٰهُ رَمَى yerden bir avuç kurumu düşmanın üzerine attığınız onu sen atmadın, onu biz attık. Ve diğerleri Hazreti Ali Heybek Kalesi'nin fethinde kalenin duvarını kalkan olarak kullanıyor. Herkes ya Ali bunu nasıl yaptın diye. O da işte bu kadar kolay basit diyor ama yerinden kıpırdaya atamıyor. Ama Allah devreye girince Hazreti Ali'ye o kalenin kapısını kalkan olarak kullandırtıyor inşallah. Bunun gibi çok daha üst seviyede Allah'ın dostu.

0: bağışları Allah Teala onlar üzerinden ikramlarda bulunuyor. Konumuz ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kişinin ermiş evliya olması için, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması için en önemli vasıta emir zikirdir. Sizce zikrin insana faydası nedir?
2: Zikir dediğimiz gibi başta ilk sorumuzda cevapladığımız gibi kalp gözünü açan bir yoldur, yani ilhamdır. İhlas, ibadetlerde ihlası sağlayacak, hayattaki mutluluğu, ruh açısından maneviyatı ileriye taşıyacak olan kapı zikirdir. Zikirle insan o manevi yolculuğunu tamamlayabilir ancak.
3: Yani Allah'a yaklaştırır, kalbini Allah'a yaklaştırır, kalbini sakinleştirir. Yani Allah'a ulaşmanın yoludur zikir.
4: Eğer gerçekten Kur'an'ın manasını anlamış isek ben kendim için, zaten sana yol gösterici Allah'tır. Seni bir yere ulaştırır, bir duraktan bir durağa. Orada kendini tartabilirsin.
1: Sizce devamlı Allah zikrini yapan bir insanda neler değişir?
5: O şimdi zikirler geçtikçe bunaltısı geçer. Başka kötü şeyleri unutur. Kötülükleri unutur.
2: Bu insanda her şey değişir. Başta ümitsiz olmaz. Allah olduğu için ümitsizlik zaten onu unutur yani. Çünkü ümitsizlik kafirlere yakışan bir sıfat. Müslüman asla ümitsiz olamaz. Sürekli Allah zikrini söyleyen kişinin kalbi mutmain olur. Mutmain olunca kıpır kıpır olur. Kendi neşeli olduğu için etrafına da neşe saçar.
3: Öncelikle ruh hali değişir. Ruh haliyle birlikte bedeni de değişir. Hareketleri değişir. Hal, havır, tavırları, her şey değişir yani Allah anan insan.
0: Bütün zaman herkes gerçekten Kur'an'ın manasını anlamışsa sana yol gösterici Allah'tır dedi. Kur'an'ın gerçek manasını herkes anlayabilir mi? Allah Teala insanla Allah arasında 28 vasıflı İslam merdiveninden bahsediyor ve kişinin Allah'la konuşabildiği yer daimi zikirdir. Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala devrin imamının 5 görevinden bahsediyor. Al-İmran 164'te devrin imamının herkes için bir nimet olduğu buyuruluyor. Ve ilim açısından insanlara baktığımız zaman geniş yelpaze içerisinde cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ilim verilenler de Allah'a ulaşmayı dileyenler, ilmin sahipleri de 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Buna paralel ne diyebiliriz? İlm el-yakin, aynı el-yakin, muhakkak yakini de paralelde söyleyebiliriz. Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in mühkem müteşabih ayetlerden oluştuğunu, mühkem ayetlerin manası ihtiva ettiği manayla eşdeğer ama müteşabih ayetlerin manasını Allah bilir. İlimde rüsul sahibi olanlar iman ettik derler ama sadece ulul elbab tezekkür ediliyor. Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamaktan oluşur. Toplam 28 basamaktır. 28 basamak ilmel yakin, aynı yakin, muhakkak yakini ihtiva eder. Yakin hasil etmek bir konu hakkında etraflı bir bilginin hem görerek hem de işiterek hem de idrak ederek sahip olmak anlamına gelir. Dünya üzerinde kim olursa olsun çalışan, öğrenen ilmin belli bir konusunda üst hedeflere ulaşabilen herkes ilmel yakinin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna gerçek anlamda girmek ise aynı yakini ifade ediyor. Hikmete ulaşmadan evvel kişi aynı yakini sahibidir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor bu konuda. Sözlerim şeriat, fiillerim tarikat, ahvalim marifet ve sırlarım da hakikati ifade ediyor buyuruyor. Ümmetim için en çok korktuğum şey yakın derecesinin azalmasıdır buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Cevher Hocam. Sizi çok okuma, çok severim inşallah kalbimden. Bir sualim olacaktı. Bir insan evliya olduğunu bilmeden evliya olabilir mi? Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Cevher Hocam. Sizi çok okuma, çok severim inşallah kalbimden. Efendimizin himmetiyle.
0: Selamun rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bir insan evliya olduğunu bilmeden evliya olabilir mi? Allah Teala herkesi mutlaka evliya yapmak vaadiyle kendisine çağırır. Ama kişiler iradelere karışmaz. Seçim yapacak olan kişinin kendisidir. Evliyalık bir dilektir. Tek bir dilek. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın yardımına layık olmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Yani dilemeden evliya olmak hayır söz konusu değil. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Ram Kur'an her an bu tufanın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maserava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tezkiyesi. İnsan üç bedenden oluşur. Ruhumuz vardır, nefsimiz vardır, bir de fizik vücudumuz vardır. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Ve mutluluğun yollarını göstermiş. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilir. Nefsinin kalbi afetlerle doluyken bu afetler yarıya inmiştir ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman. Bu mutluluğun yarısını yaşamaktır. Nefsindeki işlev tezkiye adını alır. Yani o kişinin nefsinin kalbinin %51'i nurla kaplanmıştır. Geri kalanı halen karanlıktır. %49 afetlerle doludur nefsin kalbi. Bu nokta tezkiye noktasıdır. Nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın herkese verdiği, vermeye daima hazır olduğu bir hediyedir. Allah'ın bir lütfu keremidir. Kim Allah'ın söylediklerini dinlerse Allah onu mükafatlandırır. Söylediklerinin arasında insanı mutluluğa ulaştıracak olan bir emir var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın emri ve nefsinizi tezkiye edin emri. İkisi de aynı noktaya ulaşır. Nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması aynı anda gerçekleşir. Kim nefsini tezkiye ederse o ruhunu Allah'a ulaştırmış bir insandır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa ama bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırırsa o zaman o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefsi tezkiye etmeden ruhu Allah'a ulaştırmak mümkün değildir. Nefs, baştan aşağıya %100 afetlere donatılmış olan bir varlıktır. %100 afetlerden oluşur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar hepsi onda mevcuttur. Ruhsa bütün güzelliklere donatılmıştır. Sevgi, hoşgörü, diğer yanlık ve insanın pozitif istikametteki her duygusu ruhun hasletleri arasındadır. Ama bir husus var. Ruhumuz bize ait değil. Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha bihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve Allah Teala o üfürdüğü ruhu
geri istiyor diyor, ruhumu geri istiyorum diyor. İrci'i ila Rabbike, ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbike, Rabbine rücu et. Rücu etmek, geriye dönüp ulaşmak demek. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a dönmek, Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. İşte ruhun seyri sülük isimli yolculuğunun arkasından ulaşacağı nokta burasıdır. Ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın irci-i emrini gerçekleştirmiştir kişi. Ruhu onun sahibine iade etmiştir, tevdi etmiştir veya teslim etmiştir. Allah Teala Nisa 8'de diyor ki innallâhe ye'murukum an tuaddül emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir konu var. O emanetleri onların sahiplerine demiyor Allah Teala. Allah emanetleri onların sahibine diyor. Emanetlerin sahibi bir tane. O Allah. Öyleyse neler emanet? Ruh emanet. O Allah'a teslim olunca fizik vücut emanet. O da Allah'a teslim olunca nefs emanet. Nefs de Allah'a teslim olunca irade emanet. İrade de Allah'a teslim olunca teslim edilecek her şey teslim edilmiştir. İşte Allah Teala ezelde bütün Adem oğullarını huzurunda topluyor. Araf 172. Ey Adem oğulları diyor. Ben sizlerden ahd almadım mı? Acaba bu nedir Allah Teala'nın bizden aldığı ahd? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane. Ey insanlar ben sizden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? İnnehu lekum adve mübin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni ve bana kul olun. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse bu ahd müessesesi ezelde fizik vücudumuzun Allah'a verdiği bir yemin çeşidi. Ezelde Allah Teala bütün insanları bir araya toplayıp elestü rabbiküm diyor ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela evet hepimiz Allah Teala'ya evet demiş sen bizim Rabbimizsin. Diyor ki Allah Teala biz bütün insanların sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık. Ve onların hepsine bunu dedik diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela evet. Bütün insanlar hepimiz oradaydık. Ve Allah-u Teala'dan
yemin misak, ahd ile bir istek oluşuyor. Allah Teala bizlerden yemin alıyor, misak alıyor, ahd alıyor. Ruhumuzdan, veçimizden ve nefsimizden. Yemin, misak, ahd. Sonra da irademizden de bir misak alıyor. Ve Allah Teala ezelde hepimizi bir araya getirmiş. Buradaki muhtevada hepsinin Allah'a teslimini istiyor. Ruhumuzun teslimini, fizik bedenimizin teslimini, nefsimizin teslimini. Sonra ilahi irade, irademizden de misak alıyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi cüz'i iradeden, kulunun iradesinden misak alıyor. Sen de bana teslim olacaksın diyor. Ve ondan sonra soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz orada. Eles bezminde. Galiba dediler ki, bela, evet. Evet demişiz, sözlerini işittik. Allah Teala buyuruyor ki, öyleyse itaat edin. İşte buradaki bu beraberlikteki Allah-u Teala'ya verdiğimiz yeminlerin teslim açısından ilki ruhumuzun Allah'a teslimidir. 28 basamakta tamamlanabilen bir olgudur. Ve de bu muhtevada ruhumuzun 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşması lazım. Ruhumuzun 7 tane gök katını aşabilmesi, nefsimizin 7 kademe aklanmasıyla mümkün. Emare kademesinde ruhumuz zemin kattan 1. kata çıkabilir. Devame kademesini gerçekleştirdiğimiz zaman ruhumuz 1. kattan 2. kata kadar çıkabilir. Mülhime kademesini gerçekleştirdiğimiz zaman ruhumuz 3. gök katına çıkabilir. Mutmaine kademesini gerçekleştirdiğimiz zaman ruhumuz 4. kat gök katına çıkabilir. Radiye kademesini gerçekleştirdiğimiz zaman ruhumuz 5. gök katına çıkabilir. Mardiye kademesini tamamladığımız zaman ruhumuz 6. gök katına çıkabilir. Ve tezkiye kademesinde ruhumuz 7. gök katına ulaşır. Ruhumuzun 7. gök katına ulaşması Allah'a ulaşmak için en önemli sonuca ulaşmak demektir. Çünkü burası 7. kattır, daha ötesi de yoktur. Sırat-ı müstakim yedi tane gök katına ulaşan, 7. gök katında 7 tane alem aşan ve 7. alemden Sitre-i Münteha'ya ulaşan, Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşan bir
muhteva taşır. Sırat-ı müstakim birinci yatay yolu, sonra birinci dikey yolu, sonra ikinci yatay yolu, sonra ikinci dikey yolu içerir. Böylece dört parçadan oluşur. İki yatay, iki dikey yolculuğun sahibi olur ruh ve o kişi dünya hayatını yaşarken ruh Allah'a ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan insanlarınsa öldükten sonra ruhlarını Azrail Aleyhisselam alır ve bu hüviyetleri, bu yolların hepsini geçerek Allah'a ulaştırır. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, İşte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için ruhun yedi tane gök katını aşması lazım ki Allah'a verdiği misaki gerçekleştirebilsin. Öyleyse nefs tezkiyesi ruhumuzun Allah'a verdiği misakin nefs üzerindeki tatbikatıdır. Nefste yedi tane kademe aklanma söz konusu oluyor. Nefsimizin kalbinde 19 grup afet vardır ve nefsimizin kalbi başlangıcında bu afetlerle doludur. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. Bir kişinin kendi kendine Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmesi ona bir şey kazandırmaz. Onun kalbine Allah'ın nurları gelmez. Ama bu kişi ne zaman Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu kabul et yüce Allah'ım. Ne olur beni garipler arasında bırakma. Sana sığınıyorum. Beni mutlaka sana ulaştırmanı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum tarzında bir talep. Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman bu talep Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin neler yapması lazım? Nefsini tezkiye etmesi lazım. Nefsini tezkiye etmesi için İslam'ın beş şartını yerine getirmesi lazım mutlaka. Yani namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek. Ama hac farizesi paraya dayalı bir işlev olduğu için herkes için farz değildir. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin her kademede %7 azalması demektir. Ve başlangıçta nefsimizin kalbine gelen %2 rahmet nuruyla beraber %7'lik 7 kademedeki %49 fazıl nurları bir kişinin nefs tezkiyesine ulaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala herkese bunu garanti ediyor. Yani ruhlarını kendisine ulaştırmayı Allah herkese, bütün insanlara garanti ediyor. Diyor ki, sizinle aramızda iş bölümü yaptık. Siz sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi benim ruhumu sana ulaştır. Ulaştırmanı diliyorum.
Bu kadar benim için yeter diyor Allah Teala. Ben sizin kalbinizde gerçekten bu talebin olup olmadığını sizden daha iyi bilirim diyor. Ve eğer talep varsa diyor ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Hangi surenin hangi ayet-i kerimesinde söylüyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala bizim ruhumuzu kendisine ulaştırması için bizden bir talep bekliyor. Bizim ya Rabbi biz ruhumuzu sana ulaştırmayı diliyoruz dememizi bekliyor. Ama böyle konuşarak ama kalpten bir dilekle mutlaka bunu talep etmek mecburiyetindeyiz. Talep eden herkese Allah Teala kapıları ardına kadar açıyor ve talep eden herkesin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala tüm insanları mutlu etmek ister. İnsanlar sadece Allah'ın kendilerinden ne istediğini bilmedikleri için, bu konuda eğitilmedikleri için böyle bir talepte bulunamazlar. Neden eğitilmiyorlar? Çünkü onlara öğretecek olan din adamları bu muhtevayı bilmiyorlar. Yalnız bilmemekle kalsalar büyük bir problem değil. Ama aynı zamanda öğrenmek de istemiyorlar. Biz diyorlar, İmam Hatip Lisesi mezunuyuz. Biz diyorlar, İlahiyat Fakültesi mezunuyuz. Biz diyorlar, mezun olduktan sonra master yaptık. Biz diyorlar master'dan sonra doktora yaptık. Biz diyorlar doçent olduk. Biz diyorlar profesör olduk. Siz bilmezsiniz diyorlar. Biz biliriz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bu güzelliklerini tezekkür edebiliyoruz. Allah Teala bütün insanlardan ruhlarını mutlaka hayattayken kendisine ulaştırmalarını açık bir şekilde emrediyor. Öyleyse bir insan Allah-u Teala tarafından bu dünyaya mutlu olsun diye gönderilir. Huzuru, mutluluğu ve saadeti yaşasın diye gönderilir ve farz kılınmıştır. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi yarı yarıya dünya mutluluğunu yakalar.
Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Kim günde 18 saatlik zikre ulaşırsa, zikri 18 saate aşarsa, o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Önce ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 3 saatlik, 4 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Hatta Allah onun ruhunu kendisine teslim almıştır. Böyle bir teslim 7 kademede gerçekleşir. İşte kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi birinci kademedir. Ve üzerimize farzdır. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve müşrikler ne ola diyorsa hikayette, o müşrikler ki dillerinde fırkalara ayrılmışlardır. Böyle bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılır. O kişinin mürşidini istemesi kaydıyla. Diyor ki vestainu bis sabrı ve salatı, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Yani mürşidinize isteyin diyor. İnneha lekebiretun, muhakkak ki bu zor bir iştir. İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri için. Allah'a ulaşmayı dileyenler için zor değildir diyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani Allah'a ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına, mülaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir hedefe insanların gidebilmesi, nefslerinin kalbinde 7 kademelik bir aydınlığı gerektirir. 7 kere 7, %49 eder. Başlangıçta aldıkları %2 rahmet nuruyla bu insanların ruhları Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah ona mürşidini gösterir. Kişi gider, mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Tabi olur olmaz, ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Seyir isimli yolculuk için kişi ana dergâhtaki sıralardan bir tanesinde yerini alır. Sonra kişi Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasıyla nefsinin kalbinde onun zikriyle Allah'tan gelen rahmet, feyiz ve selavat nurlarından başlangıçtaki %2 rahmeti mütakip ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Burası nefse emaredir. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar başlangıçtaki herkese verilen %2 rahmet nurundan sonra %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbinde birikmiştir. Ve ruhu diğer ruhlarla beraber zemin kattan birinci kata ulaşmıştır. Nefsi emanetidir kişi. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi. Burası nefsi evamedir. Fela uksumu bin nefsi levamet diyor Allah Teala, o levame nefse kasem ederim diyor. Nefsi emare için Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bis su'i ila ma rahime rabbi, ya Rabbi ben nefsimi
Beraat ettiremem, temize çıkartamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah rahim esmasıyla o nefse tecelli eder. Ve de bu tecelli ilk %7 nur birikiminde ruhu zemin kattan birinci kata çıkarır. Burası nefsi emmaredir. Sonra kişi nefsine hakim olmaya çalışır ama nefsi onu hep atlatır. Kişi kötülük yapmak istemezken, Allah'ın emirlerine isyan etmek istemezken, yasaklarına uymak isterken ikisinde de tekler, ikisinde de başarılı olamaz. Kişinin iç dünyasından geçen şey bu hedeflere ulaşmaktır fakat ulaşamaz. Nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Kişi nefsini levhetmesi boyunca. Sonra üçüncü bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Bu nefsi mülhimedir. Kişi oraya ulaştığını Allah'tan aldığı ilhamla anlar. Ferhamaha, fücuraha ve tekvaha diyor Allah Teala. Şef suresi 8. ayet-i kerime. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Ruh üçüncü gökkatına ulaşmıştır. İkinci gökkatında sorulma havuzlarına ulaşan ruh, üçüncü gökkatında iki katlı bir köşk mescidin içinde secdeler yapar. Sonra dördüncü kata ulaşacaktır. Bu üçüncü kat nefsi mülhimedir. Dördüncü kat nefsi mutmainnedir. Ya eyyetüen nefsün mutmainnetü ircai ila rabbike radiyeten vardiye buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan diyor. Ela bi zikrillahi tatmainul kulubi buyuruyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. İşte burası mutmainne kademesidir. Kişinin nefsi Allah'ın verdiği parayla tatmin olmuştur. Bundan sonra bu kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye kademesinin sahibi olacaktır. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs. Bu kademeyi ifade ediyor. Fakat ondan sonra radiyeten vardiyeh diyor. Radiyeten Allah'tan razı olarak vardiye, Allah da senden razı olarak. Ruh mutmainne de dördüncü gökkatına ulaşmıştı. Radiye de beşinci gökkatına ulaşır. Vardiye de altıncı gökkatına ulaşır. Allah'tan razı olmuş, Allah da ondan razı olmuştur. Ve ruh yedinci gökkatına ulaşır. Yedi tane alem geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Burası tezkiye kademesidir. Fıtır suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o muhakkak ki bunu kendi nefsi için gerçekleştirmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Nefs tezkiye olmuştur. İşte konumuzun muhtevası buraya kadar. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleştirmiştir. %49 eder. Başlangıçta %2'de rahmet nuru gelmiştir kişinin kalbine, göğsü yarıldıktan sonra. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin göğsünü yarar ve teslime açar. Allah Teala böyle bir muhtevada
7 defa %7 kişinin nefsine nur indirmiştir katından. Ve de Allah Teala bu standartlar içinde kişiyi tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Yani o kişi hidayete ermiştir. İşte Allah-u Teala buraya kadar olan kesimi bütün insanlara garanti etmiş ve bu garanti içinde o kişi hedefe ulaşmıştır. Daha başka bir ifadeyle Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Allah'tan gelip bize üflenen neydi? Allah'ın ruhu. Allah'ın ruhu gerçek sahibine Allah'a teslim edilmiştir, tevdi edilmiştir. Emanet sahibine geri dönmüş ve ulaşmıştır. Ruh Rabbine rücu etmiştir. Ruhu kişi Rabbine ilka etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha ve Es-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizler dünya üzerinde sevginin hakim olduğu nadir topluluklardan biriyiz. Bizi birbirimize bağlayan şey Allah sevgisi. Biliyorsunuz sevmek, hoşlanmaktan başlıyor olay. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Dört ayrı safayı ifade ediyor. Hoşlanmak konunun başlangıcı. İnsanlar vardır sevgili kardeşlerim. İlk defa tanışırsınız. Hoşlanmazsınız. Davranış biçimleri ya da fikirleri size ters gelir. Herkes kendi dizaynına göre konuşur. Kendi tabiatının, sahip olduğu donelerin ışığı veya karanlığı altında vardır. Allah'ın yolundaysa bu bir ışıktır. Ama girememişse Allah-u Teala'nın yoluna, en azından Allah'a ulaşmayı dilememişse, o karanlık bir dünyada yaşıyor demektir. Orada karanlıklar var. Orada huzursuzluk var. Orada mutsuzluk var. İnsanı yaratan Allah'tır. Ve yarattığı insanın en güzel standartlarda mutlu olması için onu yaratmıştır. İşte insanlara düşen şey Allah'ın bu mutluluk hedefini gerçekleştirmektir. İç dünyanız bunu ister çünkü bu Allah'ın istediği şeydir. Mutlu olmak ister herkes. Huzur içinde yaşamak ister. Ama bunun şartları var. Bu şartların en başında gelen şey başkalarını sevmektir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi kalbin gıdasıdır. Kalp adı verilen sistem sevgiyi mutlaka muhtevasına alır. Şu dünyada en çok nefret eden insandan en çok seven insana kadar milyarlarca insan sıraya konulabilir. Sevgili kardeşlerim, insan kendisine bir sorsa, ben mutlu mu olmak istiyorum, yoksa mutsuz mu olmak istiyorum? Böyle bir sualin karşılığında hiç kimse ben mutsuz olmak istiyorum diyemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Allah-u Teala insanları sevgi bazında yaratmış. Birbirini seven bir aile dünyadaki mutluluğu en güzel yaşayanlardan bir aile olur. Sevgili kardeşlerim, arkasında ne var diye baktığımızda, mutluluğun arkasında sevginin en büyük boyutta yer aldığını görürüz. Mutlu olan ailelere dikkat edin, ailede herkes birbirini sever.
Böyle olan ailelerin yeni başında birbirinden nefret etmeye kadar giden, birbiriyle her gün kavga eden, birbirini az seven insanların da vücuda getirdiği aile birimlerini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Eğer mutlu değilseniz, kendinizi check ettiniz mi? Kontrol ettiniz mi? Neden mutsuzsunuz? Ve bu mutsuzlukta ne kadar payınız var? İnsan tabiatı kendisini mutsuz kılan bütün sebepleri başkalarına mal etmeye yöneliktir. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. Kendinizde arayın kabahati. Olaylar dizisini üst üste tamamladığınız zaman hep siz başka birinin yaptığı bir olay sebebiyle ondan pek hoşlanmadığınızı ifade edersiniz. Ve bunu doğru bir şey olarak kabul edersiniz. Güzel, buraya kadar güzel. Ama o kişinin size öyle davranmasına, sizi rahatsız eden bir şekilde davranmasına sebebiyet veren şey, sakın sizin ona karşı davranışlarınız, daha evvelki davranışlarınız olmasın.

Uykusuzluk. Arkasında bütün boyutlarıyla bir mahluk görünüyor. İblis, şeytan, gene Allah'ın yarattığı cin tayfesinden birisi. İnsanları da yaratan Allah, cinleri de yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları da cinleri de mutlu olsunlar diye yarattı. Hedefi bu. Ama bu yaratılış standardının muhtevasında Allah Teala'nın insanları ve cinleri serbest iradeyle vücuda getirmesi söz konusu. Kararlarını kendileri verecekler. Davranışlarını diledikleri biçimde gerçekleştirecekler ve yaptıklarından bu sebeple kendi iradeleriyle hareket etmeleri sebebiyle mesul olacaklar. Mesuliyeti taşıyacaklar omuzlarında. Bu mesuliyet bir insanı sonsuz mutluluklara götürebilen bir mesuliyet olur. Eğer bir insan nefsini tezkiye etmişse, daha sonra da tasfiye etmişse, nefsindeki bütün afetler yok olmuşsa, onlar düşmanlarına da iyi davranan insanlar olacaktır. Onların bile kendilerine çok zarar vermelerine rağmen kötü davranışlarına mukabele etmeyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, nefs rahat rahat herkese kötülük edebilir, bunu isteyebilir. Nefrette intikam hissi vardır. İntikam almaya çalışır. Sevgide, eğer sevgi boyutları o kişiyi kaplamışsa, üst standartlarda, o zaman kendisine düşman olan, ona en büyük kötülükleri yapan insanları da nefrete asla ulaşmadan o kişi belki daha az, çok daha az sevecek ama sevecektir. Nefret etmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar mutlu olmak isterler. Bunun için yaşarlar. Huzur içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmek temel hedefleridir. Dikkat edin ki şeytan sadece nefsinizin afetlerini kullanabilir. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefsinin bütün afetlerini yok edebilen birisidir. O zaman nefsinde afet kalmamıştır. Afet kalmamışsa başkalarına kötülük edebilecek bir talebi hiçbir zaman o kişi gerçekleştirmeyecektir. Hiçbir zaman böyle bir istek duymayacaktır. Ona kötülük edilebilir.

Kendisine kötülük edenlere de kötülük edemez. Ona hakarette bulunabilirler. İftirada bulunabilirler. Ama o bunlara önem vermez. Onları onların seviyesinde bir davranışla asla mukabele etmez. Onlarla bir alışverişi yoktur. Onlara düşman olması mümkün değildir. İnsanlar iki taraftan birine ister istemez tabi olurlar. Ya Allah'ın tarafındadırlar ya da Allah'ın tarafında olamamışlarsa şeytanın tarafındadırlar. Bir başka ifadeyle aldıkları ilham Allah'tandır veya şeytandandır. Allah'tan ilham alanlar, Allah'tan vahiy alanlar, onlar başkalarının kötülüğü istikametinde bulundukları seviyeye göre daha az bir davranış biçiminin sahipleridir. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise artık bu mümkün değildir. Onlar başkalarına bir kötülük yapamazlar. Ruhlarını, beçlerini ve nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra en üst safhada iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. O zaman kendilerine kötülük yapanlara aynı standartta bir davranışta cevap vermeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar Allah'ın kontrolündedirler. Allah'ın yönetimindedirler. Sevmeyi öğrenmişlerdir. Hayatları bu dairenin içindedir. Onlar nefslerinde hiç afet kalmadığı zaman nefret dairesini tamamen terk ederler. Onların hayatları artık sadece sevgi dairesi içinde geçer. Başkaları mı? Onlara kızabilir. Onlardan nefret edebilir. Ama onlar kendilerine kızanlardan, kendilerinden nefret edenlerden nefret etmezler. Onlardan intikam almayı düşünmezler. Onların kin, nefret, düşmanlık konularındaki hastalarını, negatif hastaları Allah sevgiye dönüştürmüştür. Ve onlar huzur içinde yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her saniye hayatınız devamlı olarak azalıyor. Her geçen dakika hayatınızın geçmiş olan bir dakikasıdır. Allah'ın tayin ettiği süreç içinde yaşayabilirsiniz. O süreç tamamlandığı zaman
herkes gibi bütün insanlar ölecektir. Eskilerden güzel bir söz. Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Yani bu dünya gök kubbenin altında bir yaşam yeridir. Bu kubbe deyince gök kubbeyi yani gökleri kastediyor şair. Ve hoş seda geçmişi düşündüğü zaman oradaki konuşmalar. İşte onları bir hoş seda olarak yaşamak, geleceğe götürebileceğiniz güzel bir şeyleri vücuda getirmek, huzur içinde yaşamak, mutlu olmaktır. Mutlu olmakla nefsin afetlerinin yok olması arasında tam bir ilişki söz konusudur. Afetlerinizin yok olması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ı tanırsınız, ondan hoşlanırsınız, sonra onu seversiniz. Ama önemli olan son safhadır. Son safha Allah'a karşı hayranlık duyulur. Son safhada duyduğunuz şey, Allah'a karşı duyduğunuz şey hayranlıktır. Başka insanlara gelince onlardan önce hoşlanırsınız, sonra seversiniz Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutlak olarak sever. İster ki hep en güzel davranışlarla davranın. Hep içinizde Allah'ın sesi çınlar. İnsanların yaptığı bütün kötülüklerde mutlaka Allah onlara içlerindeki sesle yapmamaları gerektiğini belirtecektir. Sevgili kardeşlerim, insan öyle bir mahluktur ki başkalarına yardım ettikçe, onları mutlu ettikçe kendisi daha çok mutlu olur. Huzuru yaşar, saadeti yaşar. Neden? Hep etrafınızda insanlar vardır. Her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah da size yaşatır. Hatta iki katını da yaşattığı olur. Ama etrafınızdaki herkese karşı en güzel davranışlarda bulunursanız, hepsinin mutluluğundan pay alacağınız cihetle mutluluğunuz çok üst derecelere çıkar. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuz olasınız ki? Neden başkalarına kötülük edip sonra vicdan azabı duyasınız ki? Tam aksine
insanları sevindirin, insanları mutlu etmeye çalışın, onların mutluluğunu, her birinin mutluluğunun eşitini Allah da size yaşatsın. Ne kadar çok insana, ne kadar çok mutluluk verebilirseniz, Allah da size onlara verdiğiniz mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu dünya ne yaparsanız yapın, belli bir süre yaşayabileceğiniz bir dünyadır. 100 sene yaşayın. 150 sene yaşayın. Ama sonunda öleceksiniz. Ölüm mutlaka gelip sizi bulacak. O zaman hesaba çekildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu hesapta aklanmak da var. Bu hesapta kara bir tablonun oluşması da söz konusu olabilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onlar için gidilecek yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından çoksa, onlar da mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, eğer severseniz kötülük edemezsiniz. Severseniz siz dünyada mutlu bir hayat yaşarsınız. Huzur içinde bir dünya hayatı. İşte insanlar nefslerinin afetlerine dayalı davranışlarla başkalarına zarar verirler, onları rencide ederler, onları üzerler, huzursuz kılarlar. Ama Allah da onlara huzursuzluğu yaşatır. Huzursuzluk veren Allah Teala tarafından huzursuzlukla cezalandırılır. Kime kim kötülük etmişse bedelini hemen arkasından ödemek mecburiyetindedir. Bir vicdan azabı onu saracaktır. Bir başka ifadeyle Allah Teala bütün olayların hemen arkasından o olayın bedelini kişiye ödetir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan insanlar başka insanları sevenlerdir. Onların üzülmelerine gönülleri razı olmayanlardır. Eğer birisini üzerlerse bundan kendileri de üzüntü duyarlar. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah'ın sizi insan olarak yaratmaktaki gayesinin bütün insanlara hizmet olduğunu unutmamalısınız. Ne demek istiyoruz? Siz
Başka insanlara hizmet ettiğiniz zaman, yardım ettiğiniz zaman onlar bundan mutluluk duyarlar. Ama siz de onların duyduğu mutluluğun aynını Allah'ın size yaşatmasıyla yaşarsınız. İş dünyanızda farkına bile varmadan bir huzurun, bir mutluluğun gelip sizi yakaladığını göreceksiniz. Başkasına her mutluluk verdiğiniz an, bunu siz de mutlaka yaşarsınız. Bunun bir gerçek olduğunu kendinize ispat ettiğiniz noktadan itibaren siz artık mutlu olmak isteyen birisi olacaksınız. Bunun yolununsa başkalarını mutlu etmek olduğunu öğreneceksiniz. O zaman dünyada düşmanınız kalmayacak. Yani sizin düşman olarak kabul ettiğiniz kimse kalmayacak. Ne demek? Onlar size düşmanca davranabilirler. Ama siz onları düşman olarak o zaman göremezsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra size düşmanlık edenlere sadece acırsınız. Onların cehennemde çekecekleri size gösterilir. O zaman onlara gerçek anlamda acırsınız sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki onları değiştirmek, onları güzele sevk etmek, onların da sizin gibi başkalarına mutluluk veren insanlar olmasını sağlamak sizin elinizde olmayacaktır. Hiçbir zaman başka insanlara hükmedemezsiniz. Gayretleriniz onları ikna yoluyla olabilir sadece. Kim bir başkasına güzel bir davranışla davrandığı takdirde davranırsa ondan da güzel bir davranışın geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun olan sonuçtur. Öyleyse sizin güzel davranışlarınız, başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlarınız, başkaları için mutluluk kaynağıdır. Karşılığında onlar da size mutluluk verecek davranışlarda bulunacaklardır. O zaman Allah Teala'nın neden başkalarına güzel davranışlarda bulunmanız lazım geldiği konusundaki emirleri verdiğini daha üst seviyede bir yaşantıyla idrak edeceksiniz. Sizin için mutluluk ve huzur kaynağı olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmeyi yaşamalısınız. Sevmek hepiniz için en güzel duygu. Sevilmeyi satın almak isteyen herkes bunun bedeli olan sevmeyi ödemelidir. Nasıl çarşıya pazara çıktığınız zaman parayı verirsiniz, karşılığında da
ihtiyacınız olan şeyi satın alırsınız. İşte tıpkı bunun gibi sevginin bedeli sevgidir. Severseniz bu zaten davranışlarınızdan açık bir şekilde belli olur. Nefret de öyledir. İşte Allah-u Teala'nın hepinize emrettiği, tasavvuf mensuplarına emrettiği şey sizden nefret edenleri de sevebilmenizdir. O zaman onlara kızamazsınız sevgili kardeşlerim. O zaman onlara sadece acırsınız. Sadece bu dünyada yaşadıklarını ve hayatlarının bu dünyada biteceğini düşünen insanlardır onlar. Ama sonsuz bir cennet hayatı veya bir cehennem hayatı sizin bir tek dileğinize bakar. Allah'a ulaşmayı dilerseniz gerçek anlamda bir dilek sizi mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Bu dilek sizi mürşidinize tabiyete götürür. Tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin tezkiyesi başlar. Ve nefsiniz tezkiye olana kadar, yani %51 nurla dolana kadar Allah sizi boş bırakmaz. O gerçekleştirir bunu. Gayesi nedir? Başlangıçtaki sıfır noktaya sizi tekrar ulaştırmak. Başlangıçtaki sıfır nokta neydi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. -100. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doluydu. +100. 100 ve 100, biri negatif, biri pozitif olarak terazinin sağ ve sol taraflarını temsil eder. Netice sıfırdır. Denge sağlanmıştır. Biri aşağıda, biri yukarıda değildir. İkisi aynı hizadadır. 100'e karşılık 100. Bunu 90'a karşı 110 yaparsanız taraflardan birinin ağır geldiğini, diğerinin yukarıda kaldığını göreceksiniz terazide. Allah-u Teala insana ruhundan üflüyor. %100 hasret. Nefsi de bir vücut olarak ona veriyor. %100 afet. %100 afete mukabil, %100 hasret dengeyi sağlıyor. Ama Allah-u Teala böyle bırakmıyor ki sizi. Diyor ki, size verdiğim ruh var ya, o emanettir. O emaneti bana ulaştırmakla mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. Kim o emaneti Allah'a ulaştırırsa o zaman onda pozitif bir değer kalmıyor. İşte bunu sağlamayı Allah-u Teala başka bir dengeyi kurmakla oluşturuyor. O nefsinizin kalbindeki afetleri 7 kere 7 49, 7 tane gökkatı boyunca %7'lik nur birikimleriyle nefsinizin kalbi fazılarla dolacaktır. Ve başlangıçta aldığınız %2 rahmet birikimiyle de nefsinizin kalbindeki nurlar ruhunuzu Allah'a ulaştırır. O noktaya kadar nefsinizin kalbine bu nurları yerleştiren de Allah'tır. Size zikri bir sevgi halesi içinde yaşatır. Zikri isteyerek, bilerek, severek yaparsınız. Ta ki ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşsın. Ve o noktada %2 artı %7 kere 7 49 nur birikimi nefsinizin kalbinde %51 nurun husule gelmesini ve yerleşmesini sağlar. Başlangıçta neydi nefsinizin kalbi? %100 afetti. Kapkaranlıktı. Şimdi yarıdan biraz daha fazla aydınlanmış oldu.
Bu dengeyi sağlamaktan muradı ne Allah-u Teala'nın? Çünkü o başlangıçta size o dengenin aynını vermişti. Nefsinizin kalbi %100 afetle doluydu. Ama ruhunuzun kalbi de hasretle doluydu. Gene yüze karşı yüzlük bir denge ya da 50'ye karşı 50'lik bir denge söz konusuydu. Toplamı yüz ediyordu. Öyleyse Allah-u Teala başlangıçtaki dengeyi, teraziyi, adalet terazisini nefsinizin afetlerine karşı hasretler vermekle sağlayan Allah, sizin de ruhunuzu Allah'a göndermenizden sonra geriye kalan nefsinizin afetlerinin %51'e ulaşmasına kadar geçen devrede o bunları gerçekleştirir. Sizi aynı dengeye kısa bir zaman içerisinde mutlaka ulaştırır. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi başlangıçtaki %2 yurtlarla beraber ruhunuzun gök katlarında yükselmesi boyunca %2 devamlı artacaktır. İşte böyle bir sonuç neticede %51 nura karşılık 49 artı 2. %51 eder. Geriye %49 kalır. Nefsinizin kalbi %49 nurlarla dolu. %51'de %49 afetlere dolu. %49 afetlere karşılık %49 artı 2 yani %51 nur. İşte aynı denge bir defa daha sağlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir sohbetin daha sonuna ulaştık. Sizlere olan sevgimizin boyutunu sözlerimizden anlıyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz hidayetten men edenler. Nisan suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: "İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen baîdâ." İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîka illâ tarîka cehenneme hâldîne fîhâ ebedâ. Ne diyor Allah Teala? İnnellezîne lâ yercûne likâena. Muhakkak ki onlar

مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. اِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve saddu ve men ederler. An sebilillahi Allah'ın yolundan, sebilinden. Ne demek istiyor Allah Teala? Onlar kendileri kafirdirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin olmak şerefine, Allah'a ulaşmayı dileyen mümin, cennete girebilecek olan mümin olmak şerefine eremezler. Bunlar onlardan da değil. Yani Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de değil. Bunlar Allah'a da inanmıyorlar. Allah'a inanmayıp Allah'a mülaki olmayı dileyenleri de baştan çıkaranlar. Allah'ın yolundan men edenler. Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kat dallu dalalem bayida. Andolsun ki onlar bayit, uzak bir dalalet içindedirler. Uzak bir dalalet içinde dalalettedirler. Dalle, dalalettedirler. Dalalin öyle bir dalalet ki bayida, uzak, uzak bir dalalet içindedirler. Burada Allah Teala o insanların Allah'ın yolundan ayırdığını, başka insanları da dalalette bıraktığını ve bu sebeple onların hidayetine mani olduğunu söylüyor.

Allah Teala Bakara suresinin 27. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ ahdallahi. Onlar Allah'ın ahdini naksederler, bozarlar diyor. Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın ahdi ruhu, içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi muhtevasına alan iradenin teslimidir. Onlar Allah'ın ahdini bozarlar. Yani ruh, veç, nefs ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Min ba'di misakihi. Allah'a misak vermelerine rağmen, verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar diyor Allah Teala. Bütün insanlar ezelde Allah'a misak vermişlerdir. Ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair Allah'a misak vermişlerdir. İradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair. İşte burada Bakara Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdiyle insanların misaki ama iradelerini Allah'a teslim edecek istikamette olan, bunun muhtevasını alan misaki aynı şeydir. Allah'ın ahdini bozarlar misaklerinden sonra. Onlar, bütün insanlar ezelde Allah Teala'ya misak vermişlerdir. Yemin, misak ve ahd vermişlerdir. Yeminleri nefsleri için, misakleri ruhları için ve iradeleri için. Ahdleri fizik vücutları için ve ruhu ve içi nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim edeceklerine dair. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve yekteune ma emerallahi. Ve onlar Allah'ın emrettiği şeyleri keserler. Emrettiği şeyi keserler. Yani ruhu Allah'a ulaştırma işlemini keserler. Bihi en yusale, ona ulaştırmayı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona en yusale ulaşmayı, yani ruhun Allah'a ulaşmasını keserler. Ve yufsidûne fil ard ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Burada anlıyoruz ki onlar sadece bunu kendileri yapmıyorlar. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyerek ruhlarını Allah'a ulaştıramaz konumda kalmıyorlar. Daha ötesi var. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar ve onların da Allah'a mülaki olmasını engelliyorlar. Tabiatıyla bu sebeple başka insanları fesada düşürdükleri için, Allah'ın yolundan engelledikleri için yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Ulaike humul hasirun. Onlar hüsranda olanlardır. Sevgili kardeşlerim, burada açık bir şekilde onların hüsranda oldukları anlaşılıyor. Peki ne olur bir insan hüsranda olursa? Allah Teala bu sualin cevabını veriyor.
Allah Teala diyor ki, kim kıyamet günü derecelerini nakısa düşürürse, yani kimin kıyamet günü, Ali İmran 103, günahları sevaplarını aşarsa, işte onlar hüsrandadırlar ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bütün insanlar için bir olay var. Bu olaya baktığımız zaman net olarak görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Ve bu hüsran hep devam eder. Bu ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeyi muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman burada çok önemli bir husus görüyoruz. Allah'ın ahdiyle bizim irademiz konusundaki verdiğimiz mizakimiz aynı şey. Bu Bakara Suresinin 27. ayet-i kerimesi bizim misakimizi ele alıyor. Bu misak ruhumuzun Allah'a verdiği ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki misak değil. İrademizin Allah'a verdiği, irademizin Allah'a teslim olacağına dair olan misak. Bu misakle Allah'ın ahdi aynı şey. Allah Teala ahdinde ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Ama öbür taraftan bizim ahdimiz var, Allah'a verdiğimiz ahd. Bu ahd ruhumuzu ve sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi içerir. Fizik vücudun teslimi ahdimizdir. Ruhumuzun teslimi misakimizdir.

Nefsimizin Allah teslimi yeminimizdir. İrademizin Allah teslimi ikinci defa misakimizdir. Hem ruhumuzun Allah teslimi misaktır, hem de irademizin Allah teslimi gene misaktır. İrademizin Allah teslimi son teslimdir. Önce ruh teslim olur. 22. basamak. Sonra fizik vücut teslim olur. 25. basamak. Sonra nefs teslim olur. 26. basamak. En sonra irade Allah teslim olur. 28. basamağın 5. kademesi. İşte irademizin teslimi olan 28. basamağın 5. kademesindeki misakimizle ruhumuzu Allah'a teslim etme konusundaki misakimiz birbirinden tamamen ayrı iki tane misaktır. Birisi ruhumuzun teslimidir, 22. basamakta gerçekleşir. Birisi irademizin Allah'a teslimidir, 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleştirilebilir ve kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Öyleyse Miraz suresinin 25. ayet-i kerimesine de gelin bakalım beraberce.

Valla Teala diyor ki vellezine yenkudune ahdallahi, onlar Allah'ın ahdini bozarlar. Min ba'di misakihi, misaklerinden sonra Allah'a iradelerini Allah teslim edeceklerine dair verdikleri misaklerinden sonra. Bu misak insanların misaki, buradaki misak iradenin teslimi, Allah'ın ahdı da gene iradenin teslimi. Ve yaktavu ne ma emerallahu bihi en yusale. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve yufsidûne fil ardı, yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ülâike lehumül lanetü. Onlar lanete muhatap olurlar. Lanet onların üzerinedir. Lanet onlar içindir. Ve lehum suiddar. Ve onlar için ne kadar kötü bir yurt söz konusu. Allah-u Teala burada o nesneyi söylüyor. Allah razı olsun. Allah ile olan ilişkilerimizde bakıyoruz ki Bakara suresinin 27. ayet kerimesiyle Rahat suresinin 25. ayet kerimesinin başlangıçları aynı. Sonda değişiklik var ve başka birisini Allah'ın yolundan çıkaranın Allah'ın lanetine muhatap olduğunu söylüyor Allah Teala.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın lanetine muhatap olmak şarta bağlı bir olaydır. Bir insan başka birinin hidayetine sebebiyet vermedikçe, hidayetini engellemedikçe lanet o kişinin üzerine olmaz. Lanetin gelebilmesi bir insanın başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, Allah'a ulaşmayı dinlemekten men etmek suretiyle onların hidayetine mani olmaları halinde geçerlidir. Biliyorsunuz ki insanlar başlangıçta olayları yaşarlar. Sonra o olaylardan gerekli dersi çıkarırlar. Allah Teala diyor ki biz insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz. İşte o musibetlerde başarı kazananlar, musibetlerin yenemediği insanlar musibetlerden ders alıp Allah'a ulaşmayı dileyenler. Biz insanları yolda birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor Allah Teala. O imtihanlardan gerekli dersi alanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumu bu noktadan itibaren değişiyor. Kim ruhunu Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetlerde cehenneme gideceklerin sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler olduğu söyleniyor. Dilediği takdirde kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Ayet-i kerimeler şöyle, Yunus 7 ve 8. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemeyen kişinin gideceği yer ateş, ama bunun arkasında onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları var. Onlar dinin kendilerine insanların öğrettiği kesiminin onlar tarafından öğretilen şekline tabiler. Öyleyse burada bir durum değişikliği söz konusu. İnsanlar Allah'ın emirlerine itaat ederler veya etmezler. Allah'a ulaşmayı dilerler veya dilemezler. Kendilerinden yapıyorlarsa başka bir sorumlu yoktur. Ama her kim o insanları Allah'ın yolundan meylediyorsa onlar uzak bir dalalet içinde olanlardır. Burada sevgili kardeşlerim, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde lanetin
başka insanları da yoldan çıkaranların olduğu, yoldan çıkaranların üzerine olduğu anlaşılıyor. Lanet, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan lanetli değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, Allah'a ulaşmayı dileyecek gibi olan insanların da Allah'a milaki olmayı dilemelerine engel olanlar, işte onlar bu istikamette Allah'tan lanet alanlardır. İşte Ahzab 67'de Allah Teala'nın söylediği devrin saadatları ve küberası. Ne diyorlardı kıyamet günü orada cehennemde? Bu küberaya ve saadatlara saadat, din konusunda söz sahipleri. Kübera da büyükler demek. Kimler o devirdeki küberaya, o devrin büyüklerine ve din konusundaki büyüklere tabi olursa ne olur sualinin cevabı buradadır. Bu ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki onlar derler ki biz devrimizin Nisa 167 biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki katı azap ver ve onları büyük lanetle lanetle. Neden iki katı azap? Kendileri yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeseler de cehenneme gideceklerdi. Ve kendi günahlarını çekecekler sadece. Ama kim başka insanları da Allah-u Teala'nın yolundan men etmişse, o başka insanların da günahlarından bir kısmı bu kişinin üzerine kesin şekilde ilave ediliyor. Bu ayet 167 Ahzab suresinin 76. ayet-i kerimesi. O kişinin Allah'a ulaşmaya niyetlenen kişiyi yoldan çevirmesi halinde o niyetlenen kişinin talebi üzerine Allah-u Teala'nın o kişiyi cehenneme atacağı gibi bu Allah'ın yolundan ayırdığı kişinin de günahları o kişinin omuzuna binecek. Onlar lanetli olanlardır. İşte Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın bütün ifade etmesine rağmen onlar ki Allah'ın hidayetini bilerek gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi onlara lanet eder, diyor Allah Teala. Öyleyse hem lanet edenlerin hepsinin laneti hem de Allah'ın laneti Allah'ın hidayetini gizleyenlerindir. Kim hidayeti gizler de insanların hidayete ermesine mani olursa onların hepsine

onların dalalette kalmasına sebebiyet verirler. O zaman bu muhtevada bir dalalet müessesesi var. İnsanlara telkin etmek yoluyla onları Allah'ın hidayetinden men etmek söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın kendi günahlarıyla cehenneme atılması var. Bir insanın başka insanların da vebalini alarak cehenneme atılması var. Kim bir başkasının hidayetine mani olursa, Allah o kişinin kaybettiği dereceleri arttırır. Yani cehenneme gidecek olanın derecelerinden bir kısmını da ona verir. O kişi üzerine lanet almıştır. Allah'ın laneti başka insanları Allah'ın yolundan ayıran, yani hidayeti gizleyenlerin üzerinedir. Allah Teala Nisa 167'de innellezine kefuru ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen bayida dedikten sonra ellezine kefuru diyor, onlar kafirlerdir. Ve onlar dalalettedirler.

bunlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler.

Burada Allah onlara mağfiret etmez diye devam ediyor ayet-i kerime. Allah onlara mağfiret etmez. Yani onların günahlarını affedip sevaba çevirmesi mümkün değildir. Ela liyehdihum tarika ve onları tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları sadece cehennem yoluna ulaştırır diyor Allah Teala. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse Allah onları mağfiret etmez demekle ne demek istiyor Allah Teala? Eğer o kişiler Allah'a mülaki olmayı dileselerdi, mutlaka hacet namazını kılacaklardı. Allah onların mürşitlerini gösterecekti. Ve onlar mürşitlerine ulaşıp tabi oldukları zaman Allah onlara mağfiret edecekti. Yani onların günahlarını affedecek. Sonra bir defa daha affedecekti. Yani onların günahlarını sevaba çevirecekti. İşte Allah'ın günahlarını affetmesi söz konusu, insanların bir de o insanların günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu.

konusu. Allah Teala bu bapta onlar ki diyor Allah'a milaki olmayı dilerler ve tövbe ederler müşriklerin önünde ve nefs tezkiyesi yaparlar, amel-i salihat yapmaya başlarlar. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Öyleyse öyle insanlar da var ki günahları affedilmek değil, affedildikten sonra bir defa daha affediliyor ve sevaba çevriliyor. Ve Allah onların derecatını arttırır diyor. Bu derecat arttırmada biri ondan, biri yüze çıkıyor. Bir insanın ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşana kadar o kişinin aldığı her derecat, bir derecat karşılığı kazancı bire yüzdür. Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olan kişinin tabi olduğu anda günahları örtülür. Bir defa daha aynı işlem yapılır. Yani günahları sevaba çevrilir. Allah onlara mağfiret eder. Onların günahlarını sevaba çevirir. Ve o kişileri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o insanların 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ayetlerin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişinin evvela Allah Teala günahlarını örtüyor, sonra da sevaba çeviriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanların, bir insan Allah'a inanıyorsa amin olur. Yani mümindir. Ama bu mümin cennete girebilecek olan bir mümin değildir. Allah'a milaki olmayı dilememiştir. Bu sebeple gideceği yer cehennemdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman amene olur. Ve takva sahibi olur. Kim şirkteyken, takva sahibi değilken, gideceği yer cehennemken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. İşte Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Münibbine ileyhi ve ittekuhu ve kum salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve de o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Demek ki iki grup insan var. Bir fırkalara ayrılanlar. İnsanların belki %99'u. Bir de Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenler tek fırkanın sahipleri. Dilemeyenler bütün diğer fırkaları oluşturuyorlar. 72 tane fırkanın içinde 72 fırka ayrılıyor insanlar. Ayrı ayrı inançların sahipleri. Ama bunların içinde Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a mülaki olmayı dileyenler var. İşte onlar şirkten kurtulabilen yegane fırkadır. Görünüyor ki
insanları hidayetten men edenler var. Özellikle insanlarla uğraşıyorlar. Bu uğraşan kişiler derecat kaybediyorlar. Evvela kendileri fısıltı oldukları için derecat kaybediyorlar, günahları sevaplarından fazla oldukları için. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için fıskılarsa cennete girmeleri mümkün değil. Yani mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Ama bir de başka insanları yollarından men ediyorlarsa, o zaman Allah Teala ona ayrı bir ceza daha veriyor. Onun amellerini yok ediyor. Amelleri boşa gidiyor kişinin. Kehf suresi 105. ayet-i kerimede 103-405'te Allah Teala size amellerinizi en çok kıran, hasara uğratan şeyi söyleyeyim mi? Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler. Ki Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün değildir inkar eden birinin. Bu kişi aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. Onun günahları, onun kazandığı dereceleri Allah yok eder. Onların kazandıkları dereceler heba olur diyor Allah-u Teala. Kazandıkları dereceleri Allah yok eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, her şeyi en güzel standartlarda, hedefe doğru yürütmek için asli unsur Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ve hepimizin görevi insanları hidayete çağırmaktır. Hidayete çağıranlardan olalım. Bu devre çağrı devresidir. Allah'ın hidayetinden mahrum olan insanların hidayete davet edilme devresi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk kelimesine dikkatle bakın. Eski adıyla saadet. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. Sizleri o kadar çok seviyor ki, insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması Allah'ın temel hedefi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir. Reçetesidir. Nasıl mutlu olacaksınız? Evvela Allah-u Teala hepinizi mutluluğa davet ediyor. Sonra da nasıl mutlu olacağınızı söylüyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala hepinize saadeti garanti ediyor. Cennet saadetini garanti ediyor, dünya saadetini de garanti ediyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? O Allah sizi yaratmış. İnsan olarak yaratılmak onuruna sahipsiniz. Öyleyse buradaki büyüklüğü bir iyice bir değerlendirin sevgili kardeşlerim. Kainatın en kıymetli mahluku olan sizler, Allah'ın indinde en değerli mahluk sizlersiniz. Çünkü Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman meleklere ve cinlere, yani insandan başka daha evvel yarattığı mahluklara Allah-u Teala diyor ki onu yarattım diyor. Ona diyor, hayat verdim. Şimdi diyor, onun önünde hepiniz secde edin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin acaba Adem Aleyhisselam'a secde edilmiş? Allah-u Teala insanı bir tanrı gibi mi kabul ediyor? Hayır, asla. İnsanda bir Allah'ın emaneti olduğu için Allah-u Teala diyor ki biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın, Allah'a ait olan bir emanet var insanlarda. Adem Aleyhisselam'da da bu emanet olduğu için, o emanet de Allah'ı temsil ettiği için İnsan meleklerden de cinlerden de daha üst seviyede bir mahluk oluyor. Yani Allah'a geri dönecek olan bir varlığı muhtevasında ve kendi yapısında taşıyan bir insan söz konusu. Bütün insanların ruhu onların o andaki hüviyetlerinin aynını oluşturur şekil olarak. Yani vücudunuzun her zerresini kaplar. İşte Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'a secde ettirmesinden muradı, Adem Aleyhisselam'da Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle Adem Aleyhisselam'ın vücudunun her zerresinde şeklini alan bir varlık söz konusu. Allah'a ait. Ona geri dönmesi lazım. Allah'a ait olduğu için ilahi bir varlık, ruh. Ve insana emanet olarak verilmiş. O emanet ki mutlaka sahibine dönmek mecburiyetinde. Mutluluğunuzun temelinde de zaten bu olay yatıyor. Ruhunuzu
onun gerçek sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek. Hepiniz bununla mükellefsiniz. Gerek Allah'a ulaşmayı dilemeniz, gerek Allah'a ulaşmanız, ikisini bir bütün olarak kabul ediyoruz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu, mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle diyor. Allahu yeştevi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine mutlaka ulaştırır Allah-u Teala. Dinin teslimlerden ibaret olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, وَاَنُوبُ اِلَى رَبُّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَزَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Önce Allah'a yönelin, ulaşmayı dileyin, sonra Allah'a teslim olun. Yoksa, yani bunu yapmazsanız, sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Bunu yapın, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse temelde Allah'a ulaşmayı dilememiz, sonra da ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve en sonunda da irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Bir hakkın teslim, hakka tukatihi takvanın sahibi olmak ancak iradeyi de Allah'a teslimle mümkün. Ama biz konunun başlangıç noktasına bakıyoruz. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hem cennet saadetini hem dünya saadetini içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan sistem, kişinin cennet saadetini elde ettiği noktadan itibaren başlamıştır. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman cenneti hak etmiştir. Evet, bir dilek eşittir cennet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hayatınızın en önemli şeyini yaptınız mı sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? En önemli atılımını, en önemli demarşını, en önemli ilk adımı, Allah'a doğru ilk adım. Sizi mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan bir imkan var elinizde. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bitti. Mutlaka birinci kat cennet sizindir. Birçok kişi bize telefonla ulaşıyor, not bırakıyor, faksla ulaşıyor, bilgisayardan ulaşıyor. Ve diyorlar ki, biz Allah'a ulaşmayı diledik mi, dilemedik mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl bir tohumu tarlaya attığınızda, oradan buğday çıktığını gördüğünüzde, emin olursunuz ki siz o tohumu toprağa atmışsınızdır ki oradan buğday çıkıyor. Bitki vücuda geliyor. Tıpkı bunun gibi. Sizlerden ne haber? Allah'a ulaşmayı dilediklerini düşünenler,
eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbinizde namaz kılmaya karşı bir ısınma, zikir yapma dileği, Allah'ın emirlerine itaat etme eğilimi, oruç tutma talebi eğer gelmişse içinizden, Allah'ın ibadetlerine yakınlık hissediyorsanız, kurbiyet hissediyorsanız, onları yapmak konusunda içinizden bir duygu taşıyorsa, namaz kılmak istiyorsanız, oruç tutmak istiyorsanız, zekat vermek istiyorsanız ve bunların hepsinden önemlisi zikir yapmak istiyorsanız, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisiniz, hiç endişeniz olmasın. Kesinlikle bunlar Allah'a ulaşmayı dilemenin işaretleridir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dileyip de dilediğinizi zannederek namaz kılmaktan hoşlanmıyorsanız, zikir yapmıyorsanız, zekat vermiyorsanız, Allah'ın emirleri size buz geliyorsa, hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediniz ve zannettiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayır, buradan dilinizle söylemeyeceksiniz. Dilinizle ifade ettiğiniz şeyi kalbinizle tekrar etmediği takdirde, bu talep buradan, kalbinizden, şu kalbiniz var ya, oradan gelmedikçe bu hüküm sizin için geçerli değildir. Neticesini kendiniz takdir edeceksiniz. Neden etrafınızdaki insanlar namaz kılmayı o kadar seviyorlar da siz hiç sevmiyorsunuz? Neden oruç tutmak size çok zor geliyor? Bunların özellikle zikir adı verilen müessese sizin için doyulmaz zevkler içerir. Unutmayın, herkesin kalp gözü zikirdeyken açılır. Allah Teala sizi fiziğin ötesine geçirecekse zikir yaptığınız bir an rastlatır bunu. Hele gecenin geç saatlerinde, sabah namazında, belki seher vaktinde yapıyorsanız zikretmeyi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insanı mutlu edecek olan her şeyi Allah Teala sadece bizim hayran olabileceğimiz bir dizaynda o kadar güzel tertip etmiş ki, hayranlıktan başka bir şey duyamıyoruz. O en ötedeki duygudur. Evvela hoşlanma başlar Allah'tan, sonra Allah'ı seversiniz, sonra aşık olursunuz, en sonra hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Türkçemize hayran olmak bu standartlarda girmiştir. Yoksa aslında hayret kelimesiyle hayran kelimesi aynı kökten gelir. Ama birisi bir şeye şaşmak anlamına geldiği halde, öteki çok derin bir aşkın sahibi olmak anlamına gelir ve aşık olduğunu kendisinden çok üstün görmek anlamına gelir. Öyleyse göğsümüzü gere gere duyururuz ki biz Allah'a hayranız. Elbette Allah bizi yaratandır. Elbette üstündür. Elbette en üstün olan O'dur. Biz O'nun naçiz bir kuluyuz. Ve O'na hayran olmak şereflerin en büyüğüdür. Sevgili kardeşlerim, o Allah eğer bizi yaratmasaydı şimdi olmayacaktık. O yarattı. O var etti hepimizi. Ve hepsinden güzeli, bize bu sizlere 25 yıldan fazladır, 27 yıldır söylediğimiz bu güzellikleri biz kendiliğimizden öğrenmedik, O öğretti. O zaman sevgili kardeşlerim,
her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Hadi başlayın. Dileyin Allah'a ulaşmayı. Hayır, zarar etmezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz cennetin sahibisiniz. Ama din adamları öyle söylemiyorlarmış. Tabii söylemezler, bilmiyorlar ki neyi söyleyecekler sevgili kardeşlerim. Onlar asırlardan beri insanların yazdığı kitaplara sarılmışlar. O kitapları tercih etmişler Kur'an yerine. Unutmayın, bu ilmi bize Allah-u Teala Kur'an'ı adım adım öğreterek kalbimize yerleştirdi. Bizim kalbimize, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Kur'an'ı yazdı Allah-u Teala. O Kur'an'ı aslında harflere bakarak okumasını bilmediği halde, ümmi olduğu halde Kur'an'ın bütününü ömrü boyunca okumuştur. Çünkü kalbine Allah Kur'an'ı yazmıştır. Bizim söylediğimiz o değil. Allah'ın bizde yaptığı şey o değil. Kalbimize her öğrettiğini Kur'an ayetleriyle öğretti. Buraya yerleştirdi. Öyleyse dikkat etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her söylediğimiz mutlaka Kur'an'dan bir ayete dayalıdır. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki biz daimi abdestli gezen bir toplulukuz. Şu veya bu şekilde abdestimiz bozulduğu anda derhal abdestimizi alırız ve abdestsiz geçen hiçbir devremiz olmaz. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın bütün evliyaları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herkes en yüksek dereceli olanlardan tutun da dininin gereklerini yaşamayı hedef ittihaz eden herkes daimi abdesti gezmeye gayret eder. Biz o gayreti emir telakki etmişiz. Zaten farz Kur'an-ı Kerim'de. Ne zaman abdestimiz bozulursa ilk işimiz hemen bozulduğu an abdesti almaktır. O noktada bunu bir vazife, bunu bir mecburiyet telakki ederiz. Bizim toplumumuz günde 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılar. 5 normal vaktin ötesinde, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının ötesinde, sabah namazıyla öğle namazının arasında kuşluk sünneti kılarız. Şimdiki saate göre saat 12 ile gece 12 ile sabah namazının arasında da teheccüd namazı kılarız. Ne yapıyorsak onlar Allah'ın emirleridir. Daimi zikir bütün kardeşlerimizin hedefidir. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde daimi zikrin olduğunu sakın unutmayın. Daimi zikir Allah'ın temel emridir. Zikir farz mıdır? Zemin suresinin 8. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'a ulaş. Dön değil, ulaş diyor Allah Teala. Tebettel ileyhi, ona ulaş. Tebdila, her şeyden kesilerek. Öyleyse Allah'ın ismiyle zikret. Bu daimi zikir değildir. Ara sıra Allah'ın ismini zikretmektir. Bu kadarla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor sevgili kardeşlerim. Çok zikirde,
günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok olsun zikriniz demiş oluyor Allah Teala. Demek ki ara sıra zikretmek farz ama çok zikir de farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayakta öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama üç halin üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellef kılınmışız biz insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu farzları koymuş ve zamanımızda zikir farzların arasında yok. Şeytanın oyunundan bahsediyorum. Nasıl bir tuzak? Bütün insanlık alemini zaten Yahudilerin başlangıcından bu tarafa geçen devresinde devre dışı bırakmış onları. Hristiyanların başlangıcından bugüne kadar geçen devresinde onları devre dışı bırakmış. Şimdi de İslam'ı devre dışı bırakmayı başarmış. Allah'ın temel farzlarını insanlara unutturarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün güzellikleri hep sizin için ve zikir yaşanmaya değer bir mutluluk nevidir. Eğer zikir yaparsanız, zikir yaptığınız sürece Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat ulaşır size. Tabii eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, tabiyetinizi de gerçekleştirmişseniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş de tabiyetinizi gerçekleştirmeden evvel zikir yaparsanız, gene Allah Teala göğsünüzden kalbinize açtığı yoldan kalbinize Allah'ın nurlarını gönderir. Ama bunlardan kalbinize girebilecek olanlar sadece rahmet nurlarıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde zikir vardır. Çünkü zikir sizi mutlak bir uyum haline ulaştırır. Ne demek istiyoruz? Uyum hali demekle ne demek istiyoruz? Uyum hali demekle nefsinizin afetlerinin devreden çıktığı, ruhunuzun hasletlerine paralel hareket eden bir nefs ve bir ruhtan ibaret olduğunuz noktadan bahsediyor. Ne zaman zikir yaparsanız, bakınız ne oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi, irşat makamına da ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirdiğinizi kabul ediyorum. Böyle bir noktadan itibaren durumunuz ne olur? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından size rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bunlardan rahmetle fazl Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade edilmektedir. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, kalbinize giremezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Nefs tezkiyesini oluşturan iki faktörden bahsediyor. Rahmetle fazl.
Şimdi geliyoruz Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerine. Allah Teala diyor ki: "Ne zaman onları bir musibetle imtihan etsek, onlar derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a ulaşacağız." İşte diyor Allah Teala, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Kim bu insanlar? Tabiyetlerini tamamlamış olan insanlar. İşte rahmetle fazl tabiyetten önce, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce tabiyetten sonra Allah'ın katından o kişinin göğsüne gelir. Allah'ın yarmış olduğu, göğsünüzü yarmış bir yol açmıştır kalbinize, nefsinizin kalbine. O yarıktan geçen Allah'ın rahmeti ve fazlı ve rahmeti ve salavatı kalbinize ulaşırlar. Kalbinizin nur kapısının üzerine baskı yaparlar. Bu nuru rahmet kapısının, bu nur kapısının üzerindeki nuru, kapıyı aşağı doğru indirirler, mührü aşağı doğru indirirler. Rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı bunu yapar. Dört grup enerji. Ve zulmani kapıya kadar indirir. Nefsinizin kalbinin alt boyutunda, şeytandan gelen ayaklarınızdan, bacaklarınızdan yukarı doğru çıkarak kalbinize şeytandan gelen karanlıkların ulaşmasını bu nesne durduracaktır. Çünkü zulmani kapıyı rahmetin fazlın ve salavatın, rahmetin ve salavatın baskısıyla aşağı inen mühür zulmani kapıyı kapatacaktır. Ve zikir devam ettiği sürece zulmani kapının aşağıdan zorlanmakla açılması mümkün değildir. Öyleyse ne oluyor? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazlı ve rahmetiyle salavatı geliyor. Birkaç dakika içinde nefsinizdeki bütün karanlıkları, afetleri kapı dışarı atarak, daimi zikirde olan bir kişinin nefsinin kalbi nasıl %100 Allah'ın nurlarıyla kaplanmışsa, fazıllar tamamen onu kaplamışsa, burada da rahmet, faz ve salavat nurları beraberce nefsinizin kalbini kaplar. İşte bunlardan fazıllar, Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın size verdiği nimetlerden birisi de kalbinize imanı yazmaktır. Kalbine iman yazılmış olan bir kişinin kalbi artık bir manyetik alan sahibidir. İman kelimesi bir manyetik alanı ifade eder. Ve bu manyetik alanla fazılların manyetik alanı birbirinin tersidir. Yani birisi en, birisi es kutbunu oluşturur mıknatıs alanlarından. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve Allah'ın katından gelen fazıllar kalbinizdeki iman kelimesinin etrafına toplanıp oraya yapışmaya ve yığılmaya başlarlar. Bu nefs tezkiyesidir. Bu noktadan evvel, daha evvel %2 rahmet zaten nefsinizin kalbine girip yerleşmiştir. İman kelimesinin etrafına değil. Ama fazıllar, nefsinizin kalbindeki nurların %98'ini teşkil edecek olan fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve siz zikre devam ettiğiniz sürece, daimi zikirde olan bir kişiden hiçbir farkınız yoktur. Günah işleyemezsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemezsiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz sadece. Bütün güzellikler sizinle beraber olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse fazıllar nefsinizin kalbini dolduracaklardır. Ama siz
zikir yaptığınız süre boyunca daimi zikirde olan bir insanın yaşantısını yaşarsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Güzel amellerde bulunursunuz. Kimsenin kalbini kırmazsınız. Yanlış davranışlarda bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki o dizaynda yepyeni bir dünyada yaşarsınız. Zikir yaptığınız sürece sadece Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiklerini ise gerçekleştirmezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda ne var? Böyle bir dizaynda zikir var, zikrin size getirdikleri. İşte Allah Teala'nın farz kıldığı zikri 14 asırlık bir zaman parçasında yok etmişler. Ne 54 farzda, ne 32 farzda zikri farzlar arasında göremezsiniz. İslam'ın 5 şarttan ibaret olduğunu söylerler. Yanlıştır, eksiktir. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala buna ilaveten minakihi diyor, ona, Allah'a ulaşmayı da koyuyor devreye. Ve Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadet olarak kabul ettiği zikirde mutlaka var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an hükümlerine baktığımız zaman mutluluğun temel işaretlerinin orada mutlaka var olduğunu görürüz. Mutluluğunuzu gerçek anlamda sağlayacak olan en büyük vasıta zikirdir. Ve zikir bugün farzların arasında mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Ve'le zikrullahi ekber." Hayır diyor onlara, o sahabeye, sana vahyetti Kur'an'dan, kitaptan vahyettiğimiz şeyleri oku, anlat, tilavet et. İzah et anlattıklarını. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ın ismini anarak yapılan zikir, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek yapılan zikir, o en büyüktür diyor Allah-u Teala. 3 tane zikirden bahsediyor Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Birinci zikir, Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kur'an-ı Kerim'i okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'in kendisi zikirdir. Okumak, o da bir zikirdir. Namaz kılmak, namaz kılmak da bir zikirdir. Peki, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, o diğer iki zikirden daha büyük olandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok seviyor ki, sizlerden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun dışında bir talebi yok Allah Teala'nın. Sadece mutluluğunuz. Sizin mutluluğunuz onu mutlu kılar. Allah Teala siz yanlış yaptıkça bundan
hüzün duyacaktır. Allah herkesin cennete girmesini ister. Allah Teala kimseyi cehenneme atmak istemez. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala demişse ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Bu Allah Teala'nın herkese Kur'an-ı Kerim yoluyla ve daha evvel Tevrat yoluyla, ondan sonra İncil yoluyla bütün peygamberler zamanında onlara verdiği, Kur'an'da isimleri geçmeyen kitaplarıyla Allah hep açıklamış insanlara insanlık tarihi boyunca. Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar son peygamber, son nevi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olay açık ve kesindir. Allah Teala sizlerden sadece mutlu olmanızı ister ve bunun standartlarını koymuş Kur'an'a. Mutlu olmanızı farz kılmış üzerinize. Bana ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah Teala size namaz kılmak zevkini verecektir. Namaz kılmayı zevk haline getirecektir. Oruç tutmayı açlık duymadığınız bir noktaya mutlaka ulaştıracaktır. İftara doğru karnınızın acıklığını hissedeceksiniz. Ve ondan sonra da zaten iftar olacak. İftar zamanı sizi özellikle acıktırıyor. O zaman da yemek yemenin zevkine varasınız diye. Önce orucun zevkine vardırıyor, açlığı hissettirmiyor. Sonra da yemek yemenin zevkine varmanızı istiyor. Bu arada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yemek konusundaki iki temel öğüdünü sakın unutmayın. Hayatınıza derhal tatbik edin. Bir, acıkmadan sofraya oturma diyor. Acıkmadan sofraya oturma. İki, doymadan kalk. Doyma, siz yemeği yedikten, lokmayı ağzınıza attığınızdan 20 dakika sonra hissedilen bir faktördür. Öyleyse daha siz o doymayı hissederek sofradan kalkmayı düşünüyorsanız, bilin ki ondan çok daha evvel aslında doydunuz ama siz doymayı hissettiğiniz anda sofradan kalktığınız için aradaki fazla yiyeceği de almış oldunuz. Vücudunuzu bir yağ deposu haline getirmek için gerekli şeyi yapmış oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah'ı zikredin. O zikir sizi sonsuz mutluluklara taşıyacaktır. Bilin ki daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka kalp gözünüz açılacak. Mutlaka kalp kulağınız açılacak. Yeter ki siz ulaşın. O zaman bu dünyayı gerçekten yaşanmaya değer bir muhteşem fizik alimi olarak değerlendireceksiniz. O zaman fiziğin ötesini de yaşayacaksınız. Nefs tayin mekanı yapacaksınız. Peki Allah-u Teala ruh tayin mekanı nasip kalacak size. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, böyle bir muhtevada sadece ve sadece mutluluk yaşanır. İşte mutluluğunuzun standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, kalbinizden dilemişseniz tarif ettiğimiz veçile, o anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim,
Eğer yaşarsanız mürşidinize ulaşacaksınız 14. basamakta. Allah size evvela furkanlar verip günahlarınızı örtecek. Sonra irşat makamına ulaşıp tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Sizin zikrinize paralel olarak nefsinizin kalbi %7 fazıllarla dolacak. Bu fazıllar %49'u bulduğu zaman %2 rahmetle beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulur. O noktada ruhunuz Allah'a geri dönmüş olacak. Mürşidine tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Tabiyetinizden sonra vuslata kadar geçen devrede gayretin sahibi olacaksınız. Nefs tezkiyesini gerçekleştireceksiniz. Nefsiniz tezkiye olduğu zaman, %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah da yok olacak. Emaneti sahibine iade ettiniz. Nefsinizi tezkiye ettiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri buraya kadar mutlaka ulaştırıyor, kendisine ulaştırıyor. Bakınız ne diyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yuni. Allah kimi dilerse kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Ama ulaştıracağını garanti ediyor. Yani hiçbiriniz istisna değilsiniz. Kim olursanız olun. Diyelim ki şu anda bizi çok büyük suçları işlemiş olan birisi de dinliyor. Evet, siz de buna dahilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bütün o şimdiye kadar işlemiş olduğunuz suçların hepsi örtülür. Yeter mi? Yetmez. Zaten bu sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürür. Ama Allah Teala bu kadar da bırakmıyor size. Eğer ömrünüz varsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 ay yaşayacaksanız eğer, o zaman sizi Allah Teala mürşidinize de ulaştıracaktır. Size mürşidinizi de sevdirecektir. Tabiyetinizi gözyaşları içinde zevkle gerçekleştireceksiniz. Büyük bir mutluluk içerisinde, huzur içerisinde ruhunuz vücudunuzu terk edecek ve Allah'a ulaşacak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmış olacak. Ulaştığı anda da 3. kat cennetin sahibisiniz. O kadar mı? Bu konunun cennet saadeti bölümü. Ama aynı noktada dünya saadetinin de yarısından fazlasına sahip olacaksınız. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Hangi suçu işlemiş olursanız olun. Allah'ın katında bunların bir değeri yoktur. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda Allah Teala bütün günahlarınızı örtecektir. Sonra da 14. basamakta yaşat makamı ulaştığınız zaman Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince günahlarınızın hepsini sevaba çevirecektir. Furkan 69'da cehenneme girecek olanlardan bahseden Allah Teala Furkan 70'te diyor ki ama kim tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse ve böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa böylece Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu o insanlara ki sözlerimizi ciddiyetle inceliyorlar, açıyorlar Kur'an-ı Kerim'i
bakıyorlar tam söylediğimiz gibi ifadeler. O zaman diyorlar Allah-u Teala bize böyle bir imkan vermişse biz ne diye

Teala'nın mürşidine ulaştırır. İkinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Kişi ermiş olur. Allah'a ruhu ulaşmış olan bir evliya. Burada 3. kat cennetin sahibi olur. Yeter mi? Yetmez. Dünya mutluluğunun da %50'den fazlasına sahip olur. Neden? Çünkü şeytan başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsine kumanda eder. Daha başka bir ifadeyle nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini mutlak olarak yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Bu Allah'ın programlaması, bu standartlarda nefsinizin afetlerini dengeyi sağlıyor. Ruhunuz hasletlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik taşır. Öyleyse iki düşman kardeş, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkardığınız ana kadar devamlı savaş halindedir. Ondan sonra da savaş bitmez. Çünkü başınız üzerinde artık devrin imamının ruhu var. Onun ruhundaki hasletler gene aynı standartlarda. O sizin vücudunuza kumanda etmek için gönderilmiştir. Öyleyse neticede ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin de yarısına ulaşırsınız. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısı artık ruhunuzun hasletleriyle paraleldir. Yani Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Çünkü nefsinizin kalbi %49 faziletlerle dolmuştur. %2 de rahmet nurlarıyla dolmuştur. Nefsinizin kalbindeki %51 artık şeytana hizmet etmiyor, Allah'a hizmet ediyor. Ve de her gün günün yarısından fazla bir zaman parçasında siz mutlu bir insan oluyorsunuz. Dünya mutluluğu. Öyleyse Allah bir garantim vermiş size. Kesin sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Nasıl bir mutluluk garantisi? Sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ruhunuzu kendi zatına geri alacak ve sizin nefsinizin kalbini %51 nura ulaştıracak. Yani siz dünya saadetinin de yarısını yaşamaya başlayacaksınız. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek, şuradan kalbinizde yapmanız lazım gelen bir dilek. Üstelik yapıp yapmadığınızı kendiniz kontrol edin. İbadetleri sevmeye başladınız mı, talepte bulunmuşsunuz. Hiçbir değişiklik yok. O zaman yeniden talep edeceksiniz. Kalpten, şuranızdan, kalbinizden bir talep. Unutmayın, Allah-u Teala hep kalbinize bakar. O talebi oluştuğu an işitir, bilir ve görür. Üç ayrı cepheden derhal farkına varır, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Ve bu sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına, cennet saadetinin de 3. katına mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ne kadar size dost, ne kadar yakın olduğunu görmüyor musunuz? O sizlerden yana, sizin mutluluğunuzu istiyor sadece, başka hiçbir talebi yok. Öyleyse neden insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler? Bunu acaba kim dizayn ediyor? İnsanları bu noktada bırakmak isteyen kim? İşte o şeytandır. İblis, insan ve cin şeytanlar, tağut. Onlar kendileri öyle büyük bir mutsuzluğu yaşarlar ki sizi de o büyük mutsuzluğun içinde kendileri gibi yapmak isterler. Sakın onlara kapıları açık bırakmayın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felaha eresiniz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bizi gene bir saat boyunca bir mutlu beraberlikte söyleyen ve dinleyen hüviyetinde donattı. İlmiyle, rahmetiyle, nuruyla. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimizi hiç unutmayın sakın. Hepinizin sonsuz mutluluklara Allah Teala tarafından ulaştırılmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine layık kılmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın cezaları ve mükafatları. Sevgili kardeşlerim, hem bu dünyada hem de kıyametten sonra cennet veya cehennemde insanlar Allah-u Teala tarafından mükafatlanırlar veya cezalandırılırlar. Kur'an-ı Kerim bir Furkan'dır, doğruyu yanlıştan ayırma rehberi. Kur'an-ı Kerim bir insanın derecat kaybedebileceği bütün olayları kaydetmiştir. Derecat kazanabileceklerini de. Öyleyse eğer derecat kazanırsak bu bir mükafattır. Derecat kaybedersek bu da bir cezadır. Bir insan düşünün, şöyle diyor: ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Bu sebeple derecat kaybetmiyorum. İbadet etmediğim için şu anda, namaz kılmadığım için, şu anda bu işlemi yapmadığım için derecat da kazanmıyorum. Ama derecat da kaybetmiyorum. Kimseye bir kötülüğüm dokunmuyor. Böyle diyen bir kişi bir yanılgının içerisindedir. Çünkü Allah Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Feskürunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Allah-u Teala bu yatmanın yanüstü olmasını istiyor. Hiç düşündünüz mü? Neden Allah-u Teala yatarken demiyor da yanüstü yatarken diyor? Çünkü yanüstü yatmamızı istiyor. Ne olur? Kıbleyi sağa alarak yattığınızı düşünün. Böyle bir olayda yüzünüzü kıbleye dönerek yatmanız uygun olur. Sağ kulağınız yastığa gelir. Sağ kulağınızı biraz kımıldatacaksınız yastığın üzerinde ve de yastığa onu koyduğunuz zaman kulaklarınızda kalbinizin çift tecelli attığını duyacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kalbiniz devamlı olarak her çift atışında kendi lisanıyla Allah kelimesini tekrar eder. Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği emir, bütün cinlere verdiği emir, aynı emirdir. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Üç halde bulunabilirsiniz. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama yanüstü yatarken diyor Allah-u Teala, yanüstü yatarken Allah'ı zikredin diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de. Muradı bu. Eğer biz ayaktayken hep ayakta kaldığımız sürece hep Allah'ı zikredersek, otururken oturduğumuz sürece hep Allah'ı zikredersek, yani kalbimizdeki ses devamlı olarak Allah kelimesini tekrar ederse, sonra mı? Sonra da sevgili kardeşlerim,
yattığınız zaman yen üstü yatarken kulağınızı yastığın üzerine biraz sağa sola hareket ettirerek kalbinizde, affedersiniz, kulağınızda kalbinizin çift atışla Allah dediğini ya da bu sesi kulağınızda devamlı duymanızı temin edecek olan bir yatış tarzı ve o ses geldikçe içinizdeki sesi usul haline getirirseniz dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini içinizdeki sesle tekrara, o zaman yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikretmiş olursunuz. Şimdi başta verdiğimiz misale dönelim. Ne diyor kişi? Ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Halbuki kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diye farz emir koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hangi konu Kur'an-ı Kerim'de bir emir şeklinde tecelli etmişse o mutlaka bir farz hüküm doğurur. Ve de sevgili kardeşlerim, bu hüküm insan, biz insanların devamlı Allah-u Teala'yı zikretmemizi, Allah-u Teala'nın emrettiği vakasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse her an ya Allah'ı zikrederiz, devamlı derecat kazanırız ya da zikretmeyiz. O zaman da devamlı her saniye derecat kaybederiz. İşte kişi kimseye bir kötülüğüm olmadığına göre ben derecat kaybetmiyorum diyorsa bu bir yanlıştır. Kimseye bir kötülüğü yok. Kötülük sebebiyle derecat kaybetmiyor. Ama Allah'ın üzerine farz kıldığı zikir emrini gerçekleştirmediği için derecat kaybediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse derecat kaybetmek kişinin cezalandırılmasıdır. Hayat filminde bu derecat kaybı bir suç hüviyetindedir. Yani kişi zikretmiyorsa Allah'ın bir farz emrini yerine getirmiyor. Nasıl günde 5 vakit namaz farzsa, 2 vakit namazda sünnetse, kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti, biz başkalarını bilmeyiz ama biz 7 vakit namaz kılarız. Sabah namazı, sonra sabahla öğlen arasında kuşluk sünneti, sonra öğlen namazı, sonra ikindi namazı, sonra akşam namazı, sonra yatsı namazı, yatsıdan sonra da ikinci bir sünnet. Gece saat 12'den şimdiki saatle saat 12'den sonra kılmak üzere 12 ile sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Öyleyse 5 vakit farz, 2 vakitte sünnet olmak üzere 7 vakit namaz. Sünnetler kişiye derecat kaybettirmez, cezalanmaya müteallik değildir. Ama insanın iç huzurunu sağlanması için Allah-u Teala madem ki emretmiş, yerine getirilmesi lazım. Ne oldu? 7 vakit namaz. Bunun 5 vaktinin kılınması halinde kişi devamlı derecat kazanır. Kişinin seviyesine göre bu derecat 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar değişir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kazanacağı derecat, Allah'a ulaşmayı dilediği anda ondan evvel de o zaman da 1'e 10'dur sadece. Sonra gitmiştir bu kişi mürşidine tabi olmuştur. Kazandığı dereceler gene 1'e 10 mu? Tabiyetle beraber bu 1'e 10 değişir mi? Değişmez. Tabiyetle beraber 1'e 10 olur. 1'e 10 devam eder. Ama ne zaman bu kişi
ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarıp da ruhu %7 fazıl birikimiyle birinci kata ulaşırsa, o kişi 1'e 10 değil 1'e 100 kazanmaya başlar. İkinci kata ruhu ulaşırsa 1'e 200 kazanmaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bu rakam 1'e 700'e kadar yükselir. Kişinin mükafatı 1'e 10'dan 1'e 700'e çıkmıştır. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir o kişi için. Yetmez. Gene derecat açısından baktığımız zaman Allah'ın iki mükafatı daha var. Birincisi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey müminler, Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Sonra da, yani mürşidinize tabi olduğunuz zaman, günahlarınızı sevaba çevirsin." Bir de günahların sevaba çevirmesi işlemi var. O da Allah-u Teala'nın bir mükafatı. İşte Allah günahlarınızı mağfiret etsin deyince, mağfiret günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman bu muhtevada o kişi için mükafatlar var. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin 73. ayet-i kerimesinde: "Kim diyor mümin olursa," bu mümin olmak, imanı artan bir mümin olmak demek. Çünkü arkasından diyor ki: "Ve amelü salihata başlarsa," nefsi ıslah edici amellere. "Mürşide tabi olmadan evvel kişi zikir yapar ama bu zikir ona %2 rahmetin dışında hiçbir şey kazandırmaz. O da devede kulaktır. Bir hiçtir. Nefsin kalbinin %100 nurlarla dolu olması lazım o kişinin üst noktaya çıkabilmesi için. Eğer %2 rahmet söz konusuysa, %100 yerine %98 boştur kalbi nurlar açısından. O bir hiçtir. Mürşide tabiyetten evvel nefsin kalbinde %2 rahmet nuru birikebilir. Ama bu mükafat bir yok sayılabilecek olan bir mükafattır. Bundan sonra başlayacak kişinin zikrine paralel olarak nefsinin kalbi devamlı nurlarla dolacak. İşte bu nurlar %7'yi bulduğu zaman ruh birinci gökkatına ulaşır. İkinci defa bir %7 fazıl birikimi ikinci gökkatında, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri ruh yedinci gökkatında ve Allah'ın zatına ulaşıyor. 7 tane alem geçip Allah'ın zatında da yok oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye buraya kadar olan kesim bir mükafat olarak verilir. Allah vaat etmiştir: kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu mükafatlar ona mutlaka verilir. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşması sağlanır. Bu süre içinde nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte %7 defa %7, %49 da fazla birikimi gerçekleşir. Nefsinin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte bu kişi açısından yeni bir nokta söz konusudur. Burada kişi ermiş evliya olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Sonra da onun ruhuna Allah'ın katında bir taht verilmiştir.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah-u Teala'nın mükafatıdır. Ve o kişi mürşide tabi olduğu anda, diyor Allah-u Teala, onun bütün günahlarını sevaba çeviririz, diyor Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar söyleyelim. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim tövbe eder de mümin olursa, yani günahları artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine, amelü salihate başlarsa, Allah onların günahlarını seyyiata çevirir, diyor. İşte Allah'ın yeni bir mükafatı. Öyleyse Allah-u Teala baştan aşağı mükafatla dolu bir hayat vaat ediyor kişiye. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hiçbir mükafat alamaz. Allah'a ulaşmayı diledi, ilk mükafat cehennemden kurtuluş. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin cehenneme gitmesi söz konusu değil. Mutlaka Allah-u Teala onu cennetine alır. Derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. İlk mükafat bu. Arkadan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bir kişinin irşat makamını irşat makamı olarak görmesi ve idrak etmesi sağlanıyor Allah-u Teala tarafından. Görme, işitme ve idrak etme hastalığını Allah-u Teala açıyor. Kalbine ihbat koyuyor ekinleti alıp. Her birisi ayrı bir mükafat. Sonra kalbine ulaşıyor kişinin. Sonra onun göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir nur yolu açıyor. Sonra o kişiyi mürşidine ulaştığında yeni mükafatlar bekliyor. Birinci mükafat, kalbinin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması. O iman kelimesi ki Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavattan fazlalar, karşıt çekim alanları sebebiyle bu kalbe yazılan iman kelimesine yapışacaktır. Böylece nefsin kalbi, kapkaranlık olan, afetlerle dolu olan nefsin kalbi, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi afetlerle dolu olan nefsin kalbi, bir anda olmayacaktır ama adım adım fazıllarla dolacaktır. %2 rahmetten sonra fazıllarla dolacaktır. Bu dolma devam ettiği sürece o kişi hep daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaktır. Ve bir gün nefsinin kalbinde %49 fazıl artı %2 rahmet nuruyla o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşması o kişinin Allah'ın evliyası, Allah'ın ermiş evliyası olması demek. Allah'a ulaşmayı dediği zaman bu kişinin mükafatı birinci kat cennettir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah ulaştırır, üçüncü kat cennettir. Bunlar manevi kıyametten sonraki kişiye Allah-u Teala'nın mükafatları. Dünya üzerinde kendi ne yaptı? O kişinin nefsinin kalbini bu noktaya kadar her kademede %7 fazla birikimiyle %49 artı 2, %51 nurla doldurdu. Fazılla %49 fazıl, %2 rahmet. Eskiden nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu ve afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemesini sağlamaya çalışan bir özellik taşıyordu. Afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok olmuştur. Nefsin kalbi %51 nurla kaplanmıştır. Buna dayalı olarak da kişinin dünya üzerinde yaptığı olayların, vücuda getirdiği olayların %51'i ona derecat kazandıracak olan olaylardır. Her birinin arkasından Allah-u Teala o kişinin kalbine huzur verir. Ruhu da nefsine rahatlık verir. Allah o kişinin kalbine mutluluk verir. Nefsi de, ruhu da
nefsine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur birikimi olur. Artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olur. Mükafatı dünya saadetinin %80'den fazlasıdır. Ama mürşidine ulaştığı an kişi bu bilgileri, bu muhtevada birinci kat cennetin sahibidir. Affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhu ulaştığı zamansa üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve de nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu için o kişi dünya hayatının %51'ini mutlulukla geçirir. İşte bunların hepsi Allah Teala'nın mükafatları. Bu kişi bunu yapmasaydı ne olurdu? O zaman devamlı cezalara muhatap olurdu. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bir defa birinci cezası amellerinin boşa gitmesidir. Allah Teala diyor ki Kehf 103, 104, 105'te sizlere amellerinizin nasıl hasara uğradığını haber vereyim mi? Onların amellerinin nasıl hasara uğradığını haber vereyim mi? Onlar yaptıklarının en güzel olduğunu zannediyorlardı. Kimler Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin olması lazım bunun, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, Allah'a milaki olmayı inkar etmemesi demek. Ve de o kişinin diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. Karşılaştırırsak görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka cennete girecektir. Cennetle cehennemin ölçüsü ne? Kişinin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Günahları sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Herkesin suçu aynı mı diyecekler şimdi? Çok günahkar var, az günahkar var, orta günahkar var. Bu insanları aynı cehenneme atmak haksızlık değil mi diye düşünenler varsa biliniz ki aynı cehenneme atılmıyorlar. Allah-u Teala 7 kat cehennem yaratmış. O katların her birisi daha ağır suçlara doğru, aşağı doğru iniyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kişi eğer Allah'ın mükafatlarını almıyor da cezalarını alıyorsa, o zaman cehennemler aşağı doğru daha korkunç işkencelerle dolu bir muhtevada. Aşağı indikçe daha korkunç işkencelere uğruyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her yaptığımız kötü davranıştan devamlı derecat kaybederiz. Cennete girecek olan kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Kimin de kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, onun gideceği yer de muhakkak ki cehennemdir. Sıfırın altındaki derecatlar, eksi dereceler, sonuç eksi çıkarsa, kaybedenler fazlaysa o kişi cehenneme girer. Kazanılanlar fazlaysa o kişi cennete girer. Sıfır çıkması ihtimali sonsuzda bir gibidir. Çünkü her saniye kişi derecat kaybeder veya kazanır. İşte
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde o kişinin gideceği yerin cennet olmasını sağlamak üzere, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örtüyor. Eğer kişi öldüğü zaman Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, onun sevapları, kazandığı dereceler, ibadetleri sebebiyle kazandığı dereceler ne oluyor? Heba alıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam niyet amelden üstündür diyor. İşte bir niyet Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece bu niyetin sebebiyle kişinin bütün günahları örtülüyor. Günahları örtülünce ne olur? Kişinin sevapları, mutlak olarak sevapları var olacaktır. Olmaması mümkün değildir. O zaman bu kişi öldüğü zaman sevapları günahlarından mutlaka fazla olan birisi oluyor. Gideceği yerde Allah'ın cenneti. İşte sevaplarımız, mükafatlarımız, günahlarımız da cezalarımızın oluşmasını sağlayan dereceler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetle ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini teslim ettiğinde beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olduğunda altıncı kat cennetin sahibidir. Ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edildiği zaman, o zaman da yedinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın vücuda getirdiği muhtevaya bakın. Hep insanların lehine her şey dizayn edilmiş. İşte her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz gemi iskeleden demir alır, yola çıkar ve ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceğiniz dört teslime götürür sizi. Yedi safhada dört teslim. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde yedi kat cennetin dizaynı bu. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırılır. Peki daimi zikre ulaşırsa o kişi bütün hayatını kesintisiz bir mutlulukla geçirecektir. İşte o kişi iç dünyasında bir sulh ve sükunun sahibidir. Çünkü nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İç dünyasında nefsin afetleriyle o kişinin kavgası bitmiştir. Afetler tamamen yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın cezaları mı? Her yaptığınız yanlış davranışta, başka birine zarar verdiğiniz her oluşumda sevgili kardeşlerim, devamlı bir şeyler kaybedersiniz.
derecat kaybedersiniz. Kime bir kötülüğünüz dokunduysa bu sizin derecat kaybetmenize sebebiyet verir. İnsanlar genel olarak normal şartlarda yaşamışlarsa gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Bu normal şartlar dediğimiz, yani insanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali. Din o kadar zayıf bir fonksiyonel olma vasıf kaybına uğramıştır ki insanlar artık Allah'a ulaşmayı falan dilemiyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar. Ve diyorlar İslam teslim olmaktır. Bu 5 şart namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların hepsini yapıyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, kelime-i şehadet getiriyoruz. Öyleyse böyle bir olguda diyorlar, söz konusu olan şey bizim bu hedefe ulaşmamız. Öyleyse o noktada bütün insanlar için Allah'ın güzelliklerini yaşayabilmek o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilemezse amelleri boşa gittiği için mutlaka kişi cehenneme girecek. Ama aynı zamanda bu dünyada da mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşayacak. Ölene kadar bu kişi Allah'ın kendisi için hedef gösterdiği huzuru, mutluluğu, saadeti yaşayamaz. Nefsinin afetleri hep duruma hakim olacaktır. O zaman kişi mutlu olabileceği bir hayatı yaşamak imkanının sahibi değildir. Nefsindeki afetler sebebiyle devamlı yanlışlar yapacaktır. Devamlı hatalar işleyecektir. Hatalar sebebiyle derecat kaybedecektir. Aynı zamanda Allah-u Teala ona huzursuzluk verecektir. Mutsuzluk verecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse kişi her yaptığı işlemden sonra mutlaka hesaba çekileceği için her hatanın bedeli anında o kişinin amel defterine negatif olarak yazılmakla kalmayacak. O kişi huzursuzluğu yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın ona her yaptığı günahın arkasından devamlı azap etmesi sebebiyle. Öyleyse Allah bir taraftan o kişiye huzursuzluk verirken ruh da nefse azap eder. Aslında huzursuzluk ve azap müessesesi ikisi birden ard arda gelir. O kişi huzursuzluğu ve mutsuzluğu mutlaka her yaptığı yanlıştan sonra öder. Huzursuzluk ve mutsuzluk çekerek hayatının bu yanlışlarını azap olarak, huzursuzluk olarak öder. Ama bu ödeme tamam değildir. Kişinin dünya veya ahiret saadetinin ölçülebilmesi, o kişinin ahiret saadeti için ölüm günündeki durumuna bağlıdır. Ölüm günü o kişinin günahların sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Eğer sevapları günahlarından fazlaysa gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hiçbir zaman sevapları günahlarından fazla olamaz. Çünkü onun amelleri mutlaka boşa gidecektir.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri mutlak olarak boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise Allah Teala ona verdiği, Allah Teala'nın ona verdiği hediyeler sebebiyle başka bir açıdan Allah Teala'nın onun kaybettiği dereceleri örteceği için onun günahlarını örteceği için o kişinin sevabı mutlaka günahlarından fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, 7 kat cennet bekliyor öyle bir insanı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cennete ulaşır. 1. kat cennettir bu. Mürşidine tabiyette 2. kat cennet, ruhu Allah'a ulaştığında 3. kat cennet. Buraya kadar olan bu 3 kat cennet o kişiye Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruhu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. O kişi 3. kat cennetin mutlaka sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, o kişi dünya mutluluğunun da yarısını bir hiç karşılığı sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı için o kişi yaşayacaktır. Dünya mutluluğunun yarısı ama cennetin 3. katı. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? O kadar güzel şeyler söylemiş ki Allah Teala. Ya Allah'a ulaşmayı dile. Böylece ben senin günahlarını örteyim diyor Allah Teala. Cennetime alayım seni. Ya da dileme. Ama eğer dilemezsen benim cennetime giremezsin, gideceğin yer cehennemdir diyor. Öyle mi diyor sadece Kur'an-ı Kerim? Evet, aynen öyle söylüyor sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki innellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya batmeyennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun. Onlar kesin şekilde muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razılardır, razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Gidecekleri yerde kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu ayet gereğince Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi, 7 ve 8. ayetleri gereğince. Ama zaten bu ayetler olmasaydı bile o kişinin günahları, o kişinin amelleri boşa gittiği için kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Öyle olan insanların da hepsinin gideceği yer cehennem. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü diyor Allah-u Teala mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır olursa onun o felaha erenlerdendir diyor Allah-u Teala. Felaha ermiştir diyor. Gideceği yer cennettir. Ve Allah Teala konunun devamını da veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumu, dilemeyenlerin durumu.
Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman onun amelleri boşa gidiyor. Diyor ki Allah Teala kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları ağır gelirse onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kendi gayretine dayalı bir olay. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse gideceği yer mutlaka cennettir. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Çünkü mutlaka kazandığı bütün dereceler, kendi gayretle kazandığı bütün dereceler, amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler heba olacağı için mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla, o zaman gideceği yer cehennem. Hem de bu kişi Hüsran'da olan bir kişi, ebediyen cehennemde kalmak üzere oraya gidecek, cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerimizde Allah'ın cezaları ve mükafatlarını birlikte gözden geçirdik. Dünya hayatında böyle bir kişinin güzellikleri yaşaması söz konusu, mutluluğu yaşaması söz konusu. Ahiret hayatında da kimin sevapları günahlarından fazlaysa şu dünya hayatının son günü, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir, ebediyen kalmak üzere. Durumuna göre, kazandığı derecelerin miktarına göre birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerden birisine o kişi mutlaka gidecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini birlikte inşallah tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi ve eşşeytan. Rahmanirrahim. Elamti aleyhim gayel maktabi aleyhim ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'a duyulan sevgi, aşk ve hayranlık. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'tan önce hoşlanması söz konusu olur. Kişi Allah sözü edildiği zaman bundan hoşlandığını hisseder. Daha sonraki devrede sevgi oluşur. Daha üst boyutta sevgi aşka dönüşür. Daha üst boyutta ise aşkın hayranlığa dönüşmesi söz konusu olur. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşma standartlarına bakıyoruz. Allah'a ne zaman sevgi, ne zaman aşk, ne zaman hayranlık duyulur? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah'a karşı ilgi duyduğu zaman dileyebilir. Bir insana Allah'a ulaşmayı dile, dilemezsen gideceğin yer cehennemdir demek, o kişinin belki Allah'tan korkmasını ifade eder. Eski nesiller korku üzerinde çok durmuşlar. Allah'tan korkmayı temel hedef edinmişler. İnsanların Allah'tan korkması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'ı sevmenizi istiyor. Allah'a aşık olmanızı, ona hayran olmanızı istiyor. Evliya filmleri seyrettiğiniz zaman hep insanı evliya yapan şeyin Allah korkusu olduğu söylenir. Bu bütünüyle yanlış bir felsefedir. Hatta felsefedir demek daha doğru. Elbette yanlış ama dinin temel unsuru sevgidir. Sevgili kardeşlerim, insan sevdiğine koşar, korktuğundansa kaçar. Korku bir insanı evliya yapmaz. Bir insanı evliya yapan, Allah'ın dostu yapan, Allah'a karşı duyulan sevgidir. Allah'tan korkan kişi neden korkar? Allah Teala onu cehenneme atacak diye korkar. Cehennemden kurtulmak için yapılan ibadetlerse bellidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hadisi bir defa daha gözden geçirelim sevgili kardeşlerim.
Diyor ki hadiste, bu bir mevzu hadis, hadistir bir defa her şeyden evvel. Eksik bir hadistir. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geliyor ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. O da demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hadisin bu olduğu söyleniyor. Ama bu hadis bir mevzu hadistir. Neden? Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde diyor ki, onlar doğruyu yaptıklarını zannediyorlardı. İnsanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onun bütün amelleri boşa gider diyor, heba olur diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ne yazık ki bu muhteva içerisinde. Allah'a mülaki olmaya, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan birisinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün müdür sevgili kardeşlerim? İnanmıyor ki ruhunun Allah'a ulaşması diye, hayattayken ulaşması diye bir şey vücuda gelsin. Çünkü ona demişler ki, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür demişler. Bu muhteva içerisinde bu kadar yanlış bir fikrin sahibi olan bir insan elbette Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olmayan bir insandır. Çünkü insan ruhunun Allah'a ölümle ulaşacağını öğretmişler ona. Bu insan da ölmeyi kolay kolay isteyemez. Bir başka ifadeyle, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insandır. Allah'a mülaki olmaya inanmayan kişi. İnanmıyor ki dilesin. Öyleyse amelleri boşa gidecektir. Ne olur amelleri boşa giderse? Gideceği yer cehennem olur.

üzerine bina edilen bir konuşmadır. Allah'a bir insanın huşu duyması, Allah'tan hoşlanması, Allah'ı sevmesi, Allah'a aşık olması, Allah'a hayran olması bu muhteva içerisinde gelişen bir müessesedir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asır içinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir kavramın mevcut olduğundan bile artık haberdar değiller. Nerede kaldı ki Allah'a ulaşmayı dileyecekler? Dilemeyen insanın amelleri boşa gidiyor. Oysaki bir insanın cennete girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına icap ettirir. Ne demek istiyoruz? Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. O mizanlarda sevapları günahlarından çok olanlar onlar cennete girer diyor Allah Teala. Bu Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki kimin de diyor sevapları günahlarından az olursa o zaman onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri boşa gidiyor. Boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler yok oluyor. O zaman bu kişinin mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Alternatif yok. Sevap tarafı yok, sıfır. Öyleyse gideceği yer mutlaka cehennem. Günahları sevaplarından fazla olduğu için. Peki, ya Allah'a ulaşmayı dilerse kişi, bakınız dilerse ne oluyor? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey aminu olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor Allah-u Teala? Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları sevaba çevirsin. Günahlarınızı örtsün ne demek? Kişi demek ki iman sahibi olmasına rağmen, mümin olmasına rağmen henüz hak mümin olmamış, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak şerefine ermemiş. Olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım.

Eğer dilerse Allah onun günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki, takva sahibi olun ki, Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Bir kişi, takva sahibi olmayan bir kişi bu ki, Allah-u Teala takva sahibi olun diyor. Peki, Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala, مُنِيبِينَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَاَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususu yer yerine mutlaka oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Şirkte olmasının sebebi 73 tane fırkanın 72'sinin içinde herhangi birinde bulunmasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu 72 fırkanın içindeki küçük gruplardır. Onların toplamı 73. fırkayı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi değildir. Şirkte olanların da takva sahibi olmayanların da gideceği yer cehennemdir. Allah'ın kişiyi cehennemden kurtarması onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Öyleyse dereceler açısından Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin durumuna baktık. Ne gördük? Allah onun günahlarını örtüyor. Bir kişi düşünün, Allah-u Teala tarafından günahları örtülmüş olsun. Günahları yoksa, öyleyse bu kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler sıfır olduğuna göre, kazandığı dereceler mutlaka kaybettiğinden fazla, sıfırdan bir tek derece bile kazanmış olsa sıfırdan fazla. Öyleyse gideceği yer Allah'ın cenneti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahları örtülüyor. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne kadar derece kazanırsa kazansın, amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler heba oluyor, yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir dizaynda Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak müesseseleri oluşur. İslam 7 safhadan vücuda geliyor. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimse İslam olmak şerefine eremez. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Tabiatıyla cehenneme gidecek olan bir insanın Allah'ı sevmesi, ona aşık olması düşünülemez. Gerçekten sevseydi, o zaten Allah'a ulaşmayı dilemekle de kalmayacaktı. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak için harekete geçecekti. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Böylece bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse gideceği yer cehennem. Dilemezse
yedi safanın hiçbirisini yaşayamaz. Birinci safa, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi sadece belki Allah korkusuyla Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Aman Allah beni cehennemine atmasın. Madem ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine giriyorlarmış, ben de deneyeyim, ne kaybederim ki diye düşünüyor kişi. Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte bu insan kurtuluşu hak etmiştir. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidin önünde bu kişi tövbe edecektir. Mürşidine ulaşana kadar zaten 12 tane ihsan alacaktır Allah-u Teala'dan. Tabiyetiyle 7 tane de nimet alacaktır. Kalbinin içine iman yazılacaktır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde yeni bir merhale açılacaktır. Bu kişi zikir yapacaktır. Ruhu Allah'a doğru yükselecektir. Bu yükselme sırasında Allah'tan hoşlanma müessesesi başlamıştır.

kişi Allah'ı, Allah'tan hoşlanıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu hoşlanma o kişinin ruhunu Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması boyunca artarak devam eder. Kişi mutluluğu yaşar. Henüz nefs tezkiyesini gerçekleştirmemiştir. Ama Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta nefsini tezkiye edecektir adım adım. İlk %7 nur birikimiyle ruhu, nefsinin kalbinde Allah'ın zikriyle, Allah'ın fazıllarının nefsinin kalbinde toplanması temin edilir. Bu fazıllar ilk %7'ye ulaştığı zaman, bu kişi Allah'tan hoşlanmaya başlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dediği andan itibaren bir başka dünyada yaşamaktadır artık. Allah'ın üst üste nimetlerini evvela ihsanlarını alır. İrşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, irşat makamını gören, sözlerini işiten, yani sözlerinin manasına varan ve onları idrak eden kalbine indirip, o manaları gerçek hüviyetiyle idrak eden bir kişi olur. Allah onun gözlerini mürşidi görecek hüviyete getirir, kulaklarını onu dinleyecek hüviyete getirir, kalbini de onu anlayacak hüviyete getirir. Ve bununla kalmaz Allah-u Teala, o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin Allah'a dönmesini temin eder ve bu noktadan sonra bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar, Allah'ın nurları girmesi için. Kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmet kalbe sızar ve kalpte %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. İşte Allah-u Teala'dan hoşlanma müessesinin, sadece hoşlanma kelimesinin muhtevası içerisine Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren her safa ayrı ayrı girer. Bu bir sevgi hüviyetine henüz girmemiştir. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %2'yi bulduğu zaman %2 rahmet nuruyla bu kişi mürşidini Allah-u Teala'nın hacet namazıyla kılıp soracaktır. Tabiyeti gerçekleşecektir. O zaman Allah-u Teala onun kalbine imanı yazacaktır. Bu Allah'tan hoşlanması için onu çok daha güçlü bir noktaya getirecektir. Hoşlanma müessesesi layık olduğu yere oturacaktır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsinin kalbinde o kişi zikir yaptıkça fazıl nurları toplanmaya başlayacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın kalbine yazdığı, mürşide tabi olduğu zaman kalbine yazdığı iman kelimesi, o kişinin Allah katında değerli olmasını ifade edecektir. O kalbine yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen fazılları kendisine çekecek ve nefsin kalbi, fazıllar, Allah'ın nurları oraya yerleştikçe karanlıklardan o kadarından kurtulmuş olacaktır. Ve devamlı
kişi zikrini arttıracaktır Allah-u Teala'nın ona verdiği yardımla. Ve neticede bu kişinin nefsinin kalbi her %7 nur birikimi vücuda getirdiği zaman, fazıl birikimi gerçekleştirdiği zaman ruh, Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta, ilk %7 nurda, fazıl birikiminde birinci gök katına, ikinci %7 fazıl birikiminde ikinci gök katına, sonra da üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına her %7 nur birikiminde yükselir. Başlangıçta Allah-u Teala'nın aldığı %2 rahmet birikimi kalbinde, sonra da 7 defa %7 nur birikimi, %49 fazıl birikimi nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlık olan bir noktaya getirir. %51 kalbinde artık nur vardır, karanlıklarsa %49'da kalmıştır. %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık o kişinin üzerinde galip değildir, azınlıktadır. İşte Allah'tan hoşlanma noktasının tamamlandığı, sevgiye dönüştüğü yer burasıdır. Ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sevgi kişide yeterli boyutta güçlüyse, bu kişi sevgisine dayalı olarak zikrini mutlaka adım adım arttıracaktır. Ulaştığı noktada kalmayacaktır, zikrini arttıracaktır. İşte hoşlanmanın sevgiye dönüşüp dönüşmediği burada anlaşılır. Hoşlanma kişiyi Allah'a ulaştıran bir merhaleyi ifade eder. Sevgi burada kendisini hissettirecektir. Nasıl? Allah'ı seven bir insan zikrini bu ulaştığı yerden daha öteye mutlaka geçirecektir. İşte Allah'ı sevenler o insanlardır ki sevgilerini, zikirlerini arttırmak yoluyla ifade ederler. Allah'a olan sevgi boyutu kişinin zikriyle paralel bir dizayn gösterir. Kişi Allah'a olan sevgisi gittikçe artmasına rağmen hala kendisini Allah'tan daha fazla sevmektedir. Bir insanın Allah'ı mı daha fazla sevdiği, yoksa kendisini mi daha fazla sevdiği, onun bir günlük zaman parçasında Allah'a ayırdığı zikir saatlerinin zikirsizlik saatlerine oranıyla anlaşılır. Bu bapta kişinin sevgisiyle zikrinin eşit boyuta ulaştığı bir yer vardır. Kişinin zahit olması. Ne zaman kişi kendisine Allah'ın katında bir taht verildikten sonra zikrini günün yarısına ulaştırırsa, günün yarısına ulaştığı anda o kişi günün yarısını mutlaka aşmış olan birisidir zikri itibariyle. Günün yarısını aştığı anda zikrinin o kişi zahit olur. Yani zikri sebebiyle her gün Allah'a karşı Allah'ı kendisinden daha çok sevdiğini ispat ediyor kişi,
Her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrediyor. Allah'a verdiği değer, dünyaya verdiği değerden ötede oluyor. Burası sevginin yeterli boyutta oluştuğu yerdir. Bu kişi bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi oluştuğu zaman kişi Allah'ı seven bir kişi olmanın ötesine geçiyor. Allah'a karşı öyle bir sevgi duyuyor ki bu sevgi aşk hüviyetinde, sevginin ötesi bir müessese. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tahakkuk etmiştir. O kişi artık Allah'a aşık olan birisidir. Allah'a karşı sevgi duymasının ötesinde sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimi ile nefsin teslimi arasında geçen bir merhale, o kişinin Allah'a aşık olmaya başlamasının gerçek aşka dönüşmesini ifade eder. Ne zaman bu kişi daimi zikre ulaşırsa, işte o zaman o kişi Allah'a gerçek anlamda aşık olmuştur. Allah'ı sevmek sadedindeki yaklaşım, kişinin kendisini sevmesinden daha fazla Allah'ı sevmesiyle gerçekleşir. Bu olayla, yani kişinin zahit olmasıyla günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrederek Allah'ı kendisinden daha fazla sevdiğini ispat etmesi Allah'ı gerçekten sevdiğini gösterir. Fizik vücudun teslimi de bunun hemen arkasından gelen bir müessesidir. Sevgi, aşka %80'i geçtiği zaman dönüşmeye başlamıştır. Ama henüz kişi Allah'a aşık olmamıştır. Ne zaman bu insan daimi zikre ulaşır da ulul elbab makamına ulaşırsa Allah'a gerçek anlamda aşık olur. Allah-u Teala kendisine aşık olanlara büyük hediyeler verir. O kişinin kalp gözünü açar, o kişinin kalp kulağını açar. O kişi Allah'a aşık olduğu noktada daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Bu nurlar onun hiçbir boşluk kalmadığı için nurlarda kişiyi Allah'a aşık kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kişinin Allah'a aşık olduğu yer burasıdır. Onun nefsinin kalbinde afetlerin tamamen yok olduğu, nefsinin kalbinin %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla, lebalep %100 Allah'ın nurlarıyla dolduğu noktadır. Daimi zikirde olduğu için kişi buradan aşağıda asla düşmeyecektir. Burası Allah'a karşı gerçek aşkın sağlandığı noktadır. Ulul elbab makamı yerlerin melekûdu gösterir
kişi Allah'a aşık olmuştur. Aşık olmanın mutlak oluştuğu yer burasıdır. Kişinin sadece Allah'ı kendisinden fazla sevmesi değil, nefsinin kalbinin bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolu olması, kişinin aşık hüviyetini gerçekleştiren bir faktördür. Ulu'l-Elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Kişinin aşkı daha çok artar. İhlas makamında bu kişiye göklerin melekûtu gösterilir. Bu kişinin Allah'a aşkı daha çok yükselir. Ve tövbe-i nasuh bu kademede ihlas makamında gerçekleşir. Allah'a olan aşkın tescil edilmesidir. Allah Teala o kişiye tövbe-i nasuhun arkasından bir yeni imkan verir. İşte burası salah makamıdır. Salah makamında olan kişinin aşkı Allah Teala'ya daha çok artacaktır. Bu makamda Allah Teala ona onun sonradan işlediği günahları da affetmek suretiyle, ona salah nuru vermek suretiyle, onun o affettiği günahlarını bir de sevaba çevirmek suretiyle ard arda nimetler verir. Bunların arkasından da kişinin iradesini teslim alır. İşte kişinin iradesini teslim alması Allah'ın o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayinini icap ettirir. Kim irşat makamına tayin edilmişse o artık Allah'a aşık değildir. Daha ötede bir noktaya ulaşmıştır. Bu nokta hayranlık noktasıdır. Kişi Allah'a hayran olur. Allah onun hayatında kendisinden çok daha ötede hayran olduğu onun sahibidir. Allah o kişinin sahibi olur ve hayranlığın oluşmasındaki asli sebep ortaya çıkar. Bu sebep, asli sebep, hayranlığı oluşturan sebep Allah'ın zatının görülmesidir kalp gözüyle. Hangi makamda bir insan Allah'ın zatını görmüşse, işte bu noktada bu kişi Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hayranlığı oluşturan temel faktör Allah'ın zatının görülmesidir. O noktadan sonra kişi ömür boyunca hep Allah'a hayran olacaktır. Peki bütün sahabe Allah'tan hoşlanmış mı? Hepsi. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Allah'a aşık olmuşlar mı? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hoşlanma müessesesini Allah'a aşık olmakla noktalamışlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek. Ve Allah'a duyulan aşkın kalplerine yerleştiği en kesin nokta daim zikre ulaşmaları. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişler. Hepsi daim zikrin sahibi olmuşlar. Ullelibap olmuşlar. İrşad makamına tayin edilmişler mi? Allah'a hayran olmuşlar mı? Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi Allah'a hayran olmuş sevgili kardeşlerim. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, hepsinin irşat makamına tayin edildiğini gösteriyor. Diyor ki Allah Teala orada o sabikun el evinin var ya, evvelki sabikunlar, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda başta gelenler, sahabeden böyle bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah Teala o sabikun evvelki sabikunlar, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacir'indendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İşte bu ihsanla tabi olanlar tabiindir. Sahabe de tabiin de hayranlık makamına ulaşmışlar. Allah'a karşı hayranlık duyacakları bir yere vasıl olmuşlar. Ondan sonrası var mı? Evet, bir de tebe-i tabi'in var. Tabi'ine tabi olanlar tebe-i tabi'in adını alıyor. Bundan sonra tebe-i tabi'inden sonrakiler hakkında bir açıklama getirilmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, insanların Kur'an'ı unuttukları bir devrenin gelmesi söz konusu oluyor. Kur'an'ı unuttukları deyince neyi kastediyoruz? Kur'an'daki sevginin, aşkın ve hayranlığın, Allah'a karşı duyulan sevginin, aşkın ve hayranlığın oluştuğu bir dizayn insanlığın tatbikatında yok olmuş, kaybolmuş. Kur'an'ın temel faktörleri Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırma, fizik vücudu teslim, nefsi teslim, İhlasa ulaşmak, muhlis olmak ve neticede iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilmek müesseselerin hepsi adım adım insanların çoğu için yaşanmayan şeyler olmuş. Sadece tarikatlarda kalmış. Ve insanlık İslam alemi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş. Ve de İnsanlar artık Allah'ın güzelliklerini yaşamaz olmuşlar. Herkes İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşabilecekleri zehabındalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Bu asli unsurları hiç unutmamalısınız. Onlar 14 asır evvel Allah'a karşı hoşlanmakla başlayan, sevgiyle devam eden, aşkla birinci asli unsura ulaşan ve neticede hayranlığa dönüşen bir dizaynın sahibi oldular. Bugün insanların İslam'ı yaşadığını zanneden, İslam'ın 5 şartıyla İslam'ı yaşadığını zanneden insanların artık yaşayamadığı şeylerden bahsediyoruz sizlere. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ı sevemez, Allah'a aşık olamaz ve Allah'a hayran olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Fatiha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün malikidir. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istiane mürşidimizi isteriz. Bu istianenle bizi sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet et, ulaştır. O sırat-ı müstakim ki, başlarının üzerlerine devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil. Bakara Suresi Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar takva sahipleridir ki gaybe, gayb de Allah'a iman ederler, namazlarını kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, başkalarına verirler. Onlar takva sahipleridir ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere, bütün semavi kitaplara iman ederler ve onlar ahirete, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakın hasıl ederler. Yakın seviyesinde kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte onlar muflihundurlar. Felaha, kurtuluşa erenlerdir. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir, birdir. Onlar mümin olmazlar. Allah onların kalplerinin üzerini ve işitme, sem'i hassasının üzerini mühürledi. Ve görme, basar hassasının üzerine gışavet, perde çekti. Onlar için azim, büyük azap vardır. Ve insanlardan bir kısmı derler ki, biz Allah'a ve ahiret gününe, hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağı güne iman ettik. Ve onlar mümin değillerdir. Zannederler ki Allah'ı ve amenu olanları aldatırlar. Ve onlar kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında da olmazlar. Onların kalplerinde maraz, hastalık vardır. Allah da bu sebeple onların hastalığını artırdı. Tekzip etmiş olmaları, Allah'a ulaşmayı yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır. Onlara Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, kalpleri engelli ve başkalarını hidayetten men ettikleri için Allah'ın hastalıklarını artırdığı insanlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın, başkalarını Allah'ın yolundan men etmeyin denildiği zaman, biz sadece ıslah edeceğiz dediler. Gerçekten onlar, fesat çıkaranlar onlar değil mi? Ve lakin farkında değiller. Ve onlara, insanların inandıkları gibi siz de amenu olun, Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman, o sefihlerin, akılsızların iman ettiği gibi mi amenu olalım dediler. Gerçekten onlar kendileri sefih değiller mi? Ve lakin bilmiyorlar. Ve amenu olanlarla buluştukları zaman biz iman ettik dediler. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay eden kimseleriz dediler. Allah da onlarla istihza alay eder ve onlara mühlet verir. Kendi azgınlıkları, isyanları içinde bocalarlar. İşte onlar o kimselerdir ki hidayetle dalaleti satın aldılar. Fakat onların ticareti onlara hiç kar sağlamadı ve hidayete ermiş değillerdi. Onların durumu
ateş yakıp böylece çevresindeki şeyleri aydınlattığı zaman Allah'ın nurlarını giderdiği ve onları karanlıklar içinde bıraktığı kimselerin durumu gibidir. Artık onlar göremezler. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Veya onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarıyla tıkarlar. Ve Allah kafirleri kuşatandır. Şimşek neredeyse onların gözlerini kamaştırır. Onları her aydınlatmasında onun ışığında yürürler. Ve onların üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, onların duymalarını da görmelerini de elbette giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. O Allah ki yeryüzünü sizin için döşek ve göğü bina kıldı ve gökten su indirdi ve böylece onunla mahsullerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler kılmayın, putlar editmeyin. Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden, Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, o zaman onun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi de davet edin. Eğer siz sadıklarsanız. Fakat eğer yapamazsanız ki asla yapamazsınız, o takdirde kafirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Ve iman edip ıslah edici, nefsi tezkiye ve tasfiye edici amelde bulunanlar için altlarından nehirler akan cennetler olduğunu müjdele. Oradaki meyvelerden ve mahsullerden bir rızıkla her rızıklandırılışlarında, işte bu bizim daha önce de rızıklandırıldığımız, yediğimiz şeydir dediler. Ve ona dünyadaki rızıklarına benzer lezzet ve nefaset bakımından çok üstünü verilmiştir. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği, hatta onun üstünde olanı da misal vermekten çekinmez. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ise, Allah bu misalle ne demek istedi derler. Allah onunla birçoğunu dalalette bırakır. Birçoğunu da onunla hidayete erdirir. Ve fasıklardan başkasını dalalette bırakmaz. O fasıklar, kalu bela günü Allah'a verdikleri misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ve başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına da mani olurlar. Ve bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar kazandıkları pozitif dereceler negatif derecelerden az olup hüsranda olanlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Kıyamet günü sura üfürüldükten sonra siz ölü yediniz. Sonra sizi kıyamet günü zaman tersine çalıştığı için diriltti. Sonra sizi sura ikinci üfürülüşünde yeniden öldürecek. Sonra sizi sura üçüncü defa üfürüldüğünde diriltecek. Sonra indi ilahide ona döndürüleceksiniz. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sonra kudret ve iradesiyle göğe yönelip onları da yedi kat gök olarak düzenledi. Ve o alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Ve Rabbim meleklere, muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım demişti. Melekler de, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin de, muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Allah
Adem'e Allah'ın isimlerinin hepsini bu isimlerdeki hikmetleri öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek dedi ki, haydi sadıklardan iseniz bunları isimleriyle bana haber verin, söyleyin. Melekler, seni tenzih ederiz dediler. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, en iyi bilensin, hakimsin, hikmet sahibisin. Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver, bildir dedi. Adem, onları isimleriyle onlara bildirdiği zaman, Allah meleklere, ben size demedim mi? Muhakkak ki ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim. Ve sizin açıkladığınız ve içinizde gizlemiş olduğunuz şeyleri de bilirim dedi. Ve meleklere, Adem'e secde edin dediğimiz zaman iblis hariç, onlar hemen secde ettiler. İblis direndi ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Oradaki yiyeceklerden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde oldukları şeyden, nimetten çıkardı. Ve birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma geçimini temin etme vardır, dedik. Sonra Adem, Rabbinden kelimeleri telakki etti, öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah, onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki o, tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Biz dedik ki, hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size mutlaka hidayet gelecektir. O zaman kim hidayetime tabi olursa, artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidir, orada ebedi kalacak olanlardır. Ey İsrailoğulları! Sizi nimetlendirdiğim o nimetimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin. Ve böylece ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Sizleri vaat ettiğim cennetimi alayım. Ve ahdinize sadık kalmakta artık sadece benden korkun. Sizin yanınızda olanı, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim şeye, Kur'an'a iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ve ayetlerimi az bir bedelle satmayın. Ve artık sadece bana karşı takva sahibi olun. Ve hakkı batıl ile karıştırmayın, örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. Ve çünkü siz biliyorsunuz. Ve namazı kılın, ikame edin ve zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. İnsanlara birri, tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Ve siz kitabı okuduğunuz halde hala akıl etmiyor musunuz? Allah'tan sabırla ve namazla istiyane özel yardım isteyin. Ve muhakkak ki o, hacet namazı ile Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak, huşu sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Onlar o huşu sahipleri ki, Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarına ve sonunda ölümle ona döneceklerine yakın derecesinde inanırlar. Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Ve bir kimseden diğer bir kimseye bir şeyin ödenmeyeceği ve ondan hiç kimseden bir şefaatin kabul edilmeyeceği ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım edilmeyeceği günden sakının. Ve sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık ki onlar size kötü azap ediyorlar. Oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve sizin için denizi yarmış, böylece sizi kurtarıp Firavun ailesini boğmuştuk.
ve siz de bunu görüyordunuz. Ve Musa'ya Tur Dağı'nda 40 gece beraberlik vaat etmiştik. Sonra siz hemen onun ardından Samiri'nin altından yaptığı buzağı tanrı edindiniz ve siz zalimlersiniz. Sonra sizi bunun buzağı ilah edinmenin ardından affettik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz ve umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa aleyhisselama kitap ve Furkan vermiştik. Ve Musa aleyhisselam kavmine, ey kavmim, buzağı ilah edinmenizle muhakkak ki siz kendi nefslerinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin. Artık nefslerinizi birbirinizi öldürün. İşte bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Böylece o tövbenizi kabul buyurdu. Muhakkak ki o tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ve ya Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım yakaladı ve siz de bunu görüyordunuz. Sonra umulur ki böylece siz şükredersiniz diye ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Ve bulutu sizin üstünüze gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve o zaman demiştik ki, bu kasabaya girin. Böylece onun nimetlerinden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve hıtta, günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz deyin. Biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim, günahlarınızı sevaba çevirelim. Ve muhsinlere nimetlerinizi artıracağız. Böylece o zalimler sözleri kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de fıska düştüklerinden dolayı o zulmedenlerin üzerine gökten korkunç bir azap indirdik. Ve Musa aleyhisselam kavmi için su istemişti. Bunun üzerine asanla taşa, kayaya vur dedik. Böylece ondan, kayadan 12 pınar fışkırdı. İnsanların hepsi kendi içeceği yeri, pınarını bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için ve sakın azıp yeryüzünde fesat çıkaranlar olmayın.

Ve siz, ey Musa, biz bir çeşit yemek yemeye sabredemeyiz. Artık bizim için Rabbine dua et. Bize yeryüzünün yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın demiştiniz. Musa aleyhisselam, hayırlı olanı daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin, sizin istediğiniz şeyler muhakkak ki orada var demişti. Sonra da onların üzerlerine zillet, sefalet ve fakirlik damgası vuruldu. Ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri

Tur Dağı'nı üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyleri kuvvetle alın, sarılın ve onun içindeki şeyleri zikredin, hatırlayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra bunun misakın arkasından siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Ve andolsun ki siz, içinizden cumartesi günündeki avlanma yasağını çiğneyenleri biliyordunuz. O zaman onlara, hakir aşağılık maymunlar olun dedik. Böylece onu bu cezayı hayatta olanlara ve onların arkasından gelecek olanlara bir ibret ve takva sahipleri için bir öğüt kıldık. Ve Musa aleyhisselam kavmine, muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar, bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa aleyhisselam onlara, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun ne vasıfta olduğunu bize açıklasın. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka ne genç ne de yaşlı, ikisinin ortası yaşta bir inektir. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun rengi nedir bize açıklasın. Musa aleyhisselam, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inektir dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun nasıl olduğunu bize açıklasın. Gerçekten o inek bize göre diğerlerine benziyor. Ve eğer Allah dilerse, muhakkak ki biz kesilmesi emrolunan ineğe mutlaka ulaşırız. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka boyunduruk altına alınmamış bir inektir. Toprağa sürmez, ekin sulamaz, salmadır. Onda alaca leke yoktur. Dediler ki, işte şimdi hakikati getirdin, tam tarifini yaptın. Bunun üzerine onu, o vasıfta olan ineği bulup kestiler. Ve az kalsın bunu yapmayacaklardı. Ve siz bir adam öldürmüştünüz. Sonra da katilini saklayarak onun hakkındaki suçu birbirinize yüklemiştiniz. Oysa Allah, gizlemiş olduğunuz şeyi açığa çıkarandır. Bunun üzerine biz, onun ineğin bir parçasıyla ona, öldürülen adama vurun dedik. O zaman ölen kişi dirilip katilini söyledi. Allah işte böyle ölüleri diriltir ve size ayetlerini, kudretini gösterir. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Sonra bunun, bu mucizenin arkasından kalpleriniz gene kasiyet bağladı, katılaştı ve karardı. Öyle ki taş gibi, hatta daha da katı oldu. Ve gerçekten taşlardan öyleleri vardır ki ondan nehirler fışkırır. Ve gerçekten onlardan, taşlardan öyleleri vardır ki yarılır, böylece içinden su çıkar. Ve mutlaka onlardan, taşlardan öyleleri vardır ki Allah'a karşı duyduğu huşudan yuvarlanıp aşağıya düşer. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey müminler! Hala onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir fırka grup vardı ki Allah'ın kelamını işitirler, sonra onu akıl ettikleri, anladıkları halde bile bile tahrif ederler. Ve onlar amenu olanlarla, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle mülaki oldukları, karşılaştıkları zaman amenu olduk dediler. Yalnız kaldıkları zaman birbirlerine, Allah'ın size açıkladığı şeyleri Resulullah hakkında bildirdiklerini, Rabbinizin katında size karşı onu hüccet, delil göstersinler diye mi onlara, müminlere anlatıyorsunuz? Hala akıl etmiyor musunuz? Dediler. Ve onlar, gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi, kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Ve onlar sadece zamda bulunuyorlar.

artık elleriyle emaniye bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu, bu yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı ve yazıklar olsun onlara. Kazandıkları şeyler sebebiyle. Ve emaniyeye tabi olanlar, ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak. Günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz dediler. De ki, Allah katından bir ahd mi edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız, Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır, sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmış ise, işte onlar artık ateş ehlidir ve orada devamlı kalacak olanlardır. Ve amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenler, işte onlar cennet ehlidir ve orada cennette devamlı kalacak olanlardır. Biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kul olmayın, ana babaya, yakınlara, akrabaya, yetimlere ve miskinlere ihsanda bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı hakkıyla kılın, zekatı verin diye misak almıştık. Sonra da sizden pek azınız hariç misakınızdan geri döndünüz ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Ve birbirinizin kanlarını dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayın diye sizden misak almıştık. Siz de bunu, misakınızı ikrar etmiştiniz, kabul etmiştiniz ve sizler buna şahitsiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz. Sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz ve onlara karşı günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar size esir olarak gelseler, onların yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmış olduğu halde, onların yurtlarında kalmalarına izin vermeyip fidye karşılığı değiştirirsiniz. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında ancak rezilliktir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değildir. İşte onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahirete karşı satın almışlardır. Bu sebeple azap onlardan hiç hafifletilmez ve onlar yardım da olunmazlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra ard arda Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık deliller verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Öyle ki nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle emirle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz. Ve dediler ki, bizim kalplerimiz kılıflıdır. Hayır, Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Bu sebeple ne kadar az iman ediyorlar. Ve onlara Allah katından onların beraberindeki şeyi Tevrat'ı tasdik eden bir kitap Kur'an geldiği zaman onu kabul etmediler. Kur'an gelmeden önce kafirlere karşı zor durumda kaldıklarında Tevrat'ta bahsi geçen ahir zaman peygamberi adına fetih ve zafer için Allah'tan yardım istiyorlardı. Oysa o Tevrat'ta vasfı bildirilen peygamber onlara gelince onu inkar ettiler. Bu yüzden Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Onların Allah'ın kullarından dilediği kimse üzerine fazlından indirmekte olduğuna, vahye haset ederek Allah'ın indirdiği şeyi inkar etmeleri ve onunla kendilerini sattıkları şey ne kötü. Böylece gazaptan gazaba uğradılar ve kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman, biz bize indirilene iman ederiz dediler. Ve onun arkasındakini, ondan sonra geleni inkar ederler. Ve o, Kur'an haktır
ve onların yanındakini tasdik edicidir. De ki, eğer siz müminler iseniz bundan önce niye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Ve andolsun ki Musa aleyhisselam size beyineler, açık delillerle geldi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz ve siz zalimlersiniz. Ve sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik. Size verdiğimiz şeyi, Tevrat'ı kuvvetle alın ve emirlerimizi işitin demiştik. İşittik ve isyan ettik dediler. Küfürleri sebebiyle buzağa sevgisi onların kalplerine içirildi, yerleştirildi. De ki, eğer siz mümin kimseler iseniz, imanınızın onunla size emrettiği şey ne kötü? De ki, Allah katındaki ahiret yurdu, başka insanların değil de sadece size has özel ise, o halde eğer sözünüzde sadıklarsanız, ölümü temenni edin. Ve elleriyle takdim ettikleri günahları sebebiyle onu, ölümü, ebediyen asla temenni etmezler. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. Ve onları hayata karşı mutlaka insanların en hırslısı bulursun. Ve hatta o şirk koşanlardan her biri şayet 1000 sene ömürlendirilse yaşamayı ister. Onun ömrünün uzatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Kim Cibril'e düşman oldu ise ona de ki, halbuki muhakkak ki o Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle onu, Kur'an'ı onların ellerindeki daha önce kitapları tasdik edici ve müminlere bir hidayet rehberi ve müjde olarak senin kalbine indirdi. Kim Allah'a ve onun meleklerine ve onun resullerine ve Cebrail'e ve Mikail'e düşman oldu ise, o takdirde muhakkak ki Allah kafirlere düşmandır. Ve andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Ve bunları fasıklardan başka kimse inkar etmez. Ve onlardan bir kısmı bir ahd yaptıkları zaman her defasında onu naksettiler mi, bozdular mı? Evet, bozdular. Onların çoğu iman etmezler. Ve onlara Allah'ın katından yanlarındaki kitabı tasdik eden, doğrulayan bir Resul geldiği zaman kitap verilenlerden bir kısmı sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği, okuduğu şeylere tabi oldular, uydular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve Babil şehrindeki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Ve oysa onlar, biz sadece bir fitneyiz, sizin için bir imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ve de onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir. Ve onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyorlar. Andolsun ki onlar onu, sihri ve ona ait bilgileri satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını kesin olarak öğrendiler. Elbette onunla sihre karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Eğer onlar amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip ve takva sahibi olsalardı, mutlaka Allah'ın katından kendilerine verilecek sevap elbette daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey amenu olanlar! Ra'ina, bizi gözet demeyin ve unzurna, bize bak deyin ve Allah'ın hükmünü dinleyin, işitin ve kafirler için elim azap vardır. Ehli kitaptan kafir olanlar ve müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize hayırdan rahmet ve fazl indirilmesini istemezler. Ve Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Ve Allah büyük fazl sahibidir. Biz bir ayetten neyi nesedersek, kaldırırsak ve değiştirirsek veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkünün ona, Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Ve sizin için Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur. Yoksa siz de daha önceden Musa Aleyhisselam'a sorulduğu gibi Resulünüzü ondan şüpheye düşerek sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse artık o doğru yoldan, sırat-ı müstakimden, Allah'a ulaştıran yoldan sapmıştır. Ehli kitaptan çoğu, hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra, nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürebilmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Artık Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve namazı ikame edin, kılın. Zekatı verin. Nefsleriniz için hayır olarak ne takdim ettiğiniz, sunduğunuz ise onu Allah'ın indinde bulursunuz. Muhakkak ki Allah amellerinizi en iyi görendir. Ve dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kimselerden başkası asla girmeyecektir. Bu onların emaniyesidir, zan ve kuruntularıdır. Eğer siz sadıklar iseniz, delilinizi getirin de. Hayır, öyle değil. Kim vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olur. Artık Rabbinin katında onun ecri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve Yahudiler dedi ki, Hristiyanlar bir şey, hak bir din üzere değildir. Hristiyanlar dedi ki, Yahudiler bir şey, hak bir din üzere değildir. Halbuki onlar her iki tarafta kitabı tilavet ediyorlar, okuyorlar. Bunun gibi bilmeyenler de onların sözleri gibi sözler söylediler. Artık Allah ihtilaf ettikleri şey hakkında kıyamet günü onların aralarında hüküm verecektir. Ve Allah'ın mescitlerinde onun adının zikredilmesini men eden, yasaklayan ve onların mescitlerin harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? İşte onların korkmadan oraya mescitlere girmesi olamaz. Ancak korka korka girebilirler.
Onlar için dünyada rezillik, ahirette de azim azap, en büyük azap vardır. Ve doğu da Allah'ındır, batı da. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi, zatı işte oradadır. Muhakkak ki Allah vasidir, rahmeti, lütfu geniştir. Her şeyi ilmiyle kuşatandır. Ve Allah çocuk edindi dediler. O bundan münezzehtir, beridir. Hayır, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmiştir. Emrine amadedir. Gökleri ve yeri bedi olarak örneksiz yaratandır. Bir işi kada ettiği, olmasını istediği zaman o şeye sadece ol der. O hemen olur. Ve gerçeği bilmeyenler, keşke Allah bizimle konuşsa veya bize de bir ayet gelse dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler söyledi. Onların kalpleri birbirine benzedi. Ayetlerimizi yakîn hasıl eden bir kavim, topluluk için beyan etmiştik. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve ashab-ı cehimden, cehennemliklerden sana sorulmaz. Sen cehenneme gideceklerden sorumlu tutulmazsın. Ve sen onların dinine tabi olmadıkça, uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması, işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost ve bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, nebiler ve resuller, onu hakiki bir tilavet ile tilavet ederler, okuyup açıklarlar. İşte onlar ona kitaba iman ederler. Kim onu inkar ederse, işte onlar hüsranda olanlardır. Ey İsrail oğulları! Sizin üzerinize enam ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye, bedel kabul edilmeyeceği ve kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardımda olunmayacağı bir günden sakının. Ve İbrahim'i Rabbi kelimelerle imtihan etmişti. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İbrahim aleyhisselam, benim zürriyetimden de imamlar kıl deyince Allah, benim ahdime, imamlık ve önderlik rahmetime senin zürriyetinden olan zalimler nail olamaz buyurdu. Ve biz beyti, Kabe'yi insanlar için sevap kazanılan ve emin olan bir yer kılmıştık. Ve siz İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edinin. Ve biz İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselama tavaf edenler, akifler, ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutsunlar diye ahdettik. Ve İbrahim, Rabbim burayı emin, güvenli bir belde kıl. Onun halkından Allah'a ve yevmil ahire iman edenleri semerelerinden, çeşitli ürün ve meyvelerden rızıklandır dediği zaman Allah şöyle buyurdu. Kafir olan kimseyi biraz metalandırırım, geçindiririm ve sonra onu ateşin azabına maruz bırakırım. Orası ne kötü bir varış yeridir. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam beytin, Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işiten ve en iyi bilensin. Rabbimiz, bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir topluluk, ümmet kıl. Ve bize hac ibadetinin yerlerini ve kurallarını göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul edensin ve rahmet edensin.
rahmet nuru gönderensin. Rabbimiz, onların arasından kendilerinden onlara senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretecek ve onları nefslerini tezkiye ve tasfiye edecek bir Resul beyaz et, hayata getir. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Nefsini sefih kılan kişi hariç kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediği zaman ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup aleyhisselam da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Yoksa siz Yakup aleyhisselam öleceği zaman ona şahit mi oldunuz? O Yakup aleyhisselam oğullarına bundan ben öldükten sonra neye, kime kul olacaksınız demişti. Onlar senin ilahına, senin ataların İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamın ilahı olan tek ilaha kul olacağız ve biz ona teslim olanlarız dediler. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz. Ve dediler ki, Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. De ki, hayır, İbrahim'in dini haniftir, hidayete ermiştir ve o müşriklerden olmadı. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve torunlarına indirilenlere, Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere, sahife, kitap ve vahiylere iman ettik. Onların arasından hiçbirini ayırmayız, fark gözetmeyiz. Ve biz ona teslim olanlarız. Bundan sonra eğer onlar da sizin ona, Allah'a iman ettiğiniz gibi iman etselerdi, o takdirde hidayete ermiş olurlardı. Ve eğer dönerlerse, yüz çevirirlerse, böylece o takdirde onlar sadece bir ayrılık içinde olurlar. Allah'ın yolundan ayrılmış olurlar. Allah onlara karşı sana kafi gelecektir. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasıyla boyanandan daha ahsen, daha güzel olan kim vardır? Ve biz ona kul olanlarız. De ki, Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Ve o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz ona muhlis olanlarız. Dini ona halis kılanlarız. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam ve torunları Yahudi veya Hristiyandılar mı diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından verilen, onun yanındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz.''

Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı, anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد بلاد الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusunda birlikteyiz. Kasas suresinin 78. ayet-i kerimesinden inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale innema utituhu ala ilmin indi. Evelem ya'lem ennallâhe kat ehleke min kablihi minel kuruni men huve eşeddu minhu kuvveten ve ekseru cem'a ve la yus'elu en zunu bihi mül mücrimun. Kelimeler gale dedi, innema sadece ancak utituhu o verildi ala ilmin ilme karşılık ilim sebebiyle ilim üzere indi benim yanımda bende mı velem yalem ve bilmez enne olduğu Allah'a Allah kat olmuştu ehleke helak etti de min den kablihi ondan önce minel kuruni nesillerden men kim hüve o eşeddü daha kuvvetli minhu ondan kuvveten kuvvet ve ekseru ve daha çok cem'an toplayarak ve la yüselu ve sorulmaz andan. Zunubihim onların günahları el mücrimun, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Karun o yani servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesillerden helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimler günahlarından sorulmaz. Allah'ın ondan daha kuvvetli olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri yani zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Allah Teala burada diyor ki Hazreti Harun bu servet ancak bana bendeki ilim sebebiyle verildi. Oysa ki Allah Teala ondan önce daha nice nesilleri hem de Karun'dan daha fazla ondan daha güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu diyor Allah Teala. Ama arkasındaki cümle ilginç bir cümle ve mücrimler günahlarından sorulmaz diyor. Mücrim mücrimlere günahlarından sorulmaz diyor Allah Teala. Ne demek istiyor?
Bu ifade Mahkeme-i Kübra diye insanların hayallerinde canlandırdığı bir efsanenin geçerli olmadığını söylüyor. Yani kimseye Allah Teala, ey benim kulum hadi gel bakalım, anlat bakalım neler yaptın, senin günahların şunlar şunlar şunlar, söyle bakalım kendini nasıl müdafaa edeceksin demeyecek kimseye. Kimseye sual etmek söz konusu değil. Neden değil? Çünkü bütün hayatımız A'dan Z'ye, doğuşumuzdan ölümümüze kadar yaptığımız bütün fiilleri kapsayan bir hayat filmini dolduracak. Bütün davranış biçimlerimiz, bütün fiillerimiz orada görünürken aynı zamanda düşün